Adam 200 dirhemini ödeyerek ayrıldı. Hasan-ı Basri'ye "Nasıl oldu da yarısını bıraktın?" dediklerinde "İhsan böyle olur." buyurdu. "Sarrafların akıttığı çeşmeden içemem. Vakit daralsa bile bu sudan abdest almam. Çünkü onların kazancı karışıktır. Ey Adem oğlu, kişi sevdiği iledir. Hadisi seni aldatmasın. İyilerin amelini işlemedikçe iyilerden olamazsın. Zira Yahudi ve Hristiyanlar kendilerince peygamberlerini sever fakat onlar ile değillerdir. Rivayet olunduğuna göre Malik bin Dinar ile Muhammed bin Vasi Hasan-ı Basri'nin evine gittiler. Hasan-ı Basri evde yoktu. Muhammed bin Vasi içinde yemek bulunan bir sepeti dolaptan çekerek yemeye başladı. Malik bin Dinar, "Elini çek, mal sahibi gelmeden yeme," dedi ise de Muhammed bin Vasi aldırış etmedi, yemeye devam etti. Malik ondan daha cömert ve güzel ahlak sahibiydi. Hasan-ı Basri bu vaziyeti görünce Malik bin Dinar'a, "Ey müveylik, yani malikçik, işte sizin gibi sofular yetişinceye kadar biz ehli suffa mensupları böyleydik, birbirimizden çekinmezdik," demiştir. Allah için din kardeşlerini teşhi eden kimseyi cennete teşhi etmek için kıyamet gününde Allahü Teala arşın altından melekler gönderir. 1000 kişinin dostluğuna 1 kişinin düşmanlığını satın alma. Hasan-ı Basri şöyle diyor: Allahü Teala Adem aleyhisselama 4 haslete sahip olmasını emretmiş ve bütün iyi vasıfların bu 4 haslette olduğunu bildirmiştir. Bunlardan biri benim, diğeri senin için, üçüncüsü ikimiz arasında ortak ve dördüncüsü de senin ile diğer insanlar arasında ortak olandır. Birincisi, bana ibadette hiçbir şeyi ortak koşmamandır. İkincisi, yapmış olduğun amelindir. En dar gününde o amelin mükafatını sana veririm. Üçüncüsü, senin dua etmen ve benim de duana icabet edip istediğini vermemdir. Dördüncüsü, insanların ne şekilde sana arkadaş olmalarını arzu ediyorsan, senin de onlara öyle davranmandır. Müsafaha sevgiyi arttırır. Ademoğlu kanaat edince ihtiyaçtan kurtarır. İnsanlardan uzaklaştıkça selamete ulaşır. Şehvetleri terk ettikçe hürriyete kavuşur. Haset etmedikçe mürüvvet sahibi olur. Az sabreder, çok kârını bulur. Ahmaktan uzaklaşmak Allah'a yaklaşmaktır. Hasan-ı Basri'ye, "Ey Ebâ Said, buraya bir adam gelir gider. Daima tek başına direk arkasında oturur ve kimseyle konuşmaz," dediler. Hasan-ı Basri, "Bir daha geldi mi bana haber verin," der. Adam yine gelip aynı yere oturduğunda Hasan-ı Basri'ye haber verirler. Hasan-ı Basri ona yaklaşarak, "Ey Allah'ın kulu, bakıyorum uzleti seviyor ve insanlar arasına katılmak istemiyorsun," diye söyler. Adam, "Evet, bir iş beni insanlar arasına katılmaktan alıkoymuştur," der. Hasan-ı Basri, "Burada Hasan-ı Basri adında birisi var. Hiç olmazsa onunla düşüp kalksan," der. Adam, "Her sabah ve akşam Allahü Teala'nın sayısız nimetlerine mazhar olmuşken ona mukabil pek çok günah ile karşı karşıya bulunmaktayım. İşte bu nimetlerin şükrünü ödemek ve günahlarımdan tövbe etmekle uğraşmayı insanlar arasına katılmaktan daha mühim bulduğumdan kimseyle ihtilat etmek istemiyorum," der. Hasan-ı Basri, "Ey Allah'ın kulu, sen benim görüşümle Hasan-ı Basri'den de daha fakih ve anlayışlısın. Bu haline devam eyle," der. Emri maruf edenlerden olduğun zaman İlk önce bu marufu kabul edenlerden ol. Aksi takdirde helak olursun. Bir gün Haccac, Basra ve Küfe fakihlerini davet etti. En son gelen Hasan-ı Basri oldu. Haccac ona, "Hoş geldin,

"Ey Ebâ Said, yaklaş bana," dedi. Ve köşkünün yakınında bir koltuğa kendisini oturttu. Haccac ile sohbet başlayınca, Hazreti Ali'nin aleyhinde konuşmaya başladı. Fakihler de korkularından aleyhte konuştular. Hasan-ı Basri ise elini ısırmış, sükût etmiş bir vaziyette duruyordu. Bunun farkına varan Haccac, "Ya Ebâ Said, sen yine sükût ediyorsun, konuşsana," dedi. Hasan-ı Basri de, "Ne söyleyeyim?" diye sordu. Haccac, "Şu Ebu Türab yani Hazreti Ali hakkındaki fikrini söyle," dedi. Hasan-ı Basri, Bakara suresi 143. ayetini okuduktan sonra şöyle devam etti. "Ali ise iman ile hidayet bulan kimselerdendir. Ben derim ki, Resulullah'ın amcazadesi, damadı, en sevgilisi ve birçok iyiliklerin sahibi bir zattır. Ne sen ve ne de başka biri bu vasıfları ondan kaldırabilir ve aralarına girebilir. Yine derim ki, şayet Hazreti Ali'nin bir kötülüğü varsa, Allah ona yeter, yani cezasını verir. Vallahi Hazreti Ali aleyhinde bundan başka bir söz bulup söyleyemem," dedi. Zalim Haccac'ın rengi değişti ve suratı ekşidi. Dargın bir halde köşkünden kalkıp arkasındaki evine girdi. Cemiyette dağıldı. Amr-ı Şâbî diyor ki, "Hasan-ı Basri'nin elinden tuttum ve emiri kızdırdın," dedim. Hasan-ı Basri bana, "Ey amir, benden uzaklaş. İnsanlar seni Küfe'nin biricik alimi tanıyorlar. Sen ise insan şeytanlarından birinin yanına geldin. Onların keyfine uyarak, arzularına göre konuşmaya başladın. Yazıklar olsun. Hiç mi Allah'tan korkmadın? Her söylediğine evet diyorsun. Böyle şey olur mu?" Ebu Amir, "Ben mecburiyet karşısında bilerek böyle söyledim," dedi. Diğer bir rivayette Haccac, Hasan-ı Basri'yi çağırdı ve, "Allah onları mahvetsin, para uğrunda Müslümanları öldürdüler diyen sen misin?" diye sordu. Hasan-ı Basri, "Evet, ben söyledim," dedi. Haccac, "Niçin söyledin?" diye sordu. Hasan-ı Basri, "Çünkü Allahü Teala bildiklerini söyleyip gizlemeyeceklerine dair alimlerden söz almıştır," dedi. Bunun üzerine Haccac, "Sesini kes, diline sahip ol. Bir daha senden böyle sözler duymayayım. Yoksa kelleni vücudundan ayırırım," dedi. Kötü huylu olan kendine eziyet eder. Hasan-ı Basri'ye ahlaktan sorulduğunda, "Güzel ahlak, güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Nefsin terbiyeyi kabul etmesinden, serkeş atın gemi kabul etmesi daha zor değildir. Vallahi öyle adamlara yetiştim ki, onlardan her biri ancak kendisine yetecek az bir yemekle akşamlardı. İstese daha çok yiyebilirdi. Buna rağmen vallahi ben bunu hep kendi mideme indiririm, bir kısmını da muhtaçlara veririm diye yemin ederdi. Mü'min bir koyun veya oğlak gibidir. Bir avuç hurma döküntüsü ve bir tutam çorba ile bir bardak dibindeki bir iki yudum su kendisine yeter. Münafık yırtıcı hayvan gibidir. Tıka basa boğazını doldurur ve midesine indirir. Komşusunu düşünmez ve kardeşine bir şey ayırmaz. Bu bolluktan dininiz ve gelecek günleriniz için ayırınız. Dilini korumayan kimse dinini anlamamıştır. Çok konuşanın yalanı çoğalır. Mala artanın günahı artar. Kötü huylu olanın nefsi azap görür. Nifak, iç ile dışın, söz ile işin birbirine uymamasıdır. Nifakın anası yalandır. Ey Ademoğlu! Sende mevcud olan bir kusur ile insanları kınayıp dururken, kâmil Müslüman olamazsın. Kâmil Müslüman olmak için önce kendi kusurunu ıslah etmen, sonra da başkalarının kusurlarını ıslah ile meşgul olman lazımdır. Ancak bunu yaptığın takdirde

Allahü Teala'nın has kullarından olabilirsin. Senin lehine söz gezdiren adam haddi zatında aleyhindedir. Hiddetle yerinden sıçradığın zaman cehenneme düşecek şekilde oturacağından korkulur. Hasan-ı Basri şu hususları Müslümanlık alameti sayar. Dinde kuvvet, güzel ahlakta yumuşaklık, imanda yakîn, hilimde ilim, yumuşaklıkta akıllı davranmak, herkese hakkını vermek, zenginlikte iktisat, fakirlikte güzellik, kudrette ihsan, arkadaşlıkta tahammül, şiddette sabırdır. Müslüman gadabına yenilmez, gayrette, kıskançlıkta aşırı gitmez. Şehveti iradesine galebe çalmaz, midesi kendisini rezil etmez, tamahı kendisini perişan etmez, iradesi düşük olmaz, mazluma yardım, acize merhamet eder, cimri olmaz, israf etmez, intikam almaz, cehaletle yapılan kusurları bağışlar, kendi kendinden emin, insanlar kendisinden huzur içinde olur. Dünyanın ellerinde emanet olduğunu bilip, onu koruyucusuna teslim edip de, usulca oradan ayrılanlara Allah rahmet etsin. Din hususunda sana gıpta edenlere sen de gıpta et. Dünyalık hususunda sana gıpta edenlere ise sen dünyalığı onların ırmağına at. Öyle adamlarla karşılaştım ki, dünya onların nazarında üzerinde yürüdüğümüz toz toprak gibidir. Dünyalık gelmiş gitmiş, nereden gelmiş, nereye gitmiş, onlar buna asla aldırış etmezlerdi. Vallahi İsrailoğulları Allah'a ibadet ettikten sonra dünya sevgileri sebebiyle putlara kulluk etmişlerdir. Ademoğlunun canı dünyadan üç şeye hasretle ayrılır. Bunlar topladığına doymamak, emeline ulaşmamak ve geleceği için hazırlanmamak hasretleridir. Dünyaya değer vermeyin, ona ihanet edin. Zira o, kendisine ihanet edenden daha çok ihanet eder. Allahü Teala bir kuluna hayrı murad ettiği zaman, ona dünyalıktan bir miktar verir, sonra durdurur. Verdiği tükenince yenisini verir. Şayet o kul dünyalığa kıymet vermezse, ona alabildiğine bolluk da verir. Vallahi parayı üstün tutan kimseyi Allah zelil eder. Hasan-ı Basri'ye cömertlik nedir diye sordular. Allah rızası uğrunda servetini sarf etmektir buyurdu. Mala bağlanmak nedir diye sordular. Allah için onu vermektir buyurdu. İsraf nedir diye sordular. Makam sevgisi yolunda vermektir buyurdu. Bütün imkanlarla mevcudunu harcamaya çalışmak cömertliğin son haddidir. Öyle adamlara yetiştim ki şöhret korkusu ile kendisinin ve etrafındakilerin istifade edecekleri hikmetli sözlerinden vazgeçerlerdi. Yolda giderken kirlenen yerini şöhret korkusu ile temizlemezdi. Allahü Teala'nın kaderine galebe çalmak isteyen kötü bir insandır. Çünkü o insanların kendisi için iyi adamdır demesini ister. Allahü Teala onu alçaklar sınıfına ithal etmiştir. Er geç müminler onu tanıyacaktır. Kulun Allahü Teala'ya karşı isyanının bir derecesi vardır. Kul o dereceyi aşınca kalbi mühürlenir ve artık bir daha hayır işleyemez hale gelir. Allahü Teala'nın emrini aziz ve üstün tut ki Allahü Teala da seni izzetli kılsın. Kendisinde kötülük bulunmayan hayır, şükre yakın olan afiyettir. Mü'min günah işlemeseydi, göklerin gizliliklerinde seyrederdi. Fakat Allahü Teala günahı sebebiyle onu bundan alıkoydu. Öyle zatlar ile karşılaştım ki, onlar dünyalıktan kendilerine yönelen hiçbir şeye sevinmez ve gidene de üzülmezlerdi. Altın ve gümüş, onların nazarında topraktan adiydi. 50-60 yıl yaşar, onun için bir elbise dürülmez, onun için ocağa tencere konmazdı. Altına bir hasır dahi serilmezdi.

evinde olan kimselere yemek pişirmekle emretmezdi. Gece olunca ayakları üstüne kalkar, alın ve yüzünü yerlere sürer, yanaklarından aşağı yaşlar akardı. Cehennemden azad olmaları için Allah'a yalvarırlardı. Bir iyilik yaptıkları vakit hemen onun şükrünü ödemeye çalışır ve kabulünü Allah'tan dilerlerdi. Bir kötülük ve bir kusur yapsalar ona üzülür ve bağışlanmasını Allah'tan dilerlerdi. Bunlar bu haldeyken yine isyandan korunamaz ve yine kurtuluşu Allahü Teala'nın mağfiretinde ararlardı. Allah onlara rahmet etsin. Zühd, herkesi kendinden üstün görmektir. Hasan-ı Basri'yi anlatıyor. Resulullah merkebe biner, kaba yün kumaş giyer, ayakkabılarını diker, parmaklarını sıyırır, yer üzerinde yer ve ben bir kulum, kölelerin yediği gibi yer, oturdukları gibi otururum buyururdu. Ben Resulullah'ın evini ziyarete gittiğimde elim tavanına değerdi. Sahabelerden 70 kişiye yetiştim ki bunların sırtlarındaki elbiselerinden başka bir şeyleri yoktu. Otururken altlarına bir şey sermezlerdi. Yatacakları vakit yere uzanır ve elbiselerini sırtlarına alırlardı. Bedir Savaşı'na katılanlardan 70 kişiyi gördüm. Siz haramdan kaçtığınız gibi onlar helalden kaçarlardı. Rabbini bilen onu sever. Dünyayı bilen ondan yüz çevirir. Mü'min gafil olmadan boş işlerle uğraşmaz. Düşündüğü vakit üzülür. Cennet ehlinin ebedi cennette ve cehennem halkının da ebedi olarak cehennemde kalmaları niyetleri sebebiyledir. Çünkü niyetleri inançlarında ebedidir. Abdülvahid bin Zeyd diyor ki, Hasan-ı Basri bir şey emrettiği vakit onu en iyi yapan ve bir şey yasakladığı vakit ondan en çok sakınan kimse olurdu. Onun kadar içi dışına uygun kimse görmedim. Mü'min devamlı olarak nefsinin başında durur ve onu Allah için hesaba çeker. Dünyada kendilerini hesaba çekenlerin ahirette hesabı kolay geçer. Ahirette hesabı ağır olanlar, dünyada kendi muhasebelerini yapmayanlardır. Sözü hikmet olmayan adamın konuştukları hükümsüzdür. Tefekkür etmeyenin sükûtu hatadır. İbret nazarıyla bakmayanın bakışları hatalıdır. Sabredin, dişinizi sıkın. Bunlar az günlerdir. Siz bekletilen bir kafilesiniz. Umulur ki sizden biriniz davete icabet eder gider ve hiç de geriye dönüp bakmaz. Yanınızda bulunan sermayenin iyisiyle gidiniz. Müminin rahatlığı ancak Allahü Teala'ya kavuşacağı zamandır. Hasan-ı Basri öldüğü gece rüyada görüldü ve sanki gök kapıları açılmış, bir tellal Allahü Teala'nın kendisinden razı olduğu Hasan-ı Basri geldi diye seslendi. Bin yıl cehennemde yandıktan sonra çıkacak olan mümin vardır. Keşke o ben olaydım. Yine Hasan-ı Basri'nin bir köşede oturup ağladığını görenler bunun sebebini sorduklarında Rabbimin beni cehenneme atmasından korkarak ağlıyorum buyurdu. Cennetin narları kovalar gibi büyüktür. Irmakları ise asla bozulmaz ve kokmaz. Bir kısmı süttendir, tadı değişmez. Bir kısmı safi baldandır. Onun tadını kimse anlatamaz. Bir kısmı da içenlere zevk veren, başı döndürmeyen şarap ve şerbettendir. Cennette göz görmedik, kulak duymadık. Hatta hatır ve hayale gelmeyen zevkli şeyler vardır. Oradakiler her biri birer hükümdar olarak 33 yaşında zevk-ü safadadırlar. 60 zira boyundadırlar. Tüysüz ve sakalsızdırlar. Azaptan emin, yerlerinde huzurludurlar. Cennetin ırmakları, yakut ve zebercet çakılları üzerinde akar. Ağaçlarının kökleri, hurmaları ve bağları incidendir.
meyvelerinin tadını ancak Allah bilir. Cennetin güzel kokusu 500 yıllık yoldan alınır. Cennette olanların cennette şimşekten at ve develeri vardır. Yularları, eyerleri, heybeleri kızıl yakuttandır. Bunlara binerek birbirlerini ziyaret ederler. Aileleri hurilerdir. Huriler ise dizilmiş inciler gibidir. Bir kadın parmakları arasına 70 kat elbiseyi alır. Onları giyer de yine bu elbiselerden kemiklerinin içindeki ilikleri görülür. Allahü Teala huylarını her türlü kötülükten temizlediği gibi vücutlarını da ölümden korumuş, sümkürmek, kazayı hacet ve benzeri pisliklerden de bedenlerini arındırmıştır. Bu gibi hallerde kendilerinden misk gibi kokular çıkar. Akşam sabah yiyecekleri verilir. En son cennete giren ve derecesi en düşük olan cennetlinin 100 yıllık genişlikteki yeri, altın ve gümüşten köşkü, inciden çadırı vardır. Memleketinin bir ucundan diğer ucunu görebilir. Yanındakini nasıl görmüşse, sondakini de aynı şekilde görür. Sabah kahvaltıları 70 bin altın çanaklarda, akşam yemekleri de aynı şekilde verilir. Her tabağın ve tabaktaki yemeğin rengi ve zevki ayrı ayrıdır. İlkinin zevkini aldığı gibi, sonuncunun da zevkini alır. Cennette yakuttan 70 bin evi, her evde 70 bin odası vardır. Delik ve yarık diye bir şey yoktur, buyurdu.

0: Kerim olan sen elimi elime verdin.
1: Ya
0: elimde olanın hepsi senin. Elimde olmayanı da verecek. Elbette.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Neyleyim ben dünyayı, bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı, bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister, aşık cananın ister, bana Allah'ım gerek. Fani devlet gerekmez, türlü zinet gerekmez, haksız nimet gerekmez, bana Allah'ım gerek. Mecnun ister Leyla'yı, ben isterim Mevla'yı, nidem gayri sevdayı, bana Allah'ım gerek. Bülbül güle karşı zar, pervaneyi yakmışlar, her kulun bir derdi var, bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı ko, hakkı bula gör yahu, Hüdayi'nin sözü bu, bana Allah'ım gerek.

Simsiyah, kapkara, zindan. Ses yok, ışık yok, iz yok. Hak elbette var ama haklı yok. Terazi bozuk. İnsan var, çürüğü çok. Herkes her şeyi biliyor ama uygulayan yok.

Doğru bir tane, yalana inanan çok. İlahi nizamda tek bir der herkes. Tek bir hakkıyla getiren neredeyse yok. Araf'ta sıkışmış insanoğlu, iyi mi kötü mü kendinden haberi yok. Hem çok korkar ölmekten ama öldürür hiç düşünmeden. Eğer başını patrona, amire, karşılığı gelecek ay başına diye, karşılık bekler, Rabbim ver diye, istemeyi bilmeye bilmeye. Çocukluğumuz dün, gençliğimiz bugün biter ömür. Zamanım yoktu, işim çoktu desen ne olur? Vicdanın sesini iş işten geçtikten sonra duyurur. İnsan hayvanlaşırsa fıtrat bozulur. Ahlak kalkar, mizan kurulur. İstediğin kadar oku, yaz, gez. Sonsuza kadar aklında kalır mı o ders? Sen bir de kendini bilmezi seç. Hayatından aldırır en büyük ders. Ateşsiz yaktırır, zamansız gömdürür.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına vaaz ederken mescit direklerinden bir hurma kütüğüne dayanır, öyle sohbet ederlerdi. Bu hurma kütüğü de kendisine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaslandığını duyar, bu mazhariyetle mesud olurdu. Gün geldi, mescitte sohbet dinleyen ashab o kadar çoğaldı ki, sahabelerin mühim bir kısmı kalabalıktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünü göremez oldular. Ve ya Resulallah, bizler mescit hayli kalabalık olduğundan mübarek yüzünüzü göremiyoruz diye haklı olarak şikayette bulundular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mescide bir minber yapılmasını ve onun bu minbere çıkarak hutbesini irad etmesini talep ettiler. Bunun üzerine mescide bir minber yapıldı. Nur-u nübüvvet, varlık nuru artık o minbere çıkarak sohbet edecekti. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk minbere çıkışında beklenmeyen mucizevi bir hadise oldu. O alemlerin efendisinin daha evvel hutbe okurken kendisine yaslandığı hurma direği adeta duyan, düşünen, hicran ve hasret içinde kavrulan bir insan gibi feryad-ı figanla ah edip inlemeye başladı. Bu derin ve yanık bir ney sadası gibi öyle içten bir seslenişti ki o sohbet meclisinde bulunan genç ve yaşlı bütün müminler bu feryadı duydular. Feryat bir sada olmaktan da çıkarak adeta bir muzdarip lisan haline geldi. Bütün ashab kuru bir hurma ağacının bu kadar yanık bir sesle içindeki hasret ve ıstırabını ifade etmesi karşısında hayret ve dehşet içinde kaldı.
2: Hazreti Mevlana Kuddise Sirruh beyitlerinde bu hadiseyi şöyle hülasa eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi ve mübarek elleriyle hurma kütüğünü okşayarak, "Ey hurma kütüğü, ne istiyorsun? Bu feryadın niye? Nedir bu halin?" diye derin bir anlayışla sordu. Hurma kütüğü kendi hal lisanıyla konuşmaya başladı. Sıcak gözyaşları içinde dedi ki,
1: "Ya Resulallah, senin hicranın beni yaktıkça yaktı. İçime tarifsiz bir gam, keder ve hasret doldurdu. Daha evvel hutbe vakitlerinde senin dayandığın o tarihli ve mesut direk bendim. Şimdi ise beni terk ettin. Bir minbere yükseldin. Şimdi senin mesnedin o minberdir. Fakat ey Allah'ın Resulü, lütfen ve merhameten bana hak ver. Dünyada hangi varlık senin bu hicranına tam üretebilir?"
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmanın bu deruni muhabbet feryadı karşısında onu teselli sadedinde dedi ki, "Ey hurma kütüğü, madem ki feryadın böyle bir ayrılık acısındandır, dile benden ne dilersen. İster misin Allah'a yalvarayım da seni doğunun batının bütün insanlarına meyve yetiştiren yemyeşil dipdiri bir ağaç yapsın. Yahut seni bir cennet fidanı, cennette bir servi fidanı yapsın ki sonsuzluğa kadar en güzel, en taze vücutlar gibi genç ve dilber kalasın." Bu iltifata mazhar olan hurma kütüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yakıcı ve kavurucu aşkının bir tezahürü olarak şu talepte bulundu.
1: "Ya Resulallah, ikisini de istemem. Tek arzum sende fani olmak. Bunun için de senden dileğim beni gömüp yok etmen ve beni bu fani vücudumdan kurtarmandır. Çünkü bir ağaç ne kadar taze ve güzel olursa olsun, gıdasını güneşten ve sudan alır. Halbuki benim hayatım senin nuraniyetinin nuruyla beslendi. Sana destek olmanın, senin hararetinle ısınmanın, sende yanıp kavrulmanın lezzetini tattı. Ben artık bu hoş ve tatlı hazdan ayrılamam. Daima baki olanı isterim. Beni öylesine göm ve yok et ki, sende, senin biricik nurun içinde dirilip ebedi olayım.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o hurma kütüğünü toprağa gömdürdü. Ta ki kıyamet gününde insan gibi dirilsin. Hazreti Mevlana Mesnevisinde bu hadiseden bir takım dersler çıkararak nasihatlerine şöyle devam eder.
1: Şunu bilesin ki Cenab-ı Hakk'ın kendine lütufta bulunduğu kul, cihanın gel geç sevdalarını umursamayıp yüzünü asıl maksud olan Hakk'a döndürür. Ey gafil! Musa'nın ve Ahmet'in mucizelerine nazar et. Asa nasıl ejderha oldu ve hurma kütüğü nasıl irfan sahibi oldu ve inledi? Muhabbetin hakikatini bir ağaçtan duy ve ondan ibret al. Kendini vücut ve dünya heveslerine mahkum etme. O hurma ağacı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kendisini toprağa gömdürttü ki fani vücudundan kurtulsun.
2: Bir hurma kütüğündeki bu aşk ve iştiyak bütün varlıkları kuşatmış, bilhassa beşer aleminin Peygamber Efendimiz'e aşıklarına pek derinden tesir etmiştir. Nitekim bu tesirle Hazreti Ömer o hurma kütüğünün karşısına geçerek, "Ey hurma kütüğü, onun aşkıyla ağlamak hususunda bizler senden daha haklıyız," demiş, gözyaşlarını tutamamıştır.

0: Hasılı o günden bugünlere, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşkının böylesi tezahürlerine muhabbet ve aşk ehli daima gıpta etmiştir. İçten içe de bir ömür büyük bir gönül iştiyakıyla o tezahürlerden nasip alabilmek için yanıp tutuşmuşlardır. Nitekim sadırlardan satırlara akan aşk terennümleri serapa bu yanış ve iştiyakla doludur. Beşeriyet alemindeki her varlığın varlık nuruna duyduğu iştiyakı şair Nurullah Genç ne güzel seslendirir.
1: Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya. Bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadın. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bayradan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım. Çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığın

bir parça kumaş da ben olsaydım. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyredaldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Islaklığı sanaydı ahımın, efkanımın. İçimde hicranımla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğum küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Taif'te Cenab-ı Hak haşa Habibine çile çektirmek için değil. Hakikatte ümmetine buna benzer durumlarda nasıl davranması gerektiğine işaret için o mübarek varlığın şahsında bizlere kabına varılmaz bir misal sunmuştur. Orada bir rahmet ve merhamet peygamberi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sergilediği örnek ve üstün davranış akıllara durgunluk verecek bir hikmet ve yüceliklerle doludur. Varlık nuru Taif'te kendisini taşlayıp kan revan içinde bırakan ve hakaretlerle yurtlarından kovan zalim kavme asla beddua etmemiştir. Bilakis onlardan ileride iman edecek kimselerin çıkabileceğini de düşünerek Hak Teala'dan af, mağfiret ve hidayet talebinde bulunmuştur.
1: Ancak elbette ki bu vaka İslam tarihine pek gönül yaralayıcı bir hadise olarak geçmiştir. Dolayısıyla hurma kütüğü misalinin aksine kalplerde ayrı bir tesir bırakmış ve bin bir feryada sahip olmuştur. Muzdarip gönüllere varlıkları kendi hissiyatları çerçevesinde konuşturtmuş, nice yanık ve sitemkar terennümlerde bulundurtmuştur. Bu hissiyatların dilinde adeta güneş, Peygamber Efendimizin taşlandığını görmemek için o gün doğmak istememiş, yeryüzü Taif'ten utanmış ve hatta Resulullah'ın mübarek vücuduna çarpan taşlar da bu halden son derece müteessir olarak ağlamışlardır. Kıyamete kadar da ağlayacaklardır. İşte bu meyanda şair Muhammed Ali Eşmeli'nin dilinden dökülenler.
0: Ne kadar kör imiş ki nasipsiz Taif halkı, göremedi gözleri dolduran nuru hakkı. Ona alay, hakaret, nice taş yağdırdılar. Şaştı, gafil değildi şeytan bile bu kadar. Peygamberin hadimi Zeyd haykırdı, ey kavim, hiç biliyor musunuz taşladığınız zat kim? İşitmedi kulaklar, ne kadar sağır imiş. Nübüvvet imtihanı her şeyden ağır imiş. O mübarek gonca kan revan içinde kaldı. Hüzünlü gözyaşları varlığı esir aldı. O goncanın uğruna yaratılan kainat, dile gelip izin ver ya Rab dedi o saat. Ben de atayım gökten güneşi başlarına, yahut tekrar edeyim yaptığımı Karun'a. Yerler gökler mamumdu, bütün melekler mahzun, Cibril Mikail gamlı, İsrafil'in gönlü hun. Azrail pür gazaptı, ferman istedi Hak'tan. Hakk'ın fermanı ise güle aitti o an. Derhal yıldırım gibi koşuştular Resul'e. Dediler yok edelim Taif'i, sen emreyle. Helak emri bekledi dört melek teyakkuzda. Hatta Resul'e çarpan taşlar bile o anda talihsizliklerine ağlayıp yalvardılar. Atan elin gözüne dönmeye yol sordular. Nihayet varlık nuru, üstü kan, gözü nemli, el açıp ya Rab dedi canu dili matemli. Alem o an derin bir sükuta büründü. Çünkü o gün gazabın hırslandığı bir gündü. Eğer o mübarek gonca dilerse bütün Taif, Ad gibi, Semud gibi olup azapla tevkif, yerle bir olacak, hep lanet okunacaktı. Fakat o rahmet şahı afaka baktı, baktı, iltica etti. Ya Rab, Habibin Muhammed'i aleme rahmet diye gönderdin madem dedi, kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresizliğimi, halk nazarında hor ve hakir görülmemi sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin en

0: merhametlisi. Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belalara aldırmam. İlahi, sen kavmime hidayet ver, onlar bilmiyorlar. İlahi, sen razı oluncaya kadar affını diliyorum.
1: Gönül gözleri görmeyenler, yalnız akıl yolunu körün değneği gibi kullanmak zorunda kalırlar. Bu değnek onların taşlara çarpıp yuvarlanmalarını önlerse de bu gidiş elbette önünü gören insanın yürüyüşündeki emniyet gibi olamaz. Gerçek körler cesede ait gözleri âmâ olanlar değil, gönül gözleri kapalı olanlardır. Yoksa ceset gözü kapalı fakat kalp gözü açık öyle has kullar vardır ki onlara öteler ötesi ayandır.

0: Bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali radıyallahu anhüm olduğu halde Uhud'a çıkmışlardı. Uhud üzerindeki bu manevi şahıslardan dehşete gelerek sallandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu:
1: "Sakin ol ey Uhud. Üzerinde bir nebi, bir sıddık ve iki şehit var."
0: Bu ifadeden hemen sonra koca dağ sükunete bürünerek sakinleşti. Yalnızca cemadat değil, hayvanat ve diğer varlıklar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanır, muhabbet duyar ve itaat ederlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizi gafletten uyandırıcı şu hadis-i şerifi ne kadar düşündürücüdür. Buyururlar ki:
1: "Cinlerin ve insanların isyankâr olanları dışında yer ve gökte bulunan bütün varlıklar benim Allah'ın Resulü olduğumu bilirler."
0: Bütün bu anlattıklarımız gösteriyor ki cemadat ve nebatatta da tezahür eden harikuladelikler az önce zikri geçen hurma kütüğüne münhasır değildir.
1: Ya Rabbi, o senin Habibinin muhabbetinden ağlayan hurma kütüğünün halinden bizlere de bir muhabbet hissesi nasip eyle. Amin.
0: Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetine bürünmekten başka çaremiz yoktur. Bütün çaresizlerin yegane çaresi Allahü Teala'dır. Acziyet okyanusunda imdat ya Rabbi, dahilek ya Resulallah.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Malikel Mülk.
2: Malikel Mülk'sün ki ellerim senin kudret elinde. Bedenim hücre hücre mülkünde. İradem senin iradende. Yüzüm secdelerine emanet. Hüzünlerim merhamet denizinde inci gibi büyümeye hasret. Umutlarım ebedi bahçelerde çiçekler açacak, meyveler verecek.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiği

ise ofislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 25. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 25. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Adil sen ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Aziz kardeşlerim, şu anda içinde bulunduğumuz şu saatler itibariyle 1 Rebiül Evvel 1437 Safer ayını geride bıraktık ve bu akşam güzel bir aya, Mevlid ayına, Peygamber aleyhissalatü vesselamın cihana merhaba dediği o aya eriştik. Biliyorsunuz bu ayın 12. gecesi gündüzüyle beraber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alemi nurlandırdığı, alemi şereflendirdiği, ismini bilip bilmediğimiz, farkında olup olmadığımız, bütün alemlere de rahmet olarak gönderildiği aydır. Ne büyük bir şeref ki biz ona ümmetiz. Ona şeref değil, bize şeref. Ona ümmet olmak, onun arkasında olmak, arkasında yürüdüğünü söylemek, peygamber olarak ona iman etmek, getirdiği her şeyi hayata taşıma noktasında gayret içerisinde olmak, gerçekten de şereflerin en yücesi olsa gerek. İnşallah bizler de bu şerefi daha da ziyadeleştirme adına gayret içerisinde olalım. Zamanlar bazen belli güzelliklerin ortaya çıkmasının birer vesilesidir. Gelin o zaman bu zamanı da biz bir vesile olarak edinelim. Vesile kılalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla aramızdaki mesafeleri biraz olsun giderme noktasında gayret içerisinde olalım. Bizde ibadetin eğlenceye dönüşmesi yok. Böyle bir şey doğru da değil. Mesela bir cinayettir Ramazan eğlencesi ifadesi. Asla böyle bir şey olamaz. Bir Müslüman ibadetini eğlence olarak ihya etmeye ya da yapmaya çalışır mı? Ancak ibadetin neşvesi diye bir şey var bizde. Ne demek ibadetin neşvesi? Neşesi, heyecanı. Bir şekliyle o ibadetin daha farklı bir biçimde hem bizim iç dünyamızda, hem hanelerimizde, hem sokaklarımızda ve caddelerimizde bir şekliyle onun heyecanını hissedebilmek. Peki ne yapacağız? Şimdi göreceksiniz 10-15 gün sonra yılbaşı dedikleri şeye geldiğimiz zaman sokaklar, caddeler bir başkalaşacak. Onlar kendi bildiklerini yapacaklar. Biz de alternatif şeyler mi yapalım? Mesela onlar çam ağacı süslüyor, biz hurma ağacı mı süsleyelim? Onlar hindi kesiyor, biz oğlak mı keselim? böyle alternatif yaptığımız zaman sünneti ihya etmiş olur muyuz? Elbette ki hayır. Bizim yapacağımız asıl sünnet şu, onların ilgi gösterdiği, alaka gösterdiği her şeye biz yokmuş gibi davranacağız. Çünkü onlar bizim her şeyimize yokmuş gibi davranıyorlar. Siz batı ülkelerin herhangi birinde bir kurban bayramının ya da bir Ramazan bayramının ihya edildiğine şahit oldunuz mu? Yok hükmündedir. Biz de yok hükmünde sayarız. Bizim için de o gün sıradan bir gündür. Ama biz kendimize ait değerlere bir heyecan katmalıyız. Heyecan katmazsak eğer istifade ortaya çıkmayacak. O heyecana bir vesile olsun diye bugün hazır şu güzel, şu aziz ve yukarıda da azize olan cemaati ben bulmuşum. Bir söz almak istiyorum. Biliyorum ki ne kadar bana söz verdiyseniz hep yerine getirdiniz. Ben en azından öyle hüsnü zanda bulundum. İnşallah bugün de Rebiül Evvel'in ilk gecesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aleme teşrif ettiği bu ayın ilk gününde bir söz almak istiyorum sizlerden. Nedir o söz? Yapacağımız şey belli aslında. Bizi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaklaştıracak vesileleri ortaya koymak, böylelikle veladet gecesini hakkıyla ihya edebilmek. Ne yapalım o zaman? 30 gün, 29 gün, artık kaç gün sürecekse Rebiülevvel ayı. Her gece evimizin

0: Ailesiyle beraber, hanım, çocuklar, anne, baba, artık kim varsa Allah'ın kitabından bir ayet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu sözlerinden bir hadis. Gecemizi, gündüzümüzü bunlarla imar etme noktasında bir gayrete girelim. Ve benim sizden şöyle bir talebim var. Gelin bu geceden itibaren Ahzab suresinin 40. ayetiyle Bismillah diyelim. 40. ayet bizim azığımız olsun. İnşallah eve vardığınız zaman o ayeti okuduğunuzda neden o ayeti seçtiğimi göreceksiniz. Sonra 40'tan yürüyeceksiniz. 73 ayettir biliyorsunuz Ahzab suresi sonuna kadar. 73 ayete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aramızdaki hukukun daha farklı bir biçimde, daha sağlıklı bir biçimde, hele hele şu anda yaşadığımız şu zeminde oluşan bazı arızaların da giderilmesi adına o ayetler bizi ona yaklaştıracak inşallah. Hadis konusunda da ben size bırakayım. İsterseniz İmam Nevevi'nin 40 hadisini, İsterseniz İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin'den sizin seçtiğiniz hadisler fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden her şey başımızın üstünde yeri var. İster İmam Bukhari'den, ister İmam Müslim'den, ben Tirmizi'den okumak istiyorum, ister ondan fark etmez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın her kutlu sözü bir Rebiülevvel gününün ve gecesinin azı olacak. Tutuşturun çocukların elini Allah aşkına. Melekler de şahitlik yapsın o güzel toplantıya. Çocuklar okusun bir ayeti, bir hadisi. 2-3 kelimede siz açıklayın, açıklayabildiğiniz kadar. Olmazsa eğer baktınız ki doymuyorsunuz, açın o ayetin tefsirine ait birkaç paragraf bir şey okuyun. O hadisin şerhine ait birkaç şey okuyun. Şu ay Rebiülevvel ayı, hele hele 12'ye doğru gittiğimiz zaman heyecan biraz daha fazlalaşacak inşallah. İkinci bir Ramazan heyecanı bizlere tattırsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla aramızdaki bağı daha da güçlendirsin. Yapacağınızı umuyorum. Emanet olarak sizlere tevdi ediyorum. Allah yardımcınız olsun diye size dua ediyorum. Sizden de bu manada dua bekliyorum. Aziz kardeşlerim, bugün önemli bir konuya inşallah gireceğiz. Çok zorladım bitireyim diye bugün bu dersi ama herhalde bitmeyecek gibi gözüküyor. Bakalım Allah kerim. Münazara ahlakını konuşacağız inşallah. Bugün bu ders kapsamında iki tane isime çok vurgu yapacağız. Bu iki isimi kısaca size biraz tanıtmak istiyorum ki onlardan alacağımız nakiller bize biraz daha farklı bir biçimde istifadeye vesile olsun. O isimlerden bir tanesi Hüccetül İslam İmam Gazali. Biz böyle söyleriz ama asıl doğrusu şeddeli olarak söylenmesidir. İmam Gazali'dir. Gazali ifadesi daha doğrudur ama halk arasında biz de hep öyle kullandığımız için dilimize ikide bir öyle geliyor. İmam Gazali İran'ın Horasan şehrinde tarihteki ismiyle Tuz, şu andaki ismiyle Meşhet, o şehirde doğuyor. Tarihini de söyleyeceğim. Hicri 450, miladi 1058. Yine aynı şehirde Tuz'da 14 Cemaziyel Ahir 505, miladi olarak da bir hafta sonra o tarihe varacağız. 18 Aralık 1111'de de vefat ediyor. Kaç yaşında vefat etmiş oluyor? Hicri olarak 55, miladi olarak 53. Peki geriye bu kadar kısa bir ömür, kısadır değil mi? 55 yaşlık senelik bir ömürden bahsediyoruz. Miladi olarak ise 53 yıllık bir ömürden bahsediyoruz. 53 yıllık bir ömüre gerisinde ne kadar eser bırakarak imzasını atıp ruhunun ufkuna yürümüş 400 küsür tane eser. Bu alimler adamın ocağını batırıyorlar. Ben öyle görüyorum. Yani insan bazen bunları okuyunca morali bozuluyor. Kendi adamlığını da sorgulamaya başlıyor. Bu kadar kısa bir ömre, bu kadar bir bereket, bu kadar güzel bir miras
1: Allah'ın bir ikramı olsun.

yazılıyor. O günkü şartları düşünün. İlme nasıl ulaşılıyorsa öyle ulaşılıyor. O günkü şartları düşünün. Bir alimle karşılaşma zorluğu ne kadarsa onu tadarak yapıyor. Ama geriye böyle bir şey koyuyor. Bu Allah'ın bereket ihsan etmesinden başka hiçbir şey değildir. Allah ondan ebeden razı olsun. Onun münazara ile alakalı çok önemli tespitleri var. Birazdan size aktaracağım. Ancak İhya'da o münazara bölümünü bitirirken şöyle bir noktaya dikkatlerimizi çekiyor ki benim ödüm koptu bunları yazarken, okurken. Daha önceden de okumuştum ama bugün mesele bu olunca, biraz daha yoğun okuyunca insan biraz daha dehşete kapılıyor. Alimler üç sınıfa ayrılır diyor ve üç sınıf alim sayıyor bize. Kim bunlar? Nefsini ve başkalarını helak edenler. Hem nefsini hem başkalarını saadete erdirenler, nefsini helak eden ama başkasını saadete erdirenler. Elbette ki ideal olanı hangisi? İkincisi. Allah bizi öyle alimlere talebe kılsın inşallah. Hepimiz talebeyiz. Allah bizleri öyle güzel alimlerden ayırmasın inşallah. Nefsini ve başkalarını helak edenler. Kim onlar? İlmi sadece dünya için talep edenler. Ben dünyalık elde edeyim. Şan, şöhret, makam, mevki, bir şekliyle ilim üzerinden farklı bir rant elde edeyim. İşi gücü bu. Bu olduğu için böyle adamların ayağı çok kayar. Çünkü bugün söylediğini yarın tekzip eder. Bugün söylediğinden menfaat varsa bugün o vardır ortada. Yarın o değişir, başka bir şey vardır, başka bir şey gelir. Dolayısıyla böyle bir şey hem kendisini hem başkasını helak eden bir noktaya getirir ki Allah kimseyi o duruma düşürmesin. İkincisi gerçek alim. Gerçekten peygamberin verasetine sahip çıkan, ilmin namusunu ve şerefini koruyan, ilmin izzetini ayaklar altına düşürmeyen, ilmi sadece ve sadece Allah için talep eden, Allah için talep ettiğinden dolayı Allah için de başkalarına veren, kendisini konuşurken, yaparken, yazarken, bu manada ilim noktasına yürürken hep hakikat adına bir ızdırapla yürüdüğü için bu manada sıkıntı yüreğinde çeken, niyeti selim olduğu için kendisini de saadete taşıyan, niyeti selim olduğu için başkasını da saadete taşıyan. Bu da ikinci sınıf ki dediğim gibi olması gereken alim zümresi o. Cenab-ı Hak onların yolundan ayırmasın. Ya üçüncüsü nefsini helak eden ama başkasını saadete erdirendir. Kötü bir niyeti yok. İlmi bir şekliyle rant elde etmek için de düşünmüyor. Ama şu teveccühü nas var ya, adamın ocağını batıran şey. Ne demek teveccühü nas? İnsanlar beğensin beni. İnsanlar alkışlasın. Taltif edenler çok olsun. Kınayanlar hiç olmasın. Hep bir şekliyle ben yaptığımla bir şekliyle karşıdan taltif göreyim. Teveccühü nasa kapıldığı için ne oldu? Niyet bozuldu. Ama karşıya yanlış şeyler söylemiyor. Doğru şeyler söylüyor. Dolayısıyla karşıdakini aslında saadete taşıyor. Ama kendisi teveccühü nası düşündüğü için kendisini helak ediyor. Bu da Allah korusun zor bir şeydir. Ayak kaydıran bir şeydir. İlimle uğraşan insanlar için işte üçüncü sınıf alim olarak da bunu sayıyor İmam Gazali. Şimdi bu bilgiler bize biraz sonra münazara ahlakı içinde lazım olacak. Peki İmam Gazali'ye bu tarz sözleri söylettiren şeyler nedir? Aslında hepsinin sünnette delilleri var. Ama ben hepsini içine alacak bir hadis söyleyeyim şimdi size. Kab bin Malik rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ilim alimler arasında bulunup ilim satmak için veya sefihlere yani alçaklarla yani cahillerle çatışıp onları yenmek için veya şöhret yapmak, insanların dikkatini üzerine çekmek için tahsil eden kimseyi
Allahu Teala.

0: Teala cehennemine sokar. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buradaki bu ifadesi aslında İmam Gazali'nin söylediği sözün sünnetteki hadislerdeki delili açısından böyle bir şey bizlere söylüyor. Gelin ikinci alimimize, biraz bize daha yakın bu toprakların bir insanı ki siz hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyh'ten bahsediyorum. 1878 Bitlis'in Hizan'ın Nurs köyünden başlayan süreç 23 Mart 1960'da Urfa'da nihayete eriyor. Geriye ne, nasıl bir külliyat bırakıyor biliyorsunuz. Bir Kur'an tefsiri bırakıyor ki sıradan bir tefsir değil. İman hakikatlerini gündeme alan, çağın problemlerine dikkat çeken, bu çağın insanının dertlerine derman olan ve bu manada sadece söyledikleriyle kalmayan şeriatın bir hakikatine bin sait olsun feda olsun diyen ve gerçekten de şeriatın bir hakikatine başını vermeye hazır olan bir alim. Onun da bize bıraktığı mirası hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bizim bugünkü dersimizin serlevhası ney? Hakkın hatırı için münazara. Peki niye bu başlık Bediüzzaman'dan kaynaklanıyor? Bakın ben onun asıl yerini şimdi sizlere okuyacağım. Biliyorsunuz üstad kendisi de talebelerine yaptığı tavsiyelerde de İhlas Risalesi diye bildiğimiz 20. ve 21. lemanın 15 günde bir okunmasını tavsiye eder. Çünkü ihlas böyledir. Eğer siz manevi anlamda takviye almazsanız bugün bir şeyler duyarsınız. Ruhunuz, aklınız, zikriniz bir şekliyle buna iştirak eder. Tedbir alırsınız ama 2-3 gün sonra insan unutmakla zaten malul unutur, bir şekliyle gevşemeye başlar ve Allah korusun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şirki hafi dediği, küçük şirk dediği, gizli şirk dediği, şirkül asgar küçük şirk, şirkül hafi gizli şirk diyerek şirkten bir parça olarak nitelendirdiği riyaya kapı açabilir. Ondan dolayı manen bu manada insan sürekli takviyeye ihtiyaç duyuyor. İşte bundan olsa gerek ki 15 günde bir İhlas Risalesi'nin okunmasını tavsiye ediyor. Oradan şimdi bir bahis okuyacağım size. Eğer bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, parantez içerisinde diyeyim ki o kelime anlaşılsın, o adam insafsızdır. Ne dedi anlaşıldı değil mi? Gayet açık. Risalelerin dili biraz belki bazı kardeşlerimize ağır geliyor ama burası çok açık. Bir daha okuyorum, ne olur dikkat edin. Eğer bir meselenin münazarasında iki kişi münazara ediyorlar. Kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa insafsızdır. Hem zarar eder çünkü haklı çıktığı vakit o münazarada bilmediği bir şeyi öğrenmiyor. Belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasmının elinde çıksa, zararsız bilmediği bir meseleyi öğrenip menfaattar olur, nefsinin gururundan kurtulur. Demek insaflı, hakperest, bizim serlevhamız olan cümle geliyor. Hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Neymiş münazara? Hakkın hatırı için nefsin hatırını kırmak.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ya Ehad.
14: Ehad'sin sen. Ehad'sin ki bir şeyden her şeyi yaratan sensin. Her şeyi bir şeye çeviren yine sen. Bir de bin de birdir sana. Az da çok da kolaydır kudretine.
15: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Demek ki münazara, biz yanlış anlıyormuşuz münazarayı. İki kişi tartışıyor, biz de izliyoruz televizyonda. Sevdiğimiz hoca birisi, birisi sevmediğimiz biri. Sevdiğimiz hoca galip geliyor. Biz o futbol takımının taraftarları gibi coşuyoruz. Kendimiz kazanmışız gibi kendimizi galip olarak ilan ediyoruz. Ama bakın, ölçüyü koyuyor ve bir şey söylüyor. Kazanan üzülür. Eğer kaybettiği zaman sevinmiyorsa, bu manada ben yeni bir şey öğrenmedim ve hakkı karşı taraftan duyma gibi bir nimete Allah beni vardırmadı. Böyle bir şeyi elde etmiyorsa orada sıkıntı var diyerek bu sözleri söylüyor. Demek insaflı, hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı görse yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar ve memnun olur. İşte bu düsturu ehli din, ehli hakikat, ehli tarikat, ehli ilim kendilerine rehber ittihaz etseler ihlası kazanırlar. Ve vazife-i uhreviyelerinde muvaffak olurlar. Ve bu feci sükut ve musibeti hazıradan rahmeti ilahi ile kurtulurlar. Üstad o kadar güzel söylüyor ki insan bazen araya girmeye bile imtina ediyor. Onun için bunların sadeleştirilmesi, tercüme edilmesi doğru değil. O kendi dilin kendine özgü bir lezzeti var, onu yansıtması lazım. İşte burada biz münazara dediğimiz şeyin hak Hakk'ın hatırı için olduğunu

Nefsin gururunun ise kırılması gerektiğini anlamış oluyoruz. Serlevhaya çekmemiz de zaten bundan. Aziz kardeşlerim, şimdi münazaranın ne demek olduğuna geleceğiz. Ancak münazarayı doğru anlayabilmemiz için bir şekliyle yakın bağları olan, aynı şey değil ama bağları olan 5 kavramı da öğrenmemiz lazım. Ben öyle fazlaca sizi kavramsal, dilsel tahlillerle yormayacağım. Tanımların çok fazla izahlarına da girmeyeceğim. Ama aklınızda tutacağınız 5 tane kavram söyleyeceğim. 5 tane de onun sadece anlamlarını söyleyeceğim. Bunların münazarayla alakaları var ama münazara bu değil. Bakın ney bunlar? Müşavere, müzakere, muhalefe, mücadele, münakaşa. 5 tane kavram. Münazara var mı içlerinde? Yok. Münazarayı ayrı ele alacağız. Müşavere ne demek? Danışma. Müzakere, görüşme. Dedim ya, tanımlarla yormayacağım için birer kelime söylüyorum sadece. Muhalefe, yani muhalefet, farklılaşma. Eleştiri ahlakı dersini hatırlayın. Mücadele, çekişme, münakaşa, tartışma. E peki o zaman münazara ne? Münazara bir kere şunu öğrenelim ki bunların hiçbiri değil. Yani münazara ne danışmadır, ne görüşmedir, ne farklılaşmadır, ne çekişmedir, ne tartışmadır. Var mı bunlarla yakın bağları? Var. Olduğu için zaten aldık buraya. Ama bunlardan bir tanesi değil olmadığı için, aynısı olmadığı için zaten ayrı bir kavram ortaya çıkıyor. Peki öyleyse eğer münazara ne? Münazaranın ben tarifini de size çok kısa vereyim. Münazara, gerçeğin, hakikatin ortaya çıkarılması için yapılan gayretin adıdır. Bir daha tekrar ediyorum. Gerçeğin, hakikatin ortaya çıkarılması için yapılan gayretin adıdır. Şöyle bir şey söyleyin bana da ben de size bir cevap vereyim. O kavramların her birine bir kelime ile anlam verdin hocam. Münazara'ya da bir tane verdiğin, ben tek kelime ile size anlamını vereyim. Münazara nedir biliyor musunuz? Aramadır. Bu kadar. Hakikati aramanın adı münazaradır. Eğer siz hakikat arayışçısıysanız, derdiniz, gayretiniz, çabanız buysa siz münazara ehlisiniz. Yok eğer tartışmaysa, çekişmeyse, farklılaşmaysa, zıtlaşmaysa, başka şeyler de var. Başka şeylerse o zaman onların tanımlarını biz ayrı koymamız lazım. Burada eğer biz münazaradan bahsediyorsak, bizim münazaradan anlamamız gereken en önemli şeyin hakikati arama noktasındaki gayret ve ızdırap olduğunu unutmamamız gerekir. Şimdi bunu biraz daha açalım ki asıl münazara zihnimizde daha iyi otursun. Münazara nazardan geliyor. Sözlükte bakmak, düşünmek anlamlarında biliyorsunuz nazar. Karşılıklı olarak bakmak. İki kişi var çünkü ortada. Birlikte düşünmek anlamlarına gelir. Bu manada da bir disiplin haline gelişinde yine o ilmi disiplini yansıtarak gerçeğin bilinmesine yönelik tartışmaların yöntem ve usulüdür aslında münazara. Kur'an'da geçer mi münazara kavramı? Geçmez. Ama kökü olan nazar yine kavrama ait olarak bazı bilgileri yansıtmak üzere geçer. Kur'an'da bu manada birçok şey görebilirsiniz. İlim medeniyetimizin, özellikle medeniyetimizin ilim bahsinin bu manada inanılmaz derecede bir müktesebatı var arkadaşlar. Yani size şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece İlmül hilaf, ilmül mücadele ve ilmül münazara bahsiyle yapılmış kitapları biz toplasak emin olun
şu salonun yarısını doldurabilecek kadar kitap doldurabiliriz. Böyle bir müktesebatımız, bu kadar zengin bir kütüphanemiz var. Bunun ne olduğunu görmek isteyen arkadaşlarımız mücadele, münazara, muhalefe, bunların İslam ansiklopedisindeki ilgili maddelerine baksınlar. Literatüre ait bazı şeyleri orada görecekler. Ben onların isimlerini vererek sizi burada yormak istemiyorum. Şimdi bu bilgilerin ışığında nübüvvet iklimine tekrardan gidelim. Dün Adana'da da bir söz söyledim. Burada da söylüyorum. Ne zaman biz İslam medeniyetinin çocukları sırtımızı Medine'ye yaslamışsak, o Medine'nin içerisinde Mekke de var. Medine'den kasıt nübüvvet iklimidir. Sırtımızı Bedir'e yaslamışsak, Uhud'a yaslamışsak, Hende'ye yaslamışsak, Mute'ye yaslamışsak, Tebuk'a yaslamışsak, genel anlamda nübüvvetin iklimine yaslamışsak, hem adam olmuşuz hem adam yetiştirmişiz. Ama ne zaman sırtımızı Medine'den, nübüvvet ikliminden alıp başka yerlere yaslamışız, hem adamlığı kaybetmişiz hem de izzeti kaybetmişiz. Eğer bugün ümmet bu haldeyse, 1 milyar 700 milyon olmasına rağmen dünyada bir ağırlığı yoksa, tesbih taneleri gibi darmadağınsa, gözümüzün içine baka baka kafirler, hainler, zalimler bizim namuslarımıza dil uzatıp, el uzatıp bir şekliyle bizim kutsallarımızı çiğniyorlarsa, bu işte sırtımızı başka şeylere yasladığımızın en açık işaretidir. Yeniden adamlığı da izzeti de kazanabileceğimiz tek bir şey var, o da nübüvvet ikliminden beslenmektir. Sırtımızı oraya yaslayıp aynen sahabe gibi, aynen tabi'in gibi, aynen etba-i tabi'in gibi, arkamızda bir dağ varmış gibi büyük bir özgüvenle, karşımızdaki sorunlar ne kadar büyük olursa olsun, sermaye o kadar güçlü ki o sermayesi olan bir insan niye zorlansın? Karşındaki düşmanın 40 tane oyunu olsa ne yazar? Bunlar bugün olan şeyler değil ki, dün de vardı. Eğer sen sırtın sağlamsa, Allah'ın izniyle sen onlara karşı o mücadeleni Allah'ın istediği bir biçimde devam ettireceksin. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, nübüvvet iklimine yaslanarak münazarayı konuşalım. Konuşalım ama bir bilgiyi de gözden kaçırmayalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dini tebliğ eden ve tebyin eden birisi olarak, elbette ki talim eden birisi de olarak, dinin kaynağı o gün yaşayan birisi olarak canlı bir biçimde sahabe dediğimiz o Müslümanların çağdaşları dediğimiz o gün yaşayan bütün insanların içinde yaşadığı için münazara konusunda çok fazla örneği sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında görmeyiz. Hakikat onda zaten, neyin hakikatini arayacak? Dolayısıyla hakikatin kaynağı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olduğu için bu manada hakikati hakikate yaraşır bir biçimde zaten muhataplara ulaştırmıştır. Ama dönem halifeler dönemi olunca, İslam'ın o raşit halifeleri peygambersiz bir biçimde peygamberin mirasına yaslanarak o coğrafyaları İslam'la şereflendirip İslam'la yönlendirdiği, yönettikleri o dönemde şunu görüyoruz. Halifelerin ister huzurunda ister başka yerlerde, ashab-ı kiram efendilerimizin ilim noktasında çok ileri düzeyde olan isimlerin yanında, fetva verebilecek kadar ilme vakıf olanların yanında bazı münazaralar yapıldı. Elbette ki sonraki dönemlerde olduğu gibi bilinen anlamda bir meclis kurulup da iki kişi gelip hadi şu meseleyi münazara edelim şeklinde değil. Bir mesele ortaya çıktı, o meselenin gerçek manada hükmünün ne olduğunu doğru bir biçimde oluşturmak ve ortaya çıkarmak için taraflar fikirlerini söyledi, o da söyledi, o da söyledi, birbirlerine delillerini de söyleyerek biri birini ikna etti ve biraz önce Bediüzzaman'dan aktardığımız o bilginin peygamber günlerinde ve ondan sonraki süreçteki tezahürü olarak hakikati bulduktan sonra iki taraf da birbirlerini kucaklayıp tebrik edip hakikate ermenin mutluluğunu ve saadetini yaşadılar. Dolayısıyla biz gerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gerek sahabeden
münazara ait bazı şeyler okuyunca bu bilgiyi bilmemiz lazım ki böyle somut anlamda münazaraya dair bazı şeyleri okumayacağımızı, orada göremeyeceğimizi unutmayalım. Ancak Mekke döneminde daha İslam Medine'ye

varmamış, devlet olmamış, mücadele en şedid bir biçimde, en güzel bir biçimde devam ediyor. Nahl suresinin 125. ayetinde biraz önce size söylediğim o 5 kavram, onun yanına münazarayı da ekleyin. 6 tane kavramın genel anlamda Kur'ani olarak neyin üzerine bina edileceğine dair delillerini o ayet ortaya koyuyor. O ayeti şimdi beraberce okuyalım. Ne diyor Rabbimiz? Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Ayette kullanılan 3 tane ifade var ki bizim için çok önemli. Bil hikmeti vel mev'izetil hasene ve cadiluhum billeti hiye ahsen. 3 tane ifade. Ne demek? En güzel hikmet ile, en güzel öğüt ile, en güzel mücadele yöntemiyle. Bakın müfessirlerin bazıları şunu göreceksiniz o bilgiyi. Burada en güzel mücadele yöntemi bazılarına göre münazaradır. Çünkü münazara güzel bir mücadele yöntemidir. Ama genel anlamda ona sıkıştırılması da doğru değil. Çünkü karşıda başkaları da olabilir. Bu manada bir yol ve yöntem adına Kur'an sözün özü olarak 3 tane temel kıstasla meseleyi Kur'ani bir zeminde ele alıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 13 yıl Mekke'de onlarca kötü şey görmesine rağmen bu ayetin bir gereğini yaptı. Bakın bugün biz sevmediğimiz bir insan var karşımızda. Sevmiyoruz ve mücadele ediyoruz. Adamı bir şekliyle yaptığı hizmetten dolayı eleştiriyoruz, tenkit ediyoruz. Var mı böyle bir hakkımız? Var. Ama bizim o insana karşı ya da o cemaate karşı, o vakfa karşı, o hizbe karşı adı ne olursa olsun hiç önemli değil. Asla sınırları ihlal edecek bir şekliyle düşmanlığı yapamayız. Bunu yaptığımız zaman hem Kur'an'a hem de sünnete muhalefet etmiş oluruz. Bunu dediğin zaman şunu diyor karşıdaki muhatap. İyi öyle diyorsun ama o da onu yapmıştı. O da şöyle davrandı. O da böyle yaptı. O öyle yaptığı için biz böyle yapıyoruz. Vallahi bunların hiçbir tanesi geçerli mazeret değil. Bana bir düşman söyleyin, karşınızda bir düşman sizin hanımınıza zina iftirası atsın. Bana bir düşman söyleyin, gözünüzden çok sevdiğiniz amcanız bir amcanızı öldürsün. Bana bir düşman söyleyin, onlarca kez size iftira atmış olsun, karalasın, her türlü şeyi yapsın. Ama o düşmanın karşısında bana birini de söyleyin ki her şeye rağmen İstikametten şaşmadan adaleti esas alarak hiçbir şekliyle o adalet çizgisini zedelemesin. Yahu o bana küfür etti diye ben de mi ona edeceğim? Bu hangi kitapta yazıyor? Bana bir kitapta söyleyin ki ben de kabul edeyim. Yok böyle bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne bunu Mekke'de yaptı ne bunu Medine'de yaptı. Eğer sırtınızı Medine iklimine, nübüvvet iklimine yaslanmışsanız ne adına olursa olsun bunu yapamazsınız. Buna hakkınız yok. Mücadele ayrı bir şey. Mücadelenizi verirsiniz haklı olarak ve sınırlara riayet ederek. Ama bunu görüyoruz biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından. Mekke'deki 13 yıl boyunca bu böyledir. Gelin bakın Medine'ye. Yahudiler var Allah aşkına Allah Resulü'nün karşısında. Yahudiler çibanbaşı. Medine Yahudileri azgınlıkta sınır tanımıyor. Adamlar dinlerini bile parayla satan adamlar. Daha ötesi var mı? Yahudilerin bir akidesi var. Kendilerinin inançlarının temel kurallarından bir tanesi. Nedir o? Yahudilik anneden gelen soyla devam eder. Yani sonradan Yahudi olunmaz. Sonradan Yahudilere hizmetkar olursun. Ama sonradan Yahudi olma gibi bir şey adamların akidesinde yok. Ama okuyun Medine Yahudilerini. Bakın nasıl bir şey var. Adamlar Arap olan çocukları alıp Yahudileştiriyorlar. Niye? Azlar nüfuz itibariyle.
az oldukları için Arapların karşısında söz sahibi edinmek

için akidelerini ayaklar altına alarak Arapların Yahudileşmesine kapı açıyorlar. Dinlerini böyle ayak altına düşüren bir zümre, artık böyle bir zümrenin sınır tanıması mümkün müdür? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın karşısında da sınır tanımıyorlar. Peki Allah aşkına var mı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e yaptıklarının aynısına dair onlara karşı Efendimiz'in aynısını yaptığını? Yahudiye bile yapmamış bir kere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Karşısındaki düşmana bile yapmamış bunu. Peki sen nasıl kalkar bugün beğenmediğin, eleştirdiğin, tenkit ettiğin ya da bilmiyorum içine in, yüreğini sen biliyorsun, Allah biliyor, haset ettiğin, kıskandığın, niye onda var bende yok dediğin birilerini karalama hakkını nereden buluyorsun Allah aşkına? Mücadele mi? Dediğim gibi sonuna kadar hayır şeyi meydana açık, istediğin kadar koş. Kim kime karışabilir burada? Ama burada böyle bir şey hakkına sahip olmadığını da bil. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manadaki ölçüleri koyduğu temel ilkeleri aklımızdan hiç çıkmasın. Bir şey söyleyeyim size, ne yapayım? Böyle diyeyim ki belki dersiniz ki bu hoca bize çok şey yüklüyor, bundan sonraki derslere gelmezsiniz. Ama ben yüklerim, başka çarem yok. Yüklemek zorundayım. Sadece burada anlatmakla bırakmamak zorundayız. Bunların eve, işe, aşağı taşınması gerekir. Artık biz sadece Müslümanlığı belli yerlere hapsederek yaşamaktan da kurtulmak zorundayız. Bizim dinimiz mabet dini değil ki. Bizim dinimiz hayat dinidir. Hayata müdahale eden bir dindir. Böyle anladığımız zaman bu dinimizi doğru anlamış oluruz. Allah aşkına gittiğiniz zaman açın bir Ali İmran suresini. Ali İmran suresinin iki tane temel bölümü vardır. Bir Uhud üzere inen ayetler grubu, bir de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hristiyan olan Necran heyetiyle görüşmelerinin üzerinden inen ayetler grubu. Aslında aleyhissalatü vesselam Efendimizin Necran heyeti ile yaptığı o görüşme tam da bir nübüvvet örnekliğinde münazaradır. Efendimiz nübüvvet örnekliğinde münazara yapıyor ve karşısında kim var? Hristiyanlar var. Hele bir bakın ne söylemiş, neler söylemiş, neler konuşmuş, nasıl bir üslupla konuşmuş. Hele daha başka bir şey söyleyeyim Allah aşkına. Bakın nasıl bir peygamberimiz var. Adamlar gelmişler Medine'ye. Medine İslam şehri ve Medine'de kilise yok. Adamlar Hristiyan, kendi dinlerine göre ibadet edecekler. İbadethane arıyorlar. Sahabe aynen bizim gibi bunları mescide sokmayalım diye şöyle içlerinde fırtınalar kopuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yeryüzünün en kutsal iki mescidi, Mescid-i Haram, ikincisi Mescid-i Nebevi'dir. Üçüncü sırada gelir Mescid-i Aksa. En kutsal ikinci sırada olan mescidi olan Mescid-i Nebevi'nin kapılarını açıyor ve Hristiyanlar olarak onlar kendi ibadetlerini bizim mescidimizde yapıyorlar. Mücadele mi? Münazara mı? Alın size bir örnek. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlarla konuşarak bir şekliyle onlara söylediğini söyleyerek o münazarayı tamamlıyor. Ben onu sizlere havale ediyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın münazara örneklerine ait şöyle bir yöntem daha var benim aziz kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen bir başka sahabiye, yani bir tek sahabiye, bazen de şöyle oturduğu zaman cemaate sual sorar. Bildiği bir sualdir aslında, cevabını bilir Efendimiz. Mesela der ki en hayırlı amel nedir? Sahabe der ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Eğer Efendimiz cümleyi devam ettirmek istemiyorsa sorduğu sorunun cevabını verir ve o manada dikkatlerini çekmiş olur. Ama bazen aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlardan duymak ister. Söyle bakalım en hayırlı amel hangisidir? Ondan bir cevap alır. Sonra başkasından da alır. Başkasından da alır. Başkasından da alır. Fikirleri toplar. En sonunda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi söyler ki kendisi her zaman için en doğrusunu söyler. En doğrusunu da ortaya koyar. Bu bir münazara değil mi? Münazara. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem

Sahabe ile bu manada bir münazara örnekliliği bizim gözlerimizin önüne koyuyor. Bildiğiniz bir hadisi hatırlatayım. Cemaat oturmuş, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir anda müflis kimdir ey insanlar diye soruyor. Cevap her zamanki gibi, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ama Efendimiz o gün duymak istiyor. Hayır diyor, söyleyin bakayım, müflis kimdir? Biri diyor ki ya Resulallah malını kaybedendir. Biri diyor ki ya Resulallah ticaret yapıp zarar edendir. Biri başka bir şey söylüyor, biri başka bir şey söylüyor. Ama kim ne söylerse söylesin, dünyaya ait bir ticaretin karşılığı olarak müflis kavramının içini dolduruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlardan duyduklarını duyduktan sonra diyor ki şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip, dikkat buyurun, bakın bunları yapmayan değil, namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnat edip, başkasına iftira yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biten, böylelikle hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir. Gerçek müflis bu ki Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Anladınız ama ben biraz tasvir edeyim size. İki kefe, öyle tasvir edelim ki anlaşılsın. Namaz kılmışsınız, koyuyor buraya Cenab-ı Hak. Oruç tutmuşsunuz, zekat vermişsiniz. Emri bil maruf yapmışsınız. Allah nasip etmiş cihat adına bazı şeyler yapmışsınız. Hatta cihadın bir parçası olan belki kıtal noktasında bir şeyler yapmışsınız. Belki Allah yolunda Allah size en güzel mükafat olan şehadeti nasip etmiş. Şehit olmuşsunuz. Olmuş, olmuş, olmuş. Bu kefe dolduğu kadar dolmuş. E şimdi buraya geliyor sıra. Falancana, falancaya dil uzatmışsın. Filancanın hakkına girmişsin. Filancaya farklı bir şey söylemişsin. Filancadan bir şeyler almışsın. Kefe böyleyken buraya konulmaya başlandıkça burası aşağıya düşüyor, burası yukarı kalkıyor. Ve burası böyle olduğu zaman da gerçek manada iflas o zaman ortaya çıkıyor. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir noktaya düşmemek için müflisin kim olduğunu böyle ifade ediyor. Ama neyle? Güzel bir münazarayla. Dolayısıyla biz hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soru sorup cevap aldığı, soru sorup cevap almayıp kendi cevap verdiği o hadisleri bir şekliyle münazaraya örnek olarak okuyabiliriz. Gelelim sahabeye. Çok örnek var. Hazreti Ebu Bekir döneminde inanılmaz. Ridde savaşlarının ortaya çıkma meselesi, Üsame ordusunun gönderilme meselesi, zekat vermeyenlerin zekatı alma noktasında orada ortaya koyan kararlılığın alındığı karar meselesi, onlarca meselenin halifenin huzurunda bir münazara şeklinde cereyan ettiğini ve konuşulduğunu görüyoruz. 10,5 yıl Hazreti Ömer'in dönemi onlarca, Hazreti Osman hakeza öyle, Hazreti Ali dönemi de öyle. Ancak ben Hazreti Ali döneminden bir tane örnek vereceğim. Tek bir tane örnek vereceğim zaten. Oradan sonra da asıl münazaranın ahlakına ait İmam Gazali'nin tespitlerini sizlerle paylaşacağım. Onun için biraz da hızlandıracağım. Şimdi benim aziz kardeşlerim, Cemel vakasını biliyorsunuz. Hazreti Ali bir tarafta, Ayşe anamız, Talha İbni Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, hepsinden Allah ebeden razı olsun, bir tarafta. Bir içtihat hatası, ne olduğunu geçen derslerde söyledim, geçmiş derslerde de değindiğim için oraya girmiyorum. Orada o büyük imtihanla karşı karşıya kaldıktan sonra Hazreti Ali sıfına geliyor. Bu sefer de sıfında Şam yönetimiyle savaşmak zorunda kalıyor sıfın meydanında. Savaş farklı bir biçimde cereyan ediyor.
Ve bir noktaya geliyor ki artık Hazreti Ali'nin ordusu, ki hilafet ordusudur, neredeyse

Şam ordusunu yenecek. O anda Şam tarafı mızraklarının ucuna Kur'an sayfalarından geçiriyor. Biz sizi Kur'an'ın hakemliğine çağırıyoruz diyerek bu manada karşı tarafı Kur'an hakemliğine davet ediyor. Hazreti Ali ne diyor? Bırakın diyor onları. O iddia boş bir iddia. Eğer bunların derdi Kur'an olsaydı, Kur'an'ın hakemliği olsaydı şimdiye kadar söylerlerdi. Şimdi iş son noktaya gelmiş. Bir hamle yapsak galibiyet elde edeceğiz. Onun için burada bunların yaptığı bir taktik diyor ama çırpınıyor, söylüyor. Kendi askerlerini bir türlü ikna edemiyor. Askerlerin içerisinde bulunan özel olarak Kufe'den gelen büyük bir kesim ki onlar daha sonra da harici olacaklar işte. Hazreti Ali'ye diyorlar ki sen bizi Kur'an'a karşı mı savaştıracaksın? Hazreti Ali diyor ki ya ben yaşayan Kur'an'ım. Ben size Kur'an'ın hükmünü söylüyorum. İkna edemiyor. Ve böylelikle Hazreti Ali istemeye istemeye Kufelilerin baskısıyla hakem olayını kabul etmek zorunda kalıyor. Hakem olayını kabul ediyor. Dün hakem olayı için Hazreti Ali'yi zorlayanlar şimdi ne diyorlar? Ali haşa, yüz binlerce kez haşa, kafir oldu diyorlar. Niye? Çünkü hüküm Allah'ındır. Allah'ın emri açık Kur'an'da. Hüküm Allah'ın olmasına rağmen Ali hakem olarak bir insanı kabul ettiği için din dairesinden çıktı. Dolayısıyla da kafir oldu. Hazreti Ali ne yapacağını şaşırıyor. Peki Hazreti Ali bu kadar sözü duyuyor. Allah aşkına bir kez olsun. Zaten Cemel'de söylemedi. Ona ait bir şey söyleyeceğim. Sıfında da söylemedi. Hiçbir şey karşı tarafa. Bu kadar, yani kendisini kafir gören adamlara karşı ben kafir değilim, kafir sizsiniz demiş midir? Hayır. Ne diyordu biliyor musunuz? Onlar bizim cahil kardeşlerimiz. Cemele, Sıffan'a, Sıffın için hata eden kardeşlerimiz. Ama hariciler için onlar bizim cahil kardeşlerimiz. Halen kardeşlik hukukunu işletiyor Hazreti Ali, dikkat ediyor musunuz? Geçen ders eleştiri ahlakıyla alakalı size bir cümle söyledim İmam Ebu Hanife'den. Muhakkak aklınızda tutmuş olmanız lazım, o cümle önemli bir cümleydi. Tenzilin inkarı söz konusu değilse tevilin inkarı tekfiri gerektirmez. Cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Tenzilin inkarı söz konusu değilse, tenzil nedir? Kur'an'dır. Tenzilin inkarı söz konusu değilse tevilin inkarı tekfiri gerektirmez. Adamlar ayeti yanlış anladıkları için onu söylüyorlar. Dolayısıyla ben onları tekfir etmem diyor Hazreti Ali. İmam Ebu Hanife'ye bu sözü söylettiren arkasındaki nübüvvet dağıdır. O yaslandığı nübüvvet iklimidir. O sözü boşuna söylemez ki. Bundan dolayı söylüyor. Hani dedim ya o derse bu sözü aklınızda tutun, işimiz var diye. İşte işimiz geldi. Bir şey daha söyleyeceğim dersin sonuna doğru. Şimdi benim aziz kardeşlerim böyle bir zümreyle karşı karşıya kalıyor Hazreti Ali. Zor bir durum, zor bir imtihan, ağır bir imtihan. Bakıyor ki ikna olmayacaklar. Abdullah İbni Abbas diyor ki, amcasının oğludur tercümanı Kur'an olan o büyük insan. Eğer müsaade edersen ben gideyim, onlarla bir görüşeyim. Onları ikna etmeye çalışayım. Yani tabir caizse onlarla bir münazara yapayım. Nedir dertleri anlayayım, ben de bir şeyler söyleyeyim onlara. Hazreti Ali Abdullah İbni Abbas'ı göndermek istemiyor. Çünkü biliyor karşıdaki zümre cehalette farklı bir yerde. Onun için biraz endişeleniyor ama Abdullah İbni Abbas zorlayarak izni koparıyor Hazreti Ali'den. Bu sefer Hazreti Ali ona şu sözü söylüyor. İbni Abbas, onlara gittiğin zaman onlarla Kur'an üzerinden değil sünnet üzerinden bir mücadele ver. Şaşırıyor Abdullah İbni Abbas. Ey Ali diyor, ey emir el müminin, biz ki ehli beytiz, Allah'ın kitabındaki her ayetin kimin hakkında, kimin için, neden dolayı, nerede nazil olduğunu bilenleriz. Gerçekten ehli beyt böyledir. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ehli beyti bize emanet etti. Bizi de ehli beyte emanet etti. Bu manada o emanet.

ayetin altında yatan hakikat budur. Ehli beyt demek Kur'an ve sünneti en iyi bilen peygamber evinin sakinleri demektir. İşte ona vurgu yaparak diyor ki biz ki ehli beytiz, Allah'ın ayetlerini bu kadar biliyorken niye biz onlarla Allah'ın ayetleri üzerinden konuşmayacağız? Ey İbn Abbas diyor, Allah'ın ayetleri geniş anlamları içerisinde barındırır. Sen bir ayet okursun, o der ki o ayetin anlamı şu değil, böyle de bir ayet var. Sen bir ayet okursun, o der ki bu bunu kastetmiyor. Bir başka ayet okur, Kur'an'ı, Allah'ın kelamını tartışmanın malzemesi yaparsın. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bizi, dikkat buyurun, Tirmizi'den bir hadis söylüyorum size, Kur'an üzerinde tartışmaktan men etti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an üzerinden tartışmayı bize men etti. Ama biz bugün en fazla yaptığımız şey o. Allah yolumuzu açık etsin mi etmesin mi bilmiyorum bu konuda, ama Allah bizlere hidayet versin diye dua edeyim. Böyle bir uyarıyı yapıyor orada ve diyor ki git sünnet üzere onlarla mücadele et. Hazreti Ali'den bu sözleri alıyor, uyarıları alıyor. Buradan sonrasını kendi diliyle okuyoruz. 3-4 tane önemli kaynağımızda, belki daha fazla kaynakta bu bilgiler var bize. İbn Abbas kendisi bize anlatıyor. Yemaniye diye bilinen Yemen'den gelen güzel bir elbise giydim diyor. Güzel bir halde onların yanına tam öğle vakti, yani gayyule uykusuna yattıkları vakitte vardım. Özel olarak gidiyor çünkü biliyor ki sünnete adamlar şöyle sarılıyor. Hariciler demek öyle sünneti tamamen devre dışı bırakan adam demek değildir. Biz onu da yanlış anlıyoruz. Adamların bildikleri bazı doğrular var. Bu doğrular çerçevesinde yürüyorlar. Onların yanına vardım. Bakın İbn Abbas karşıdaki zümreyi şimdi bize tasvir ediyor. Onları şöyle buldum. Birçoğunun namaz kılmaktan alınlarında ve dizlerinde nasırlar oluşmuştu. Bu kadar ibadete düşkün, birçoğu gece namaz kıldıklarından dolayı gündüz hallerinin solgun olduklarını gördüm. Adamlar böyle ve birçoğunu oruçlu buldum. Harici diyoruz, biz yanlış anladığımız için meseleyi kavrayamıyoruz. Böyle bir zümreyle karşı karşıya geliyor ve böyle bir özellikleri var o zümrenin. İbn Abbas onları böyle bizlere tasvir ediyor. Diyor ki karşıladılar beni. Dedim ki ben sizlerle görüşmeye geldim. İçlerinden birkaç tanesi Zuhruf suresinin 58. ayetini okudu bana. Hemen bir tane ayet geldi. Onlar şüphesiz kavgacı bir millettir. Ayet kimler hakkında? Mekkeli müşrikler hakkında. Onlar kavgacı bir millettir. Kureyş kavgacıdır. Biz onlarla kavgaya girersek bunun sonu gelmez. Onun için görüşmeyelim diyerek bazıları reylerini ortaya koydular. Ama bazıları karşı çıktı diyor buna Abdullah İbni Abbas. Ben dedim sizlerle görüşmeye geldim. Kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki ben sordum onlara, dedim ki siz ne diyorsunuz? Biz Ali'yi kafir olarak görüyoruz. Söz böyle. Peki niye kafir olarak görüyorsunuz? 3 sebepten dolayı. Nedir o 3 sebep? Birincisi şu. Hüküm Allah'ındır ifadesi ayeti, Yusuf suresinin 40. ayeti biliyorsunuz. Açıkça Kur'an'da olmasına rağmen Ali hakem kabul ederek Allah'ın bu hükmüne karşı geldiği için kafir oldu. İkincisi Ali savaştı Cemel'de, Sıffın'da. Karşıdakiler kafirse eğer biz onlardan ganimet almalıydık. Ganimet almadı, bize ganimet vermedi. Ganimet vermediğine göre onları mümin görüyor. Eğer onlar müminse biz müminlere karşı kılıç kullandığımız için, bizi buna sevk ettiği için Ali kafir oldu. Eğer mümin değillerse, eğer onlar kafirse, onlardan ganimet almadığı için Allah'ın hükmüne sırt döndü, yine kafir oldu. Cümlelerini böyle oturtmuşlar zihinlerinde. Üçüncüsü ne peki? Üçüncüsü de şu. Ali anlaşma için masaya oturduğu zaman, yani karşı tarafın karşısına geçtiği zaman emir el müminin ifadesinden vazgeçti. Emir el müminin olmayan emir el kafirindir. Dolayısıyla da Ali kafir oldu. İbn Abbas diyor ki bitti mi

sözleriniz bitti diyor. Başka bir şey var mı? Bunlar bize yeter diyor. Peki diyor, ben size birer birer söyleyeceğim. Gerçi emir el müminin olan Ali bana Kur'an üzerinden bir şeyler söyleme demişti ama ben bakıyorum ki siz Kur'an'ı çok iyi biliyorsunuz. Birinci sorunuza Kur'an üzerinden cevap vermek istiyorum size. Kabul eder misiniz? Ederim, ederiz diyorlar. Diyor ki Abdullah İbni Abbas, siz Maide suresinin 95. ayetini biliyor musunuz? Allah orada diyor ya, ey inananlar, ey iman edenler, ihramlı iken avlanmayın. Sonra devamında diyor ki, eğer avlanmış iseniz o zaman içinizden adil birisi hakem olsun ve takdir etsin avladığınız şeyin ne olduğuna, ona göre siz onun bedelini ödeyin. Bu ayeti biliyor musunuz? Biliyoruz diyorlar. Peki Nisa suresinin 35. ayetinde biliyor musunuz? Allah o ayette demiyor mu? Karı koca birbirlerinden huzursuzluk yaşarlarsa, bir tane erkek tarafından, bir tane kadın tarafından iki tane hakem gelsin ve o hakem bir ayeti seçerek hüküm bina etmek yok işin içinde. Ayetleri söylüyor Abdullah İbni Abbas. Sonra diyor, peki siz ne dediğinizin farkında mısınız? Hudeybiye'yi birçoğunuz biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o gün Süheyl İbni Amr'la beraber masaya oturmadı mı? O gün Allah Resulü onun söylediklerini kabul etmedi mi? Bir yönüyle hakem değil miydi Süheyl İbni Amr? Peki siz bu sözünüzle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile dil uzattığınızın farkında mısınız? Birinci iddiaları çöküyor. Geliyor ikinci iddiaya. Bakın konuşan tercümanul Kur'an'dır. Ey Müslümanlar diyor, yine Müslümanlar diye hitap ediyor. Ahzab suresinin 6. ayetini biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz. Ne diyor o ayette Rabbimiz? Peygamberin hanımları müminlerin anneleridir. Analarımız mı? Cemel'de karşımızda kim vardı? Ayşe anamız vardı. Peki Ali karşı taraftan ganimet alsaydı ve onları cariye ve mallarını ganimet olarak kabul etseydi, sözdeki dehşete bakın, o anda duydukları zaman düşüp bayılacak bazıları. Ayşe'yi hanginize verseydi alırdınız? Hanginiz cariye olarak alırdınız? Tir tir titretiyor bu sözler insanları. Münazara, ama hakkını vererek bir münazara. Karşı tarafa bu manada hakikati söyleyerek münazara. O anda söyledikleri o ikinci iddia da çöküyor. Üçüncüsü neydi? Ali emir el müminin lafzını terk etti. Hatırladınız mı Hudeybiye'yi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'de, anlaşmanın katibi de Ali'ydi. Yaz Ali dedi, Bismillahirrahmanirrahim. Süheyl İbni Amr itiraz etti. Hayır dedi, biz Rahman nedir bilmeyiz. Bismike Allahümme yaz. Ali onun dediği gibi yaz dedi. Bismike Allahümme diye yazdırdı. Yaz Ali, Allah'ın Resulü Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır. Anında yazdı Ali. Ama anında da müdahale etti Süheyl İbni Amr. Yavaş ol dedi Muhammed. Eğer biz burada senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik seninle savaşmazdık. Sil onu, Abdullah'ın oğlu Muhammed diye yaz. Ne dedi Hazreti Ali? Silmem vallahi ya Resulallah dedi. Yemin içtiği için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mübarek tükürüğüyle, parmağıyla orayı sildi. Ve oraya Abdullah'ın oğlu Muhammed yazdırdı. Şimdi İbn Abbas şunu söylüyor. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam o gün Hudeybiye'de Muhammed'in Resulullah olmaktan vazgeçti. Haşa, şimdi peygamberin peygamberliği düştü diyebilir misiniz? Anlaşma yapılırken Ali de emir el müminin olma özelliğinden vazgeçti. Ali bunu söylediği zaman haşa, kafirlere mi emir oldu? Abdurrezzak'ın musannafına bakın. Beyhaki'nin Sünen-i Kübrası'na bakın. Taberani'ye bakın, şu ifadeyi göreceksiniz. Ya 2000 ya 4000 harici bir anda oradan çıktı ve imanlarını tekrardan ikrar ederek tevbe ettiler. İşte münazara böyle yapılır. Münazara karşı tarafa hakikati yansıtmak için yapılır. Yok, oradan çıktık, neydiyse fikrimiz, biz fikrimizin taassupkarı.

Karşıdaki fikrinin taassupkarı. Böyleyse eğer böyle bir şey münazara değil. Bu şeyi biz münazara olarak asla kabul edemeyiz. Kıymetli kardeşlerim, zaman geçiyor. Ben 8 tane İmam Gazali'nin münazara ahlakına ait bize söylediği ilkeleri söyleyeyim. Sadece okuyacağım ama detaylarını bir dahaki derse bırakacağım. Ancak siz de biraz düşünün, hatta biraz araştırın. Ne demek bunlar? Bunların üzerinde biraz duralım. Bu çok önemli bir mesele. Bugün söz bu noktaya geldi. Bir dahaki derse bu mesele hakkında biraz daha örnekler üzerinden de bu ahlaki ilkeleri anlayabilecek bir biçimde zihnimize yerleştirelim ki bundan sonraki hayatımızı da bu çerçevede imar edelim inşallah. Ne diyor İmam Gazali? Bir, farz-ı kifaye olan münazara, münazara farz-ı kifayedir. Ama bir şey söylüyor. Farz-ı kifaye olan münazara ancak farz-ı ayn olan vazifelerden sonra icra edilmelidir. Farz-ı kifaye olan münazara ancak farz-ı ayn olan vazifelerden sonra icra edilmelidir. Böyleyse eğer hiçbir şey bizi farz-ı ayn olan şeylerden mesuliyetsiz bırakamaz. Düşüremez yani böyle. Biz İslam'a hizmet ediyoruz. Sabah namazı kılmayalım. Gündüz yoruluyoruz ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bu varsa eğer bizde bir hastalık var. Sabahlara kadar oturup tartışalım, konuşalım. Niye? Cihat ediyoruz, tebliğ ediyoruz. Namazlar geldiği zaman burnunu, başını kırarak bir namaz kıralım. Böyle bir şey yok. Bu orada yoksa burada da yok. Bunun münazaraya bakan çok önemli özellikleri var, onları göreceğiz. İkincisi, o esnada münazaradan daha mühim bir farz-ı kifaye bulunmamalıdır. Farz-ı ayını anladık. Bakın ikinci madde nasıl geldi? O esnada münazaradan daha mühim bir farz-ı kifaye bulunmamalıdır. 3. Münazara yapan kişi başkasının mezhebiyle değil, kendi reyiyle fetva veren müçtehit vasfına haiz biri olmalıdır. Battı bu hocamız, bence battı. Eğer İmam Gazali'nin bu ilkesine bağlı kalırsak hiçbirimiz müçtehit değiliz, müçtehitlerin ayakkabısı bile değiliz. Hal böyle olunca bizim münazaraya hakkımız yok. Ama buradan ben bir yol buldum. O yolu size söyleyeceğim. Bir dahaki hafta söylerim size. Buradaki hüküm biraz daha farklı bir şey. Biz başka meseleler için biraz daha bunu gevşetebiliriz. Onun da delilini de söyleyeceğim o zaman. Dördüncüsü, münazara meydana gelmiş mühim bir hadise hakkında yahut gelmesi yakın olan bir hadise hakkında yapılmalıdır. Öyle faraza işlerle münazara olmaz. Neymiş efendim? Ayda adam var mı? Bana ne, var mı yok mu? Daha acil meselem var benim şu anda. Benim daha önemli işlerim var. Şu anda benim dertlerimi çözecek ya da bir müddet sonra bu manada ihtiyaç olacak meseleler öne alınmalı. Münazara ahlakı mı? İşte ahlakına ait İmam Gazali'nin dördüncü ilkesi bu. Bakın. Bakın da hizaya gelin Allah aşkına, ne diyor İmam Gazali? Tam da kitabın ortasından, bunun da delilleri var. Münazara özel bir mecliste tertip edilmeli, halka açık yerlerde yapılmamalıdır. Nokta. Daha izaha gerek var mı? Televizyonda, sosyal medyada, radyoda var mıymış yolu? Bilmiyorum. Ama burada İmam Gazali'nin söylediği bu. Ben size birkaç tane münazara meclisi anlatacağım gelecek ders. Nasıl oluyormuş göreceğiz orada. Nasıl yapılıyor? İlim nasıl ehli ilmin eline bırakılıyor? Cehlin eline ilim bırakılmıyor. Cehil olan, yani cahil olanlar ehli ilim olmaları için gayrete bir şekliyle ne yapılıyor? Muhatap kılınıyor. Bugün bakın insanımızın şöyle bir derdi var. Vallahi ben gençlerimizi bu manada da haklı görüyorum. Hocam kafamız o kadar karışık ki ne yapayım ben? O kadar insan dinlersen kafa mı dayanır ona? Herkes başka bir telden çalacak.
Sen de onların her birisine farklı bir yerden bir şeyler ekleyeceksin.

0: söylenmiş bir şey değil. Kitap yüklü merkep. Böyle bir hale girmek istemiyorsa eğer, insanın dikkat etmesi gereken bir temel madde bu. Altıncısı, münazara hakkın, hakikatin ortaya çıkması amacıyla yapılmalıdır. Münazara hakkın, hakikatin ortaya çıkması amacıyla yapılmalıdır. Bu maddeye bir daha döneceğim şimdi. Yedincisi, delilden delile ve sualden suale intikal men edilmemelidir. Bu da işin usulüne ait bir bilgi. Sekizincisi, kişi kendisinden istifade edebileceği ilimle iştigali olan kimselerle münazara etmelidir. Bunlara iki tane daha madde eklemek zorundayız biz. Çünkü İmam Gazali o zeminde söylediği için onları söylemiyor ama biz eklemek durumundayız. Nedir o? Birincisi, münazara İslam'ın temel meselelerinde, imani konularda, İslam'ın sabitelerinde olmamalıdır. İkincisi, münazara sonucunda ne çıkarsa çıksın tekfire kapı açılmamalıdır. Şimdi benim aziz kardeşlerim, altıncı maddeye bir daha gelelim. Münazara hakkın, hakikatin ortaya çıkması amacıyla yapılmalıdır. Ne diyor biliyor musunuz? Başta İmam Şafii olmak üzere onlarcası. Münazaraya başlayacakları zaman elleri duada. Ne yapıyorlar? Allah'ım bana güç ver, kuvvet ver, şunu şöyle yeneyim, şunu şöyle düşüreyim, şunu şöyle yapayım, böyle değil. Duaya bakın Allah aşkına, duaya bakın da hizaya gelin. Allah'ım sen hakkı karşıdaki kardeşimin diliyle ortaya çıkar. İşte budur. Niye münazara aramadır? Bundan dolayı. Hakikat ortaya çıksın da ha ben söylemişim, ha karşıdaki insan söylemiş, ne fark eder? Allah'ım sen hakikati karşımdaki, yani bana muarız olan karşıdaki kardeşimin diliyle ortaya çıkar. Allah bu ufka vardırsın bizi. Böyle bir güzellikte sırtı nübüvvet mektebine, nübüvvet meltemine, iklimine yaslananlardan eylesin bizleri. Bu öğrendiklerimizle hayatlarımızı imar edenlerden kılsın bizleri inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi

0: bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Evet. Muayene tamam. Giyinebilirsiniz İsmet Bey.
1: Doktor Bey, neyim var benim?
0: Önemli bir şey yok İsmet Bey. Yaşlılıktan kaynaklanan bazı arazlar işte.
1: İyi ama neden sık sık her şeyi unutuyorum doktor?
0: Canım efendim, söyledim ya, yaşlılık. Biz yaşlandıkça beynimiz de yaşlanıyor. Normal şeyler bunlar. Hadi siz giyinin, ben de yan odaya geçip size reçete yazayım.
1: Peki doktor bey.
0: Evet, kocanıza gerekli muayeneyi yaptım Nedret Hanım.
2: Ya nesi var doktor bey?
0: İsmet Bey'in durumu hayli ciddi Nedret Hanım.
2: Aman Allah'ım, yoksa ölecek mi doktor?
0: Yok yok, o anlamda söylemedim Nedret Hanım. Hemen telaşa kapılmayın.
2: Ya.
0: Kocanız Alzheimer hastalığına yakalanmış.
2: Alzheimer mı? O da ne demek?
0: Nedret Hanım, halk dilinde buna bunama deniyor.
2: Aman Allah'ım, yani İsmet bunamış mı?
0: Evet, ama bunama demeyin bu hastalığa. Geçici hafıza kayıplarından doğan unutkanlıklar. Genellikle ileri yaş üzerinde ender de olsa görülüyor bu hastalık. İnsanı öldüren cinsten değil ama yakınlarını oldukça yoran bir hastalık türü.
2: Yani?
0: Şöyle anlatayım. Bu hastalık unutkanlık hastalığıdır. Tamamıyla kalıcı değilse bile geçici unutkanlıklar yapan bir hastalık. Bu yüzden de zaman zaman sizi, çocuklarınızı ve komşularınızı tanımayabilir. Dışarı çıktığı takdirde oturduğu evi bulamayabilir. Anlayacağınız, bir hasta gibi değil de küçük bir çocuk gibi bakım ister bu hastalığa tutulanlar.
2: Olsun olsun, ben bakarım ona. 40 yıllık kocam benim. Evimizin direği. Ne yapalım? Çocuk gibi bakarım ona.
0: Yalnız çok dikkatli olmalısınız Nedret Hanım. Yalnızken tek başına sokağa çıkmasına izin vermeyin. Dediğim gibi dönüşü evini bulamayabilir. Ayrıca bu hastalar unutkanlıktan dolayı hırçınlaşırlar.

0: Aslında iyileşirler, sık sık hayaller görüp gerçekmiş gibi davranırlar.
1: Peki bu hastalığın bir tedavisi yok mu doktor?
0: Ne yazık ki hayır. Ama ben yine de bir ilaç yazacağım.
1: Bir yararı olacak mı?
0: En azından hastalığın ilerlemesini durdurur. Daha da kötüye gitmesini engeller. Geliyor. Yanında hastalığınla ilgili bir şeyler konuşmayalım.
1: Tabii tabii. Ah gözün aydın İsmet, bak bir şey yokmuş hayatım.
2: Efendim, bana mı söylediniz hanımefendi?
1: Ah hanımefendi mi? İsmet, beni, karını tanımadın mı?
2: Karım mı dediniz? O da nereden çıktı efendim? Ben evli değilim ki.
1: Ah İsmet, şaka mı yapıyorsun?
0: Endişe etmeyin Nedret Hanım. Sözünü ettiğim geçici hafıza kaybı işte bu. Sizi tanıyamadı.
1: Peki hiç tanımayacak mı artık?
0: Hayır hayır, gelip geçicidir, merak etmeyin. Ve alışmaya başlayın onun bu davranışlarına lütfen.
2: Doktor, annem nerede?
0: Anneniz mi?
2: Evet, buraya annemle gelmiştim.
1: İsmet hayatım, annen öleli 20 sene oluyor. Buraya seni ben getirdim. Hadi gel evimize gidelim.
2: Affedersiniz, siz kimsiniz?
1: Ben senin karınım. Hem de 40 yıllık karınım.
2: Rica ederim hanımefendi, bu da nereden çıktı şimdi?
1: Tamam tamam, hadi gidelim. Yolda sana kim olduğumu bir bir anlatırım. Teşekkür ederiz doktor.
0: Söylediklerimi unutmayın.
1: Vah İsmet Bey vah. Demek onca yıllık karınızı unuttunuz ha.
2: Beni nereye götürüyorsunuz, söyler misiniz?
1: Evimize hayatım. Dur şuradan bir taksi çevireyim.
2: Siz gidin efendim, mecbur muyum sizinle gelmeye?
1: Mecbursunuz tabii, başka nereye gidebilirsiniz ki? Hadi.
2: Bırakın kolumu, bırakın diyorum size, zorla götüremezsiniz beni.
1: Lütfen İsmet Bey, taksi taksi.

0: Ne tarafa gidiyoruz hanım abla?
1: Nişantaşı'na şoför bey.
2: Bırakın beni efendim, ben sizinle gelmek istemiyorum.
1: İsmet bey, kendinize gelin artık. Hala beni tanımadınız mı?
2: Nereden tanıyacağım efendim? Ciklet gibi yapmıştınız bana. Mecbur muyum sizinle gelmeye? Durun şoför bey, ben ineceğim.
0: İnecek misiniz?
1: Ama siz ona bakmayın. Siz devam edin.
2: Ne
1: devam
2: demek
1: edin.
2: Bana bakmayın hanımefendi. Kaç kere söyleyeceğim, sizi tanımıyorum ben. Bu yaptığınız suçtur. Beni resmen kaçırıyorsunuz.
0: Kaçırmak mı dediniz? Ne oluyor hanım abla? Söyler misiniz, bu adam neyiniz oluyor
1: yok
0: sizin?
1: Yok bir şey efendim, yok. Bu beyefendi benim kocam olur.
0: Kocanız mı? Öyle mi bey amca? Sen bu hanımefendinin beyi mi oluyorsun? Ya anlayalım da ona göre gidelim. Adam kaçırmaktan başımız derde girmesin sonra.
1: Aman saçmalamayın şoför bey. Benim gibi 70 yaşında bir kadın adam mı kaçırırmış? Hem söyledim ya, bu adam benim kocam olur.
2: Yalan, yalan söylüyor, inanmayın. Ben evli değilim.
0: Bu ne biçim dalga şimdi ya? Siz kocam diyorsunuz, adam değilim diyor. Hangi birinize inanacağım ben şimdi?
1: Kendisi biraz rahatsızdır şoför
2: bey. Değilim efendim, değilim. Rahatsız mahatsız değilim. Şoför bey, bakanlıklara çek arabayı. İşe geç kaldım.
0: Nereye çekeyim dediniz?
2: Bakanlıklara efendim, bakanlıklara.
0: Hayda, bu bakanlıklar da nereden çıktı? Ya İstanbul'a mı bu sen?
1: Siz ona bakmayın şoför bey, saçmalıyor. Siz devam edin.
2: Siz ne biçim şoförsünüz efendi? Bakanlıkların yerini bilmeden nasıl taksicilik yapıyorsunuz?
0: Tamam tamam, kızma bey baba. Bu bakanlıklar neredeyse söyleyin, götüreyim sizi.
1: Ankara'ya mı gideceksiniz şoför bey?
0: Ne? Bakanlıklar Ankara'da mı?
2: Elbette orada. Biz Ankara'da değil miyiz?
0: Hayda, çattık ya.
1: Ya ben size söyledim, kendisi biraz rahatsız, unutkanlık hastalığı var.
0: Ha, şimdi çaktım dalgayı hanım abla. Tamam bey baba, tamam, emrin olur. Sen nasıl istersen, bakanlıklara götüreyim seni, tamam.
2: Bugün İçişleri Bakanlığı'nda valilerle ilgili bir toplantı yapılacak. Orada bulunmam gerekiyor.
1: İsmet bey kendinize gelin, hatırlayın artık efendim. Ankara günleri çok eski yıllarda kaldı. Biz şimdi İstanbul'dayız. Nişantaşı'nda oturuyoruz.
2: Nişantaşı'nda mı oturuyoruz?
1: Tabii ya, artık hatırlayın. Ben sizin eşiniz Nedret Hanım'ım.
2: Öyle mi?
1: Evet. Şöyle iyice bir bak bakayım yüzüme. Şu sizin en sevdiğiniz mavi gözlerime.
2: Nedret.
1: Oh, şükürler olsun.
0: Tanıdı mı sizi hanım abla?
1: Evet evet, tanıdı.
2: Nereye gidiyoruz Nedret?
1: Evimize hayatım.
2: Ha, şimdi hatırladım. Sen beni bugün doktora götürmeyecek miydin?
1: Götürdüm ya, şimdi doktordan geliyoruz.
2: Aa, sahi mi? Neyin varmış peki?
1: Hiç canım. Önemli bir şeyin yokmuş maşallah.
2: İyi ama sen son zamanlarda benim unutkan olduğumdan şikayet ediyordun. Doktora da bu yüzden götürmüştün. Ha, şimdi hatırladım. Doktor benim o

0: ne etmişti? Neden unutkanlık oluyormuş bende peki?
1: Yaşlılık efendim, yaşlılık. Biliyorsun yaşlı insanların hafızalarında bazen böyle olurmuş. Ne de olsa nüfus kağıtlarımız eskimeye başladı.
0: Ha öyle mi?
2: Takma kafana bebeği baba. Bak şimdi ben tam 30 yaşındayım. Ama şimdi bana sabah ne yedin diye sorsan hatırlarsam şerefsizim valla.
0: Nedret, bu adam kim?
1: Hangi adam?
0: Ya şu arabayı kullanan, tanımıyorum bu adamı.
1: Canım merak etme, ben tanıyorum. Arabanın şoförü.

0: Hadi gir bakalım, gir. Oh, şöyle soyunup eşofmanlarını bir giy. Ayaklarını da uzat, televizyon seyret.
1: Olur Nedret.
0: Ben yan odadan Çiğdem'i bir arayayım. Seni merak ediyordu. Doktor dönüşü ara beni demişti kız.
1: Çiğdem kimdi?
0: Aman, gene mi daldın İsmet Bey? Kızımız ayol.
1: Kızımız mı? Aa, kaç yaşında?
0: Ay ilahi İsmet Bey, kaç yaşında da ne demek? 25 yaşında. Peki sen oğlumuzu hatırlıyor musun?
1: Nedret, başım ağrıyordu.
0: Tamam, hatırlamak için kendini zorlama. Şöyle soyunun, rahatlayın siz, uzanın biraz. Heh. Baş ağrınız geçer. Ben de bu arada Çiğdem'i arayayım. Ay kız merak içindeydi. Heh. Durumu giderek kötüleşiyor. Önce beni, sonra da çocuklarını hatırlayamadı. Neydi bakayım şu. Heh. Alo. Ha Çiğdem, yavrum benim. Şimdi geldik doktordan. Aman sorma, Alzheimer mıymış neymiş, öyle bir hastalığa tutulmuş baban. Ha, unutkanlıklarına hep o sebep oluyormuş. Doktor geçici hafıza kayıpları dedi. Yok, hayır, ne yazık ki tedavisi yokmuş. Ne? Ne bileyim yavrum, ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Doktor çocuk gibi bakar gibi bakmamız gerektiğini söyledi. Ay dur, yavrum kapı çaldı. İsmet Bey, kapıya bakar mısınız? Doktor baban için tek başına sokağa çıkmasın dedi. Niye mi? Oturduğu evi, sokağı, her şeyi unutur dedi.
1: Nedret Hanım, Nigar geldi, Nigar.
0: Öyle mi? Ha. Dur hemen geliyorum. Nigar halan gelmiş Çiğdem. Sen de bir ara gel de konuşalım yavrum. Hadi benim güzelim, gözlerinden öperim. Kocana da selamlarımı söyle. Ah ne iyi etti de geldin Nigar Hanım, özlemiştik seni. Aa, hani nerede Nigar İsmet Bey?
1: Kapıda duruyor ya.
0: Kapıda mı? İlahi efendim. Ayol insan kardeşini içeri almaz mı? Vallahi çok alemsiniz siz. Ah kusura bakmayın Nigar Hanım. Aa, sen misin Zarife?
2: Ha benim abla.
0: Hayrola?
2: Bizimki hasta, servise ben çıktım. Bir şey lazım mı diye sormama fırsat kalmadan İsmet amca Nigar dedi bana.
0: Hay Allah, seni kardeşi Nigar sanmış. Ay kusura bakma Zarifeciğim.
2: İsmet amca hasta mı abla?
0: Yok yani hasta da değil de işte böyle bir unutkanlık oluyor bazen, unutuyor bazı şeyleri.
2: Neyse geçmiş olsun, bir şey istiyorsunuz mu?
0: Yok ama sen sabah gazeteyle ekmeği getirirsin değil
2: tamam
0: mi?
2: Tamam abla, iyi günler.
0: İyi günler canım, güle güle. Vallahi aşk olsun İsmet Bey.
1: Gitti mi Nigar?
0: Ne Nigar'ı ayol? Kapıcı Zülfü'nün karısı Zarife o.
1: Ha Nigar değil mi?
0: Ah ne yapacağız seninle bilmiyorum İsmet Bey.
1: Şeker verseydin bari kadına.
0: Ne şekeri?
1: Efendim bayram şekeri. Geleneğimizde bayramlaşmaya gelene bir şeyler verilir.
0: Canım haklısınız ama bayram değil ki. Bayrama daha 6 ay var.
1: Sen de her şeye bir kulp buluyorsun Nedret. Ne yaparsam eleştiriyorsun. Yaşlanmaya başladığının farkında mısın sen?
0: Yaşlanmak mı? Ay ilahi İsmet Bey. Ömür adamsınız doğru.
1: Ne gülüyorsun? Gülecek bir şey mi var?
0: Ay yok canım. Öylesine güldüm işte. He. Ah eskiden gülmem için yalvarırdınız bana. Hiç. Senin en çok gülüşünü severim derdiniz. Şimdi çok kızıyorsunuz.
1: Hadi. Hiç öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum.
0: Aman neyse önemli değil. Hadi şöyle biraz uzanıp da yatın. Kendinize gelirsiniz. Siz uyurken ben de elektrik faturasını ödemeye gideyim bari.

0: Bura kim? Ne biçim otel burası? Gelen giden kapıyı çalıyor. Dünyanın parasını veriyorum ama rahat edemiyorum bir türlü. Buyurun.
1: Nasılsın enişte? Nedir, tamam yok mu?
0: He?
1: Ay trafikte kötü, saatlerdir yoldayım.
0: Böyle rezalet olmaz. Uykumun en derin anında uyandırılıyorum. Ne var, ne istiyorsunuz hanımefendi? Hem de ne akla içeri giriyorsunuz?
1: Ne? Bana mı diyorsun enişte?
0: Ne eniştesi efendim? Siz satıcılar iyice azıttınız. Mal satmak için şimdiden enişte dayı gibi bahaneler buluyorsunuz.
1: Ay ne malı ne satıcısı enişte? İyi misin sen?
0: Tabii bizim her şeyimiz var. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hadi hadi git başka yerde satmalarını.
1: Allah Allah, ne var eniştemin? Nedret ablam yok mu enişte?
0: Ya oğlum Nedret de kim?
1: Kim mi? Kim olacak İsmet abi, hanımınız? Hasta mısınız siz? Bir şey mi oldu size? Ha, Nedret ablamdır. Ben açayım.
0: Size ne efendim, bizim kapımızdan. Ben açarım, çekil. Allah Allah Allah Allah. Şu pazarlamacılardan da baktım.
2: Ay, uyandırmadım ya seni hayatım.
0: Sen değil, sen değil. Bohçacık kadın uyandırdı.
2: Aa, bohçacık kadın mı?
0: Az önce geldi. Zır zır da zır zır kapı çaldı.
2: Allah Allah. Ne istiyormuş o bohçacık kadın? Sen bir şey istemiyoruz diyemedin mi hayatım?
0: Nasıl?
2: Kapatıvereydin kapıyı.
0: Nasıl kapatayım, nasıl? Zorla girdi içeri.
2: Ne? Evde mi kadın hala?
0: Evet, salonda. Şikayet edeceğim bu oteli.
2: Hangi oteli?
0: Ya hangi otel olacak, bu oteli. Tam uyuyordum, uyandırdılar. Gene yatmaya gidiyorum ben, hadi.
2: Tamam canım, tamam, hadi sen yat. Eyvah, gene aklı gitti bu adamın. Güzide sen misin?
1: Benim, neden şaşırdın öyle?
2: Ayol ne bileyim, İsmet Bey bohçacı kadın geldi dedi. Demek seni kastetmiş.
1: Allah aşkına abla, neyi var İsmet abi? Pek garip davrandı bana, daha doğrusu tanımadı beni, hasta mı yoksa?
2: Ah, sorma Güzide, sorma. Alzheimer hastalığına yakalandı.
1: O da ne?
2: İşte ne bileyim, hafıza kaybı. Zaman zaman aklı böyle gidip gidip geliyor. Seni de bohçacı sanmış.
1: Aşk olsun enişteme, ayol benim bohçacılara benzer bir yanım var mı?
2: Ya kusura bakma Güzideciğim, bazen beni bile tanımıyor biliyorsun.
1: Sahi mi diyorsun?
2: Ay tabii ya, neler çekiyorum neler. Ah, gene aklı gitmiş, burayı otel zannediyor bak. Ne yapacağım ben bilmiyorum Güzide.
1: Vah vah vah. Koskoca İsmet enişte, insanın inanası gelmiyor. Peki kimden bulaşmış bu hastalık abla?
2: Evladım, bulaşmakla ilgisi yok. Yaşlılık hastalığı diyorlar buna. Anlayacağın, nüfus kağıtları eskiyince işte böyle hastalıklar mastalıklar çıkıyor ortaya.
1: Peki tedavi edilemiyor muymuş?
2: Yok yok, doktor bir ilaç verdi. O da hastalığı tedavi etmiyor da ilerlemesini önlüyormuş.
1: Senin de işin zor be abla.
2: Ya.
1: Böyle aklı gidip geldiğine göre hiç yanından ayrılmayacaksın. Devamlı ilgileneceksin demektir.
2: İlgileneceğiz, ne yapalım? 40 küsur yıllık kocam. Aklı gidip geliyor diye ayrılamam ya. Hem o değil de ben de yakalanabilirdim bu hastalığa, öyle değil mi?
1: Doğru söylüyorsun abla.
2: Ya.
0: Nedret. Uykum kaçtı, uyuyamadım ben.
2: Sen de gel biraz otur hayatım. Şimdi çay demleyeceğiz.
0: Bak hele kimler gelmiş. Ya hoş geldin Güzide. Ne zaman geldin ya?
1: Yeni geldim İsmet enişte.
0: Hoş geldin.
2: Dur ayol, gardıropta ne yapıyorsun İsmet Bey?
0: Soğuk su içecektim. Nereye koydun sürahiyi Nedret?
1: Aman Allah'ım.
2: Sen otur hayatım, ben sana getiririm. Gördün değil mi Güzide? Bak, gardırobu buzdolabı sandı.
1: Allah sana sabır versin abla. İşin epey zor.
0: Nedret, yarın akşam hindi dolması yapalım, olmaz mı?
2: Hindi dolması mı? Hoppala, o da nereden çıktı şimdi ayol?
0: Nedret'ciğim, her yılbaşı tavuk yapıyorsun, bu yılbaşı da hindi yap.
1: İyi ama yarın yılbaşı değil ki enişte.
0: Nasıl değil? Ukalalık yapma, ben senden iyi bilirim.
2: Tamam,
0: hadi.
2: Tamam hayatım, sen sinirlenme. Olur, yarın akşam hindi yaparım, hindi.
0: Mükerrem Beyler de bize davet edelim.
1: Tamam, Mükerrem Bey de kim abla?
2: Canım, eski vali arkadaşlarından biri. 2 yıl önce ölmüştü.
1: Eniştem adamın öldüğünü bilmiyor mu?
2: Canım bilmez olur mu, ama işte aklı gene gitti, ne yapacağım?

0: İsmet Bey.
1: Ha, buyurun.
0: Şu ütüm bitsin de sizinle şöyle bir yürüyüşe çıkalım biraz. Hava alırsınız.
1: Ha, iyi olur. Evde otura otura canım sıkıldı. Yalnız başıma çıkayım diyorum, izin vermiyorsun
0: Ayo,
1: bana.
0: Ayo olmaz. Bensiz dışarı çıkamazsınız.
1: İyi ama neden?
0: E ben sizin 40 yıllık eşinizim hayatım. Ben nereye siz oraya? Nereye ben oraya?
1: Ama dedeciğim ben eskiden çıkardım şehir kulübüne gider eski dostlarımla görüşürdüm.
0: Aman efendim o eskidendi. Evet ütü de bittiğine göre şunları bir gardıroba asayım geleyim.
1: Babam gelse de beni sokağa çıkarsa. Bu kadından bana hayır yok. Balkona çıkıp hava alayım bari. O da ne? Vay canına, şu eli silahlı adamlar terörist değil mi? Namussuzlar, bizim apartmana giriyorlar, katliam yapacaklar. İmdat! Yetişin, teröristler bizim evi basıyor. Çabuk, çabuk, çabuk polise haber verin. Gelip yakalasınlar, şimdi bizim apartmana girdiler.
2: Korkma bey amca, korkma, şimdi polisi arıyoruz. Sen içeri gir, kapıyı kimselere açma.

0: Evet, ütülenenleri gardıroba astık. Şimdi ben de giyineyim de İsmet Bey'i şöyle bir sokağa çıkarıp gezdireyim. Adam evde otura otura canı sıkılıyor. Açık hava sinirlerine iyi gelir.
1: Aa, hayrola, bu sesler de ne? Aa, polis sireni değil mi bu?
0: Acaba neler oluyor dışarıda? Aa, bir sürü polis minibüsü gelmiş. Ay, bizim sokakta bir şey mi var yoksa? Aman Allah'ım, sen bizi koru ya Rabbim.
2: Polisler, polisler, yakalayın şu teröristleri, yakalayın çabuk.
0: İsmet Bey salonun balkonuna çıkmış, polislere bağırıyor.
2: Bizim apartmana kaçtılar, çabuk içeri girip yakalayın teröristleri. Dikkat edin, hepsi dirilme silah var.
0: Aman Allah'ım, neler oluyor İsmet Bey? Hakikaten teröristler bizim apartmana mı girdiler? Hay Allah! Sakın hayal görmeyesin. Ay ay, İsmet Bey, İsmet Bey, çıldırdınız mı? Girin içeri çabuk, girin. Aa, polisleri siz mi çağırdınız?
2: Hayır, hayır, ben imdat istedim. Mahalleli çağırdı. İşte evet, korkma Nedret, polisler yetişti. Şimdi hepsini yakalarlar.
0: Ay, ama siz teröristleri ne zaman gördünüz ki?
2: Hava almak için balkona çıkmıştım, o zaman gördüm. Hepsi de silahlıydı. Bizim apartmana giriyorlardı.
0: Aman Allah'ım, uydurmuyorsunuz ya.
2: Uydurmasın Nedret, deli miyim? Ben gördüm onları. Her birinde tabanca vardı.
0: Tamam, tamam, tamam. Hadi, hadi içeri girin. Sayenizde bütün mahalle sokağa döküldü. Aman, ne kadar polis varsa buraya geldi. Girin içeri, girin.
2: Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Polise haber vermeseydim de teröristler gelip hepimizi öldürseler daha iyi olacaktı. İşte geldiler. Hepimizi öldürecekler, aman Allah'ım. Sakın kapıyı açma Nedret. Yoksa hepimizi öldürürler.
0: Sizlerin terörist olduğundan emin misiniz İsmet?
2: Elbette eminim. Bak, bak kapıyı nasıl ısrarla çalıyorlar.
3: Polis, çabuk kapıyı açın.
0: Hadi. Korkmayın efendim, gelenler terörist değil, polismiş, duydunuz mu?
2: Polisler bu ya.
0: Ya, ha, geliyorum. Buyurun memur bey.
3: Az önce balkondan teröristler apartmana girdi diye bağıran yaşlı bey burada mı oturuyor hanımefendi?
0: Çok özür dileriz efendim. Bir yanlış anlama olmuş.
2: Sizleri ben çağırdım memur bey. Yakaladınız mı teröristleri?
0: İsmet bey, yeter artık efendim.
3: Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz beyefendi? Ortada terörist merörist yok. Bizi boşu boşuna mı çağırdınız buraya?
2: Ne demek boşu boşuna efendim? Beni yalan söylemekle mi itham ediyorsunuz?
0: İsmet Bey, rica ederim, susar mısınız?
3: Madem doğru söylüyorsunuz, hani teröristler nerede? Böyle yalan ihbarlarla nedeniyle polisi oyalıyorsunuz. Yaşınızdan başınızdan utanın biraz. Şu anda dışarıda 20 tane ekip arabası var. Sizin yüzünüzden terörle mücadele timini buraya getirdim.
2: Tabii efendim, götüreceksiniz. Göreviniz vatandaşın güvenliğini sağlamak.
3: Elbette, ama yalan ihbarlarla bizi oyalayarak görevimizi engelliyorsunuz.
2: Ben yalan söylemedim.
0: İsmet Bey, susar mısınız artık? Hadi gidin, ben şimdi geliyorum. Siz gidin içeri. Efendim bakın, sizlerden kocam adına özür dilerim. Ama kendisi biraz rahatsız.
3: Rahatsızlıktan kastınız ne? Deli mi hanımefendi?
0: Yo yo, deli değil. Geçici hafıza kaybı oluyor kendisinde. Zaman zaman hayaller görüyor. Anlaşılan teröristleri de hayal etmiş. Nasıl üzgünüm bilemezsiniz.
3: Her neyse, boşu boşuna gelmiş olduk. Lütfen kocanızın davranışlarına engel olun hanımefendi. Eğer bu asılsız ihbarı yapan genç birisi olsaydı, şimdi hakkında soruşturma açtım.
0: Biliyorum, biliyorum, haklısınız. Yine özür dilerim. Tekrar tekrar özür dilerim evladım.
3: Rica ederim.
0: Güle güle. Ah, ah İsmet Bey, ah. Yaptığınızı beğendiniz mi? Hem el aleme hem de polislere rezil olduk.
2: İçeri alsaydınız ya Azmi Bey'i.
0: Azmi Bey de kim?
2: Canım, Erzurum valisi, çok eski dostumdur. Bir kahvemizi içseydi.
0: İyi ama Azmi Bey diye biri gelmedi ki efendim.
2: Az önce kapıda duruyordu ya.
0: Oh oh, hayal üstüne hayal görüyor. Kapıdaki adam Erzurum valisi değil, polisti İsmet Bey.
2: Ya öyle mi? Neden gelmişler? Ne istiyorlar?
0: Hiç önemli değil, hiç. Ya Rabbim, sen benim aklımı koru.

0: İsmet Bey! İsmet Bey orada mısın? İsmet Bey! Allah Allah, nereye kayboldu bu adam? Yarım saat önce oturmuş şurada uyukluyordu. Aman sakın ben bulaşıkları yıkarken dışarı çıkmış olmaz. Hah, geldi galiba, şükürler olsun. Yani vallahi İsmet Bey kaşla göz arasında derken...
1: Anne?
0: Aa, Çiğdem sen misin kızım?
1: Hayrola anne, neden şaşırdın? Geleceğimi söylemiştim ya.
0: Ay, ay, affedersin. Ay, baban sandım sen. Hadi gel gel gel, gel. İçeri gir, içeri gir.
1: Babam mı sandın? Babam evde yok mu?
0: Yok yani, aslında olması gerekirdi ama
1: Ne
0: yok.
1: demek istiyorsun anne? Nasıl yok
0: Ya
1: yani?
0: ne bileyim kızım, yarım saat önce bulaşık yıkamak için mutfağa gittim. O da şurada uyukluyordu. Döndüğümde baktım baban yok.
1: Ne yani, babam dışarı mı çıktı?
0: Ne bileyim, ben evde olmadığına göre öyle olmalı. Ay, görüyor musun başımıza gelenleri Çiğdem, ne yapacağız şimdi yavrum?
1: Dışarı çıktıysa yandık
0: Ah
1: anne.
0: ah
1: Artık
0: ah.
1: ara da bulasın. Keşke
0: Ah
1: yalnız bırakmasaydın
0: evladım,
1: babamı.
0: ne yapayım? 24 saat babanın başında nöbet tutacak halim yok ya, mutfağa bulaşıkları yıkamaya gittim. Bulaşıkta mı yıkamayayım yani artık? Hey Allah'ım, ne yapacağız şimdi? Amanın, kim bilir nereye gitmiştir bu?
1: Hemen vakit kaybetmeden polise haber verelim anne.
0: İyi de evladım, polise ne diyeceğiz? 60 yaşında koskocaman adam, çocuk değil ki. Alay ettiğimizi sanıp kızarlar bile.
1: Neden kızsınlar ki anne? Babamın hastalık sebebiyle unutkan olduğunu söylersin, olur biter.
0: Doğru, sen de haklısın. Hadi şimdi arayayım bari. Ay ay ay. Aman Allah. Ay, başım döndü
1: Ne oldu
0: birden.
1: anne?
0: Bilmiyorum. Tansiyonum çıktı galiba.
1: Anne iyi
0: Dur.
1: misin? Doktor çağırayım mı?
0: Yok yok yok. Doktora gerek yok. Birden babana çok üzüldüm de.
1: Peki ne yapacaksın şimdi?
0: Ne yapacağımı ben de şaşırdım kaldım yavrum. Babana mı acıyım, kendime mi acıyım bilmiyorum.
1: Allah sana sabır versin anneciğim.
0: Ay, her geçen gün biraz daha kötüleşiyor. Buzdolabını gardırop zannediyor. Gardırobu buzdolabı zannediyor. İnanır mısın? Sabahleyin çoraplarını buzlukta buldum.
1: Ciddi olamazsın anne.
0: Vallahi bizimle birkaç hafta yaşasan nelere şahit olurdun sen de.
1: Zavallı babam.
0: Ah.
1: İyice bunadı desene.
0: Yok yok, aman o kelimeyi kullanma. Sevmiyorum o bunama kelimesini. Hatta zaman zaman benim adımı bile unutuyor.
1: İnanmıyorum. Yani seni de mi tanımıyor artık?
0: Ah kızım, ah, bu bir şey değil. Geçenlerde teröristler mahalleyi bastı diye polisleri başımıza topladı.
1: Vah vah vah. İşin çok zor be anneciğim.
0: Zor ya, zor olmaz mı? Allah kimsenin başına böyle bir hastalık vermesin. Derdini anlatamıyor. Kelime bulup cümle kuramıyor. Sabah yediğini öğlen hatırlamıyor.
1: Allah beterinden saklasın anneciğim. Anlattıklarına gülmek mi yoksa ağlamak mı gerek bilmiyorum.
0: Doktorun biri bir evde bunama hastası varsa o evde hasta sayısı ikiye çıkar demişti. Meğer ne kadar haklıymış. İnan baban ne kadar hastaysa ben de o kadar hastayım kızım.
1: İyi de anne, ne kadar dayanacaksın daha? Bir kadın, bir yardımcı falan tutsak.
0: Yardımcı ne yapacak be evladım? Benden iyi mi bakacak ona?
1: Zavallı babacığım. Albümdeki resimlerini hatırlıyorum da ne kadar yakışıklı bir adamdı değil mi anne?
0: Ah ah, yalnız yakışıklı değil, eskilerin deyimiyle tam bir İstanbul efendisiydi.
1: Evet anne. Onun daha bugüne kadar kimseye kötü bir laf söylediğini duymadım.
0: Babanla aşkımız dillere destandı. Ben güzel bir kadındım. O çok yakışıklı bir erkekti.
1: Ah, yaşlılık kötü şey be anne. Keşke insanlar hiç yaşlanmasa.
0: İnsanlığın kaderi böyle be kızım. Aman, konuşmaya daldık. Babanı unuttuk. Polise haber verecektim ben, değil mi?
1: Evet anne, belki bir yardımları dokunur.
0: Aman, bende de kafamı kaldı kızım. Şimdi ararım.
1: Sen karakolu ararken ben de dışarı çıkıp onu arayayım. Belki sokakta rastlarım.
0: Hadi kızım, hadi. Aman, inşallah başına bir iş gelmemiştir İsmet Bey'in. Karakolu arayayım da haber vereyim. Allah'ım, ne hallere düştük. Şimdi polislere telefonda eski bir valiyi kayboldu mu desem acaba, ne desem? Yok yok.

Neyse, bir şeyler derim artık. Alo. Teşvikiye karakolu mu? Şey efendim, ben bir kayıp olayına evet haber vermek istiyordum da. Hayır, çocuk değil. Benim beyim. Yok, yanlış anlamadınız.

0: dönüp dolaşıyorum ama bir türlü evi bulamıyorum. Ya o bizim ev ne taraftaydı acaba? Şuradan telefon etsem de biri gelip beni alsa. Peki bizim evin telefonu kaçtı? 223-45 yok 228 miydi acaba? Hay Allah, evin telefonunu da unuttum, hatırlayamıyorum. Peki ben ne yapacağım şimdi? Nasıl bulacağım evi?
1: Baba! Baba!
0: Ya kim bu baba diye bağıran ya?
1: Baba! Allah şükürler olsun, seni buldum baba.
0: Ne babası ne babası? Siz de kimsiniz?
1: Tanımadın mı baba? Ben senin kızınım, Çiğdem. Niye bakıyorsun öyle yüzüme şaşkın şaşkın? Babacığım, beni tanımadın mı?
0: Yok, ilk defa görüyorum. Sen benim kızım mısın?
1: Hem de 20 yıllık. Hadi gel eve götüreyim seni. Annem merak ediyor.
0: Götür bari.
1: Neden anneme söylemeden evden çıktın babacığım?
0: Tekaüt maaşımı almak için.
1: Tekaüt maaşı mı? O da nereden çıktı baba? Daha 3 aylığını almaya 2,5 ay var.
0: Sahi mi kızım?
1: Annem seni bulamayınca üzüntüsünden kahroldu. Polise telefon açıp yardım isteyecekti.
0: Polise mi telefon açacaktı, neden?
1: Seni bulmaları için.
0: Sen benim karımı nereden tanıyorsun kızım?
1: Nereden tanıyacağım? Senin karın benim annem olur da ondan. Ay baba, annem söylemişti de inanmak istememiştim. Neler olmuş sana? Beni bile tanıyamıyorsun artık.
0: Bırak kolumu, çekiştirme benim. Kimsin sen, adın ne?
1: Çiğdem baba, Çiğdem. Tanrım. Bu Alzheimer'de ne cins bir hastalıkmış. Babaya evladını bile unutturuyor.
0: Sen bizim evin nerede olduğunu biliyor musun?
1: Biliyorum baba. Seni oraya götürüyorum.

0: Evet efendim, adı İsmet. 70 yaşında komiser bey. Şey, kendisi hastadır efendim. Şey hastalığı, şu unutma hastalığı. Ya oturduğumuz yeri hatırlayamayabilir hastalığı yüzünden tabii. Ama fazla uzağa gittiğini sanmıyorum. Bu muhitte olabilir. Elinde bastonu var. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ay, kim geldi acaba? Aman sakın İsmet olmasın. İnşallah odur. Ay Çiğdem, babandan bir haber var mı kızım?
1: Evet var anne.
0: Var mı, nerede?
1: Burada işte.
0: Ah, burada mı? Hani nerede?
1: İşte burada. İçeri gir baba. Hadi girsene.
2: Çek elini münasebetsiz kız. Beni buraya zorla getirmeye hakkın yok senin. Karakola şikayet edeceğim seni. Sırım sırım sırım duracağım seni. Bak, bu yaptığını adam kaçırmak durur senin.
0: Neler söylüyorsun? Kim seni zorla kaçırdı?
1: Beni kastediyor anne. Beni tanımadı da.
0: Sahi mi? İsmet Bey, kızımız Çiğdem'i tanımadınız mı?
2: Ne kızı ne Çiğdem'i, benden ne istiyorsunuz? Hem siz de kim oluyorsunuz hanımefendi?
0: Eyvah, şimdi de beni tanımadı. İsmet Bey, ben sizin eşiniz Nedret, Nedret.
1: Baba, tanımadın mı? O senin karın.
2: Sen sus! Şimdi çarpacağım takanı sana. Ne istiyorsun benden? Neden zorla beni buraya getirdin?
1: Baba!
0: Tamam tamam Çiğdem, ben hallederim yavrum. Bakın paltonuzu şöyle çıkartın. İçerisi sıcak. Çiğdem kızım, sen de içeri gir. Hadi bakayım.
1: Ben girmeyeyim anne. Akşam için yemek yapacağım daha. Biliyorsun Nezi işten gelir gelmez hemen sofraya çöküyor.
0: Eve gitme canım. Akşam yemeğini hep birlikte burada yiyelim. Ara kocanı işten çıkınca buraya gelsin.
1: Yok, başka zaman gelir anneciğim.
0: Peki yavrum.
1: Hadi babacığım, seni de öpeyim.
2: Dur yapma terbiyesiz. Ayıp değil mi, karımın yanında öpüyorsun beni?
1: Baba, beni hala tanıyamadın mı?
2: Artık gider misin sen evine? Ne yapışkan şeysin sen?
0: Gitti ya, kolay kolay geri gelmez artık. Hadi kızım sen evine git de yemeğini yap. Ben artık alıştım babanın bu hallerine.
1: Peki anneciğim.
2: Nereye gidiyorsun kızım?
1: Baba, beni tanıdın mı?
2: Esprimi yapıyorsun şimdi. Ne demek tanıdın mı? Bu ne söylüyor Nedret?
0: Hiç canım.
2: Niye geldin, niye gidiyorsun kızım?
1: Sizleri ziyarete gelmiştim babacığım. Vakit geç oldu, artık gitmem lazım.
2: Peki kızım, kocana benden selam söyle. Bir akşam yemeğe git.

0: Tabii, tabii geliriz baba.
1: Güle güle yavrum, güle güle. İsmet Bey.
2: Efendim?
1: Neden böyle yapıp da bizleri üzüyorsunuz?
2: Ne demek istiyorsun sen Nedret? Ne yaptım ki ben?
1: Aman daha ne yapacaksınız? Bu hasta halinizde çocuk gibi evden çıkıp dışarılara gittiniz ya.
2: Ne münasebet efendim? Suçlu muyum ki kaçayım ben? Ben bu evin reisiyim. Ne zaman canım isterse o zaman sokağa çıkarım. Ayrıca sizden izin isteyecek değilim
1: ya. Yanlış anladınız efendim. Ben sizin için endişelendiğim için böyle söylüyorum.
2: Niçin endişeleniyorsunuz? Çocuk muyum ben? Endişelenmeyin efendim.
1: Ama son zamanlarda iyice unutkan oldunuz. Allah korusun ya evinizi unutursanız o zaman ne yaparız?
2: Unutmam efendim. Hem biraz anlayış göster. Akşama kadar evde otura otura canım sıkılıyor Nezahat Hanım.
1: Ya Nezahat değil Nedret efendim. O zaman bana söyleyin ben sizi dışarı çıkartır dolaştırırım. Ama böyle kendi başınıza çıkmayın. Dua edin ki Çiğdem sizi sokakta görüp de eve getirdi. Çok yaşayın.
2: Siz de görün.
1: Aa, cebinizden çıkartıp burnunuzu sildiniz. O şey ne öyle İsmet Bey?
2: Efendim ne olacak? Mendil tabii ki. Hiç görmediniz
1: ayol,
2: mi?
1: Ayol ne mendili? İsmet Bey çorap o ayol. Aa, bu çorap sizin cebinizde ne arıyor söyler misiniz?
2: Çorabı sanmıştım. Şey neydi acaba bunun adı?
1: Mendil diyecektim.
2: Ha mendil. Hayret. O çorabı kim sokmuş cebime? Ya sen ya da çocuklar soktunuz o çorabı cebime. Ben çorapla mendili ayırt edemeyecek kadar cahil miyim?
1: Tamam.
2: Hep böyle yapıyorsunuz. Neye ararsam olmadık kendilerine koyuyorsunuz. Bulamıyorum. Siz benimle alay mı ediyorsunuz ya? Bulamadım ben daha.
1: Estağfurullah. Aa, bu namak da nereden çıktı canım? Sadece biraz öyle unutkan oldum.
2: Ne demek istiyorsun yani?
1: Bakın boş yere kızıp öfkelenmeyin. İster istemez yaşlanıyoruz tabii. Yaşlandıkça da bazen böyle şeyler olur. Unutkanlıklar yapıyorsunuz.
2: Bak sözlerine dikkat et. Yine bana unutkan diyorsun Nedret.
1: Kızmayın efendim. Bu hastalık genellikle bizim yaşlarımızda ortaya çıkar. Olur. Herkes de olur. Bugün hasta olan sizsiniz. Yarın sıra bana da gelebilir.
2: Ara sıra oluyor biraz. Ne olmuş bazen unutkan oluyorsam yani? Bunun için kızıyor musun bana?
1: Yok canım ne münasebet efendim hiç kızar mıyım? Yalnız evlilikler iyi günler için değildir ki. Ben zenginliği, refahı ve mutluluğu sizinle evlenince yaşadım. Şimdi siz hasta, unutkan oldunuz diye o günleri unutmak mümkün mü? Hiç mümkün mü? Ah seninle nasıl tanıştığımızı hatırlıyor musun hayatım?
2: Bilmem. Nasıl tanışmıştık nerede?
1: Nasıl mı? Nisan yağmurlarının insanları ve caddeleri yıkadığı ıslak bir bahar günüydü. İnsanlar ıslanmamak için panik halinde sağa sola kaçışırken yağmurdan korkmayan yalnız iki kişi vardı o gün şehirde. Onlar kimdi biliyor musunuz? Siz ve ben. Sadece ikimiz.
2: Allah Allah ya burada ne işimiz varmış?
1: Siz hatırlamadınız ama ben hiç unutmadım. Siz alışverişe çıkmıştınız. Ben de sinemadan dönüyordum. Birden yağmur bastırdı. O sırada sizin elinizde şemsiye vardı. Şöyle göz göze geldik. Siz bana şemsiyenizin altına sığınmamı söylemiştiniz.
2: Sahi mi? Peki siz ne yapmıştınız?
1: Ne yapacağım canım? Yanınıza gelip şemsiyenizin altına girmiştim. Ama biliyor musunuz? Yağmurdan kaçmam bahaneydi. Maksat sizin gibi yakışıklı biriyle tanışmaktı.
2: Peki tanışıp arkadaş olduk mu sizinle?
1: Elbette. O şemsiye altında geçen 5 dakika içinde birbirimize aşık olmuştuk.
2: Hayret, hiç hatırlamıyorum.
1: Kerem'le Aslı kadar, Leyla'yla Mecnun kadar birbirimize sevdalıydık. Hele siz öyle yakışıklıydınız ki. Hatırlar mısınız? Aynı apartmanda oturduğumuz bir komşu kadın vardı. Sizi görmek için zırt pırt kapımızı çalardı. Kadını boğmamak için kendimi hep zor zapt ederdim.
2: Şu dün gelen kadını mı?
1: Ama rica ederim canım. O kapıcının karısıydı. Temizlik için gelmişti. Ben yıllar öncesinden söz ediyorum İsmet Bey.
2: Allah Allah. Nereye koydum acaba?
1: Siyah kostümlerinizle tam bir salon beyefendisiydiniz.
2: Nerede acaba?
1: Bir şey mi arıyorsunuz İsmet Bey?
2: Gözlüğü mü?
1: Gözünüzde ya.
2: Madem öyle niye söylemiyor da bana arattırıyorsunuz
1: canım,
2: efendim?
1: Kızmayın İsmet Bey. Gözlüğünüzü aradığınızı bilseydim söylerdim.
2: Hep böyle yapıyorsun Nedret. Aradığım şeyin nerede olduğunu biliyorsun. Sonra da unutkan diyorsun bana. Benim gözlüksüz yapamadığımı biliyorsun. Gözünde olduğumu da görüyorsun. Ama mahsustan araştırıyorsun.
1: Tamam affedersiniz. Bir daha daha dikkatli olurum.
2: Şimdi de şeyimi bulamıyorum.
1: Neyini?
2: Ne dedin Nedret? Şey edemedim. Yani işitemedim mi? İşitemedim.
1: Bir şeyler arıyorsunuz gene.
2: Saatini.
1: Nereye çıkartmıştınız?
2: Hatırlamıyorum ki. Yani bir yerde çıkartmışımdır da ama bilmiyorum. Buldum işte. Bak Nedret, buldum işte. Akvaryumun içindeymiş.
1: Aman Allah'ım, ama o sizin saatinizin akvaryumun içinde ne işi var?
2: Bilmem.
1: Ama bilmem demeyin. Demek ki oraya siz koymuşsunuz.
2: Benim koyduğumu nereden biliyorsun canım? Ne malum senin koymadığın?
1: Yapmayın İsmet Bey. Ben neden sizin saatinizi akvaryuma koyayım? Verin bakayım bana çalışıyor mu?
2: Çalışmaz mı?
1: Bilmiyorum ki. Dur bakalım. Islanmıştır orada tabii. Bak çalışmıyor işte. Suyun içinde dura dura arızalanmış. Canım niçin akvaryuma koydunuz bu saati?
2: Bilmiyorum ne diyor, dalgınlıktan işte. Balığa yem verecektim demek yem diye.
1: Maşallah. Yem diye saati yedirmeye kalkmışsınız balığa.
2: Çalışmıyor işte, çalışmıyor. Saatim çalışmıyor.
1: Tamam canım, üzülmeyin, tamam yenisini alırız.
2: Ama bu saat bir antikaydı. Bunu biri vermişti bana. Hediyeydi galiba. Şey kim verdi? Hatırlayamıyorum ki.
1: Ben hatırlıyorum ama. Bu saati rahmetli babanız düğün günümüzde vermişti bize.
2: Babam mı?
1: Ya tam 40 yıl önce. O zamanlar Taksim'de kristal gazinosu vardı. Hı. Düğünümüz orada olmuştu. Hı. Sizinle ilk kez orada dans etmiştik. Ah keşke o günleri geriye getirme imkanımız olsaydı.
2: Babama söyleyeyim de bana yeni bir saat daha alsın.
1: Babanıza mı?
2: Evet, saati akvaryuma koyduğumu söyleme, kızar sonra bana. Eskidi, çalışmıyor derim, yenisini alıverir bana.
1: İsmet Bey. Hı. Babanız öleli yıllar oldu.
2: Şaka yapma şimdi Nedret. Daha geçen gün gördüm ben babamı.
1: Gördünüz mü, nerede? Hı.
2: Burada şu camın kenarına oturmuştu. Yoksa evine mi gitti şimdi?
1: Siz hayal görmüşsünüz İsmet Bey. Babanız öldü sizin.
2: Öldü demek ha. Babam öldü. Peki ben neden bilmiyorum?
1: Canım biliyorsunuz da bazen unutuyorsunuz işte.
2: Evet doğru. Her şeyi unutuyorum artık Nezahat'cığım.
1: Nedret.
2: Bugün sokakta kızım birisi bana baba dedi. Hı. Yüzü de hiç yabancı gelmedi ama.
1: Yabancı gelmez tabii. O kız sizin kızınız Çiğdem'di.
2: Peki ben neden tanımadım öyleyse? Artık hiçbir şeyi tanımıyorum. Bilmiyorum Nezahat. Yok senin adın neydi ha?
1: Nedret efendim, Nedret.
2: Bak adını da unutuyorum. Sen İsmet demesen ben adımı bile hatırlayamayacağım. Hay Allah, bir şey diyecektim sana ama unuttum gene.
1: Neyse canım, üzülmeyin, aklınıza gelirse söylersiniz.
2: Geldi aklıma. Yarın beni denize götürür müsün Nezahat? Sıcak kumlarda yatmayı özledim.
1: Bu mevsimde mi?
2: Temmuz ayında değil miyiz? Denize girmek için en iyi aydır.
1: Hayır İsmet Beyciğim, Aralık ayındayız. Dışarıya bir bakın. Geçen hafta yağan kar hala kaldırımlarda duruyor.
2: Kar mı?
1: Ya.
2: Sen haklı mısın Nedret? Dışarıda kar varmış. Peki benim aklım neden yaz ayına gitti Nedret? Yoksa ben delirdim
1: ama
2: mi?
1: Ama yok canım, estağfurullah. O da nereden çıktı
2: öyle? Yok ben delirdim. Artık hiçbir şeyi hatırlayamıyorum.
1: Bak niye ağlıyorsunuz şimdi? Söylesenize ne oldu da ağlıyorsunuz?
2: Gelme üzerime, gelme benimle. Sana de ister ağlarım ister ağlamam, bu benim bileceğim.
1: Seni yapmayın, böyle davranmayın, yalvarırım. Bu halleriniz de beni çok üzüyor. Çok.
2: Artık benden sana hayır yok Nedret. Her şeyi unutuyorum, her şeyi birbirine karıştırıyorum. Ben gidiyorum.
1: Gidiyor musunuz nereye?
2: Huzur evine. Hazırla bavulumu hanım. Şuradan bir tanesi çevir de gideyim hemen.
1: Yok saçmalamayın. Hem neden huzur evine gitmek istiyorsunuz
2: seni
1: ki?
2: Seni daha fazla üzmemek için. Sen yaşlandın Nedret. Ben de yaşlandım.
1: Oturun oturduğunuz yerde İsmet Bey. Neden bakamayacakmışım size? Bunca sene kim baktı ki?
2: O zamanlar sağ ol.

0: Tütüyor mu?
1: Olsun, geçirmesin. Geçirmese bile ilerlemesini durduruyormuş. Hem unutmayın, ilacın yanında ben de varım İsmet Bey. Sizin 40 yıllık hayat arkadaşınız. Bıkmadan, usanmadan size bakacağım ben.
0: Biliyor musun, sen iyi bir insansın Nebile.
1: Nedret efendim, Nedret. Nebile değil, Nedret. Ama siz nasıl isterseniz öyle deyin. Nebile deyin, Nezahat deyin. Benim için hiç fark etmez. Böyle de olsa Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kahve içer misiniz?
0: İçerim.
1: Tamam. Şimdi gider yapar getirir. Telefona bakar mısınız?
0: Bakarım tabii. Alo. Ha, kim? Yanlış kardeşim. Böyle biri yok burada. Hayır hayır. Öyle biri de yok. Bana kim olduğunuzdan ne efendim? Yanlış dedim ya.
1: Ne oldu İsmet Bey? Kimdi arayan?
0: Ne bileyim efendim, yanlış numara çevirmiş.
1: Yanlış numara mı?
0: Ha, öyle olmalı. İsmet Bey'i arıyorum dedi. Ben de burada öyle biri yok dedim.
1: Aman Allah'ım ayol, niye kendiniz için yok dediniz?
0: Arkasından da Nedret diye bir kadını sordu.
1: Çağırsaydınız ya beni.
0: Niye çağırayım Neriman? Bu evde ne İsmet ne de Nedret adında biri var değil mi?
1: Ah, gene mi aklınız gitti İsmet Bey? Ayol, sizin adınız İsmet. Benim de adım Nedret. Peki kimdi arayan?
0: Ragıp diye biri. Mutlaka telefon sapıydı. Ne bana sapı? Baba diyordu.
1: Allah'ım ne sapı İsmet Bey. Ragıp bizim oğlumuz. Onu da mı unuttunuz?
2: Bunama adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için

0: Bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için

0: sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu aziz dinleyiciler. Yeni bir İrfan Mektebi programıyla sizlerle birlikteyiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Zülfikar Mecmuası'ndan 25. söz. İşlediğimiz mevzu Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerinin anlatıldığı, Allah kelamı olduğunun ispat edildiği ve bunlara dair misallerin anlatıldığı bir yer. Gayet güzel. Rabbimizin kelamının nasıl taklit edilemez olduğunu gösteren, üstün bir kelam olduğunu beyan eden, izah eden, ispat eden, her yönüyle mucizeliğini bizlere bedihi bir tarzda gösteren kıymetli bir eser. 6. remze kadar gelmiştik. Zehirlerdeydik malumunuz. Epeydir devam ediyoruz bu mevzuya. Bugün 29. mektubun 8. kısmının 6. remzi. Yine Kur'an-ı Kerim'in icaz vecihleri itibariyle alakası dolayısıyla buraya alınmış. Bakalım orada ne gibi cevherler bizi bekliyor. Şüphesiz bu eser diğer mevzuları gibi Kur'an-ı Kerim hazinesinden bizlere içinden cevherler, elmaslar, altınlar sunan bir yer. Bu hazineden istifade etmeye bakalım. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midat kelimati. Ala Resulina salavat. İnna a'tayna kel kevserin pek çok esrarından tevafuk sırrıyla münasebettar birkaç sırrına dairdir. Kevser suresinin pek çok sırları bulunduğundan bahsediyor değerli dinleyenler. Hatta asrımızda olacak pek çok mühim hadiselere de oradan işaretler var. İşte bu gibi sırlardan pek çoğundan birisi bir tevafuk sırrıdır. Daha önceki 25. sözün içindeki mevzulardan da hatırlarsanız eğer, Kur'an-ı Kerim'in surelerinin birbirine bakması, ayetlerinin birbirini desteklemesi, sarihi manasının yanında işari, remzi manalarının olması, ebced cihetiyle pek çok şeylere işaret etmesi gibi harf sayılarının sure sayılarına, ayet sayılarına bakması gibi pek çok cihette tevafuklar var. İcazının, icazının, belagatının, selasetinin, cezaletinin, bunlar beraatı gibi uzun uzadıya anlattığımız ve icaz cihetleriydi Kur'an-ı Kerim'in. Mucizelik yönleriydi yani. İşte burada bu tevafuk birbirine ahenkli bir tarzda birbirini destekleyerek, teyit ederek tevafuk etmesi hususuna dair sırlar var diyor. Nerede? İnna adayna kel kevser. Burada. Bunun birkaç sırrı beyan edilecek burada. Ve nelere bakıyor, neyi anlatıyor bize, onları görmeye, anlamaya çalışacağız değerli dinleyenler. Evet, şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. Mealindeki Bismillahirrahmanirrahim İnna a'dayna kel kevser. Birinci ayettir biliyorsunuz. Bunun çok sırlarından tevafuk sırrıyla münasebettar birkaç sırrına dairdir. O esrar yani o sırlar sarihan gösteriyor ki, açık bir tarzda bu sırlar bize gösteriyor ki İnna a'dayna tek başıyla bir mucizedir. Tek başıyla bir mucizedir. Numune için nasıl mucizedir? İşte buna örnek olsun için letafetlerinden 2-3 küçük nüktelerine işaret etmek münasiptir. Birincisi, Sure-i Kevser'de, Kevser suresinde mevcut hurufatın tekerrürleri 1'den 9'a kadar, yani 1'er, 2'şer, 3'er, 4'er ta 9'a kadar muntazaman bulunmasıyla beraber. İnna atayna kel kevser diye başlayan bu Kevser suresinde
içinde bulunan harflerin birden fazla tekrarları birden dokuza kadar değerli dinleyenler, sıralı bir şekilde birer defa, ikişer defa, üçer, dörder, beşer, hakeza dokuza kadar böyle bir letafet, böyle bir hoşluk gösteriyor ve bu intizamlı, gayet düzenli bir tarzda bulunuyor. 28 huruf-ı heceiyeden mevcut olan 19 harfin içinde, yani elifba harflerinin içindeki 19 harfin içinde, o 28'den müteşekkil harfin içindeki 19'unda ikişer kardeş olan ikişer harften en güzelini ve lisana en hafifini almasıdır. O da şudur ki, ra z'den ra var, z yok. Hani değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bilenler daha iyi anlayacaklar. Bazı harfler Kur'an-ı Kerim'de birbiriyle kardeştir. Bir nokta farkı vardır. Birkaç nokta farkı vardır, diş farkı vardır vesaire gibi. Mesela raze, ayın gayın, satta, tığzı gibi ve hakeza. Burada onun örneklerinden bahsediyor. İşte bunlar öyle muntazam bir tarzda İnna Atayna'da Kevser suresinin içinde gelmiş ki onun mucizeliğine de bir işaret oluyor. Muntazam bir tarzda o 28 harften 19'un içinde, o kardeş olan 19 harfin içinde, mesela ra'dan sonra z'ye gelir, ra var, z yok. Sin şın var, arka arkaya gelen. Sin şından şın var, sin yok. Sat dat harfleri var, malumine kardeş harflerden. Sat var, dat yok inna taynağının içinde. Tığzı var, kardeş harflerden o 19 dediğimiz kardeş harf. Ondan da tığ var, zı yok. Yine ayın gayından ayın var, gayın yok. F kaftan, F ve kaf harflerinden F harfi var, kaf harfi yok. Yine nun ve mim harfinden nun var, mim harfi yok. Bunun gibi zarif ve muntazam ve manidar. Yani hem gayet zerafetli, hem gayet düzenli, hem de çok anlamlı. Manidar bir intihab olduğu gibi seçerek, irade ederek bu zerafeti, bu intizamı, bu düzeni tercih ederek oraya koymuş. Böyle bir zerafet var. Böyle olduğu gibi mecmu huruf fu, yani İnna Atayna'nın harflerinin tamamı besmele ile 65 olup hüveyi ifade eder. Besmeleyi de dahil ettiğimiz zaman Bismillahirrahmanirrahim, İnna a'dayna kel kevser diye başlayıp bitirdiğimiz Kevser suresinin harflerinin tamamı besmele'nin harfleriyle beraber 65 ediyor. Bu da neye denk geliyormuş değerli dinleyenler? Tevafuk sırrıyla olan icaza örnek veriyor ya. Hüveyi ifade ediyor. Yani o Allah-u Teala için. Besmelesiz hurufu vakti nüzulüne işaret ediyor. Besmelesiz baktığınız zaman İnna Atayna'nın harflerinin tamamına ise bir sır da bu. O da nüzul zamanına işaret ediyor. İkincisi, Sure-i Kevser'de başka bir sır, şimdi İnna Atayna'nın başka bir sırrını söylüyor. İkincisi, Kevser suresinde bu sureye dair remze, yani remiz ince işaret demek. Bu ince işarete 13 defa 13 rakamı ile beyan edilen sırrın hülasası şudur ki, 13 defa 13 rakamı ile beyan edilmiş. İşari mana itibariyle Sure-i Kevser'de. Şöyle ki, Fatiha-i Şerife nasıl ki 13 Elif Lam ile 13 en meşhur Süver-i Kur'aniye olan, Kur'an'ın meşhur 13 suresi olan ve 7 Elif Lam Mim, 6 Elif Lam Ra'nın mecmu adedine tevafuk ediyor. Bunun gibi 13 Elif Lam ile 13 surenin başlarına işaret edip parmaklarına bastığı gibi ve Fatiha'da bulunan 15 mim ile, mim harfi yine elif

ve hamim ve bir elif lam mim ra ile beraber 15 surenin başına işaret edip mimlerine, oradaki mim harflerine parmak bastığı gibi buna benzer tarzda Kur'an Fatiha'da Sure-i Kevser'de münderiç olduğunun sırrıyla, Sure-i Kevser dahi 13 elifle, Fatiha'nın 13 elif lam gibi 13 parmakla 13 meşhur surelerin başlarına parmağını basıyor ve kendi de küçük bir Kur'an olduğunu böylece gösteriyor. Üçüncü sır, İnne Atayna'daki değerli dinleyenler, Kevser kelimesi kutsi yani mukaddes, cami, toplayan, toparlayıcı, külli, nurani bir kelime olduğundan, manayı lugavisi yani lügattaki manası olan hayr-ı kesirden ve ukrevi havz-ı kevserden ve manevi havz-ı kevser olan Kur'an'dan tut, ta hayr-ı kesir ıtlakına masadak olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ita edilen yani ona verilen bütün hedeyâ-i rahmaniye, rahmani hediyeler ve fütuhat-ı rabbaniye, Rabbimizin lütfettiği fetihler, ta fethi Mekke yani Mekke'nin fethi, fethi Beytil Makdis, Kudüs'ün fethi, fethi Şam, Şam memleketinin fethi, yine fethi İstanbul'a kadar manaları olduğu gibi o manalara da işaretleri var. Diyor ki burada değerli dinleyenler, mevzu devam edecek, buraya kadar olan kısmını anlatalım. Kevser kelimesi mukaddes bir kelime, toplayıcı bir kelime, külli yani her şeyi kuşatan umumi bir kelime ve nurlu bir kelimedir. Böyle bir kelime olduğu için bunun lügat manası hayr-ı kesir, çok hayırlı olan, çok hayır içinde bulunan gibi manalara geliyor. Bundan başka ahiretteki Kevser havzuna bakıyor yine. Yani biz inna atayna kel kevser dediğimizde o kutsi, o nurani, o cami, o külli kelimenin şu manalarını da söylemiş oluyoruz aslında. O bunları barındırıyor biz bunun şuurunda olmasak bile. Hayr-ı kesir, ahiretteki uhrevi kevser havzı, başka manevi havzı kevser, o da nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e de o kelime işaret ediyor. Çünkü o da manevi bir havuzdur. Kevser havzudur. Kur'an-ı Kerim de camidir, nuranidir, mukaddestir. Rabbimizin kelamıdır. Bakınız ona da işaret var. Ta hayr-ı kesir ıtlakına masadak olan, yani sınırsız o hayr-ı kesre kim masadak olmuş, yani üzerinde görünmüş onun? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Ona da işaret var. Yine Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama verilen, ita edilen bütün rahmani hediyelere ve oradan tut bütün fetihlere, İslam'ın fetihlerine Kevser suresinde ta İstanbul'un fethine kadar işaretler var. Kudüs'ün fethine işaret var. Mekke'nin fethine o Kevser bakıyor. Şam'ın fethine, İstanbul'a, hepsine şamil. Bakınız bir kelimede nasıl sırlar, nasıl işaretler var Kur'an-ı Kerim. Bir Kevser sözünden nereden nereye kadar bize müjdeler gösteriyor, nasıl bir mucizedir. Mesela Ab-ı Zemzeme-i Kur'an'ın, Kur'an'ın zemzem gibi olan, hayat veren bir su gibi olan o Kur'an'ın menbaı ve Havz-ı Kevser olan Mekke-i Mükerreme'nin 8. senesindeki tarihi fethine, tekerrürsüz harflerin yani tekrar etmeyen harfler de var, tekrar edenler var diye onları örneklerini vermiştik. Özellikle o kardeş harflerinin nelere baktığına. Bir de tekrar etmeyen harflerin 8 adediyle ve mütekerrir olanların yani tekrar edilen harflerin 8 adediyle de yine elifin de 8 tekerrürüyle ve nunun, nun harfinin 8 tekerrürüyle 8 kere tekrar edilmesiyle yani ve fethi İstanbul'a işaret eden, İstanbul'un fethine işaret eden kel kevser ve fe harfleriyle
yine 8 harf ediyor o da, tevafuk var. Bakınız Mekke'nin fethine Kevser harfinden, kelimesinden, o F'ye kadar olan kısmından, Fesalli'nin başındaki F'yi kastediyoruz. 8'er tekrarla, harflerin 8'iyle, tekerrür eden etmeyen harflerin sayılarının tevafukuyla, Mekke'nin fethine, İstanbul'un fethine işaretler var değerli dinleyenler. Ve hepsi birbiriyle tevafuk ediyor. Bunun tesadüf olması, beşer kelamı olması mümkün değildir. Ancak Allah kelamı mukaddes bir kelam olabilir ki böyle tevafukatı, böyle icazı, böyle letafeti, zerafeti gösterebilsin. Bütün harflerin birbirleriyle olan ahenginin yanında kendi zamanlarından, yani nüzulü vaktinden ta kıyamete kadar olacak hadiselere işareti ve bunların bir kısmında çıktığını biz görüyoruz. Mekke fethedilmiş mi? Edilmiş. İstanbul fethedilmiş, Müslümanlar tarafından edilmiş. Şam, hakeza. İşte böyle bir mucizeyi anlatıyor bize. Ve 5 defa 8'in ittifakıyla, yani 5 defa 8 içinde o tevafuklar şu fütühatçı sureyi Nuraniye'deki, evet bu sure nurlu ve fütühatçı fetihler yapan, o fetihleri gösteren bir suredir. Bu nurlu, bu fütühatçı surede elbette tesadüfü olamaz. Asla olamaz, tesadüfü değildir. Belki tevfik edilen kutsi bir işarettir. Rabbimizin bu sureyle verdiği mukaddes işaretlerdir bunlar. Ve dördüncüsü şöyle değerli dinleyenler, İnna Atayna'nın sırlarından dördüncüsü, madem El Kevser bir küllidir, yani bir umumilik gösterir, bir bütündür. Neyin umumiliğini gösteriyordu? Kur'an-ı Kerim'in su gibi hoş o namesinden biz anlıyorduk ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan hediyeyi, Rahmaniye'yi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a, Kur'an-ı Kerim'e, İslam'ın fetihlerine işaretler vardı. Dolayısıyla lügat manasından ahiretteki Havz-ı Kevser'e kadar pek çok şeye bakıyordu. Onun için küllüdür işte. Bu kül içinde, bu bütünlük içinde, bu umumilikte bir ferdi de İstanbul'dur. İstanbul'un fethidir. Ve madem bu sure Fütühat-ı İslamiye'yi, İslamiyet'in fetihlerini Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a ihsan edilen Atiye-i İlahiye'yi haber veriyor. Allah-u Teala'nın hediyesi olan o İslam fetihlerini, Kudüs'ün fethini, Mekke'nin fethini, Şam'ın fethini ve hakeza İstanbul'un fethini bu El Kevser kelimesiyle Cenab-ı Hak işari bir tarzda haber vermiş. Bütün bunlar Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a, onun davasına, tevhid davasına Allah-u Teala tarafından verilen birer hediyedir, ihsan edilen bu hediyeleri, bu atiyeleri, ilahi atiyeleri El Kevser kelimesiyle haber veriyor. Ve madem El Kevser'in makam-ı ebcedisi, yani ebced değeri 757 olup Sultan Orhan zamanında Süleyman Paşa kumandasında erler tabir edilen 40 kahramanın şahit olmasıyla İstanbul'un hükümeti İslamiye akdi altına girmeye, yani İslam hükümetinin sözleşmesi, anlaşması altına girmeye ve Fatihasını o tarihte 757'de muhasara ile okumuştur. Ne dedi burada değerli dinleyenler? Şunu söylüyor bizlere. Yine İnna Atayna'nın sırlarından bu da. Kevser kelimesinin ebced makamı 757 ediyor. İşte Sultan Orhan zamanında Süleyman Paşa kumandasında 40 kahraman erinde şahitliğiyle İstanbul hükümetiyle, o zamanki Bizans'la yapılan anlaşmada bu işin başlangıcını Kevser kelimesi o 757'de tarihe tam denk gelerek bizlere gösteriyor. O tarihte fethi olacağını okumuş, işaret etmiş. Ve madem Kevser kime verildiğini ifade etmek için inna adaynake deki ke, yani ke harfi ve ne için verildiğine delalet eden fesalli, biz sana

Kevser'i verdik. O halde Rabbin için fesalli, namaz kıl, venhar, kurban kes. Lirabbike venhar kısmı var ya. Ne diyor burada? Kevser'in kime verildiğini söylüyor. Sonra ne için verildiğini. Fesalli'deki işte oradaki F harfinin zammıyla, yani onun eklenmesiyle 857 adet ile Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın vekili olan Sultan Fatih'in eliyle Daire-i İslamiyet'e, İslam dairesine ve bir mescid-i ekber, büyük bir mescid ve bir mahalli salat, büyük bir namaz yeri, salat-ı kübra olarak 857'nin tarihine, hicri tarih tabii ki, tevafuk ediyor. Orhan Gazi zamanında yapılan akit, bu işin başlangıcıdır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama verilen havuzu anlatan, peki ne yap o zaman Rabbin için? Namaz kıl. Nerede? Kime verilmiş? Kime verileceğini, orada ne olacağını. İstanbul'un yani büyük bir mescit, Allah'a ibadet edilen büyük bir yer, salat mahalli olduğunu ve bunun Sultan Fatih eliyle o Fesalli'deki F'nin de eklenmesiyle 850 ediyor, aynı tarihe tevafuk ediyor değerli dinleyenler. Teknik tabirler bizleri zorluyor olabilir. Yani ebced değeri, harflerin tekrarı, ama anlayacağımız şu: Kevser suresinde sadece o el-Kevser ve oradaki F harfinden bile ne kadar büyük tevafuklar, nasıl Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu, nelere işaret ettiğini, Rabbimizin mukaddes kelamı olduğunu ve her bir surede, hatta her bir harfte çok sırlar var olduğunu anlıyoruz, öğreniyoruz değerli dinleyenler. Diğer teknik kısımları diyelim bugünkü tabirle, o da işin ispatı kısmıdır ki Üstad Hazretleri buraya koymuş. Tabi buradan herkes kendi ilmine göre, kendi irfanına göre istifade eder. Bu da bir kevserdir, havuzdur, bir ilim havuzudur. Herkes kendi kabiliyetine göre istifade edebilir. Evet, devam edelim. Elbette bu sure, yani Kevser suresi, şu Kevser-i Hilafeti İslamiye'ye sarahate yakın işaret eder denilebilir. Madem ki ebced değeriyle dahi, kelimeleriyle, harfleriyle dahi, lügat manasındaki hayır kesir, çok hayır manasından tutunuz, Kevser'in lügat manası odur. Uhrevi havzu Kevser'e, manevi havzu Kevser'e, Kur'an-ı Kerim'e pek çok hayırların masadak olmuş Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ve onun fetihlerine ve onun yolundan giden İslam kahramanlarının fetihlerine işaretler olduğunu görüyoruz, anlıyoruz değerli dinleyenler. O halde ne diyor? Bu sure şu Kevser-i Hilafeti İslamiyet'in halifeliğinin Kevser'i olan bu fethe, İstanbul'un fethine ve onun başındaki zata, yani Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerine sarahate yakın bir tarzda işaret eder denilebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, bi sırrı suretil Kevser ve bi hürmeti sahibil Kevser eskina ve refukâena min mâil Kevser fi yevmil haşr fi yevmil mahşer. Amin. Buremizde bu duayla tamamlanmış kıymetli dinleyenler. Duanın mealini de buradan arz edelim sizlere. Ey Rabbim, Kevser suresinin sırrıyla ve sahibi Kevser'in hürmetine mahşer gününde bize ve arkadaşlarımıza Kevser suyundan içir. Bir daha okuyalım, ehemmiyetli bir şey. Aklımızda kalırsa da böyle dua edebiliriz değerli dinleyenler. Güzel bir dua. Kevser suresinin sırlarını öğrenmiş olduk böylece. En azından bir kısmı aklımızda kalır inşallah. Ve şöyle bir dua ile oremiz bitirilmişti. Bize de bu duayı öğrenip dua etmek yakışır. Bizim istifademizedir bu. Bir hazinedir, kaçırmayalım. Ey Rabbim, şu Kevser suresinin sırrıyla ve sahibi Kevser'in hürmetine mahşer gününde bize ve arkadaşlarımıza Kevser suyundan içir. Amin diyoruz değerli dinleyenler. Bu güzel duaya inşallah aklımızda kalır. Hepsi kalmasa da kaldığı kısmıyla dua etmekte fayda var değerli dinleyenler.

29. mektubun 8. kısmının 8. remzi olan 8. risale var. Şimdi sırada değerli dinleyenler. Bakalım orada hangi hazinelerle, nelerle karşılaşacağız? 4 küçük surenin gayet muhtasar olarak hurufatlarına ait letaif-i tevafukiye ve işareti gaybiyeye dairdir. Bu kısım 4 küçük surenin gayet kısa olarak harflerine ait o hoş tevafuk sırlarından ve oradan çıkan gaybi işaretlerinden bahsediyormuş. O sureler neler, nasıl tevafuk ediyor harfleri ve nelere işaret ediyor? Onlara bakalım şimdi değerli dinleyenler. Kur'an'ın mucizel beyanın hakaikinde, hakikatlerinde ve meanisinde ve ayatında ve kelimatında ve nazmında müteaddit vücuhu icaziye ve esrar-ı kutsiye bulunduğu misüllü. Önce bir tespit. 25. sözde bunu anlattı Kur'an-ı Kerim'in hem hakikatlerinde değerli dinleyenler, hem manalarında, hem ayetlerinde, hem kelimelerinde, hem de nazmında bir değil binler, yani çok sayıda icaz yönleri ve kutsi sırlar var. Böyle olduğu misüllü, hurufatındaki yani harflerinde bulunan çok lemat-ı icaziye bizlere görünüyor. Yani harflerinde de Kur'an-ı Kerim'in mucizelik parıltılarını bize gösteren cihetler var. Hatta hurufunun yani harflerinin vaziyetlerinde bile, yani nasıl sıralanmışlar, nasıl yan yana getirilmişler. İşte az önce Kevser suresinin içindeki 19 kardeş harften hangisinin olup hangisinin olmaması, kaç defa tekrarı, hangi sırlara işaret ettiğini görmüştük. Ondan dolayı diyor ki, hakikatinde Kur'an-ı Kerim'in manalarında, ayetinde, kelimelerinde, nazmında hadsiz cihetlerle mucizelik göründüğü gibi, o kutsi sırları barındırdığı gibi içinde harflerinde dahi çok icaz ışıkları, parıltıları var. Hatta harflerinin vaziyetlerinde çok âli işaretler ve tekerrür adetlerinde kaç defa gelmiş o harf ve niçin öyle gelmiş? Diyelim bir ra harfi, nun harfi orada şu kadar sayıda gelmişse rastgele değil bu. O tekerrürlerinde bile çok münasebeti latife-i tevafukiyesi vardır. Birbiriyle münasebetdar, hoş tevafuklar vardır ki onlar da Kur'an-ı Kerim'in icaz işaretleridir. Hangi beşer kelam buna yetişebilir? Hangi meal işte Kur'an sadece bunu diyor diyebilir? Harflerinin vaziyetlerinden, tekrar sayılarından bile pek çok işaretlerin bulunduğu Kur'an-ı Kerim'i tek bir kişi bir mealini yazacak kendi eksik ilmiyle, yarım yamalak İslami hayatıyla, sonra diyecek ki Kur'an budur, haşa. Kur'an-ı Kerim bir ummandır. Evet, hatta denilebilir ki huruf-u Kur'aniye, Kur'an'ın harfleri nasıl ki her bir harfin sevabı, Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine pek çok sevaplar var malum, bununla ilgili rivayetler var. Her bir harfinin sevabı ondan bine kadar hasenat meyvelerini veriyor. Yani en az 10 bine kadar Cenab-ı Hak sevap veriyor. Öyle de işte her bir harf çok işaret meyvelerini veriyor. Nasıl bir harfine birden ondan bine kadar sevaplar var, en az da 10 diye bahsediliyor. Aynen o sevap gibi her bir harfinde en az 10 hatta binler işaretler var. Çok manilerin manaları yani meanileri ifade ediyor. Pek çok manaları ifade ediyor. Adeta Kur'an hurufatı, Kur'an'ın harfleri muazzam ve mütenevvi, azametli ve çok çeşitli türlü ilahi şifrelerdir. Peki nasıl? Şimdi bunun örneğini verecek. İhlas suresinden başlayarak. Ez cümle. Sure-i İhlas'ın makam-ı ebcedisi 1003 olmakla hem 1003 Sure-i İhlas bir hatme-i hasa-i ihlasiye ve hem mufassal bir ismi azam olduğuna
hem 3 defa tekerrürüyle küçük bir hatmeyi Kur'an olmasına, hem 3'er defa tekerrürünün eftaliyet-i azimesine, hem Bismillahirrahmanirrahim'in müşeddit ra 2 ra sayılmak şartıyla, yani şeddeli olan ra'lar 2 sayılmak şartıyla, bir cihetle makam-ı ebcedisiyle tevafuk sırrıyla 1000 besmele 1000 ihlas gibi ismi azamın müfassalı olduğuna işaret ettiği gibi. İhlas suresindeki sırlardan burada da bahsediyor değerli dinleyenler. Harflerinin işaretlerinden, ebced değerinden. Aynen Kevser'de olduğu gibi İhlas suresinde de böyle çok sırlar, tevafuklar var. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'in icazlarını gösteren lemalardır. Ez cümle işte özet olarak diyor ki İhlas suresinin ebced makamı 1003. 1003 İhlas suresini okumak bir özel ihlas hatmi deniyor buna. Bir hatme-i hase-i ihlasiye. Yine müfassal bir ismi azam mertebesine geçiyor. Yani ayrıntılı olarak 1003 ihlas okumak müfassal bir ismi azam. Yine 3 defa tekerrürüyle, bunu biliriz hepimiz, 3 defa İhlas suresini okumak bir Kur'an hatmi yerine geçer denilir ya, işte bir hatmeye Kur'an olmasına, yine 3'er defa tekerrürünün, İhlas suresinin böyle 3'er kere okunmasının azim fazileti olduğuna, neden ebced makamı da buna denk geliyor 1003. Yine bununla birlikte Bismillahirrahmanirrahim'in o şeddeli ra'sı 2 sayılmak şartıyla, o da bir cihette makam-ı ebcedisiyle tevafuk ediyor. 1000 besmele ve 1000 ihlas bir ismi azamın müfassalı olduğuna işaret ettiği gibi, huruflarıyla, yani harfleriyle, hurufatıyla çok başka sırlara da bakar diyor değerli dinleyenler. Hem Kur'an'ın 4 esasından en büyüğü olan tevhidi, 6 cümlesiyle tevhidin 6 mertebesini ispat et ve 6 enva-ı şirki reddederek, Kur'an-ı Kerim'in 4 ana esası vardır. En birincisi de nedir değerli dinleyenler? En başı tevhiddir. Allah-u Teala'nın varlığı ve birliğidir. Birisi haşırdır. Birisi ubudiyet, nübüvvet ve adalet diye sıralanıyor değerli dinleyenler. İşte bu İhlas suresinin harf adetleri, ebced değerleri yine besmele ile birlikte, ondaki ra'ların, şeddeli ra'ların 2 ra sayılması şartıyla bir ismi azama da tevafuk ettiğinden bahsetmekle, İhlas suresinin harflerinin daha çok sırlara baktığını, bütün bunlarla birlikte Kur'an-ı Kerim'in 4 esasından en büyüğü olan tevhidi anlattığını, bunu da 6 cümlesiyle tevhidin 6 mertebesini ispat ederek ve 6 nevi şirki de reddederek, yani işte Bismillahirrahmanirrahim, Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad derken, Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetinden başlayarak onun samed olduğundan, doğrulup doğrulmadığından ve hakeza 6 cihette tevhid ispat ediyor. 6 cihette de bunların zıddı olan şirk koşmayı reddediyor Kur'an-ı Kerim. Bu İhlas suresiyle 6 cihette de şirki reddederek Kur'an-ı Kerim'in 4 temel esasından olan tevhidi 6 mertebede ispat ediyor. Reddettiği şirk yönlerini gösteriyor ve bir icaza daha işaret edip parmak basıyor değerli dinleyenler. Her bir cümlesi öteki cümlelere hem netice oluyor, hem başlangıç, yani mukaddime olduğu cihetle İhlas suresi içinde 30 sure-i İhlas kadar müteselsil bürhanlarla, yani birbiri ardı sıra gelen delillerle, açık delillerle müdellel olarak, yani aydınlatılmış ispatlı delilli olarak 30 sure İhlas suresinin içinde münderiç bulunduğuna, bu küçük sure ne kadar muazzam bir bahri tevhid, yani bu İhlas suresi küçüklüğüyle beraber 30 sureyi içinde barındırmakla birlikte 6 cihette tevhidi ispat edip 6 cihette şirki reddederek
her bir cümlesi öteki cümlelere hem netice hem başlangıç olması gibi hususlarla ve içinde müteselsil burhanlarla delilli bir tarzda 30 sure bulunduğundan küçüklüğüyle birlikte muazzam, azametli büyük bir sure olduğunu, bir bahri tevhid, tevhid denizi olduğunu bizlere gösteriyor aziz dinleyiciler. Hurufatının yani harflerinin latif münasebetini, bu hoş ilişkisini buna kıyas ediniz. Ki içinde elif 5, vav 5, dal harfi 5 olarak birbirine tevafuk ediyor. Merak edenler sayabilirler. Ve lafzullahın yani içinde geçen o Allah lafzının 5 harfine denk geliyor, muvafık alıyor, uygun düşüyor. Ve mecmu hurufu yani İhlas suresinin tamam harfleri, bütün harfleri 67 olup lafzullahın Allah lafzının ebced makamına tevafuk ediyor. Manen makamı ebcedisiyle dahi Allah diyor bize. Manen ebced makamı itibariyle Allah dediği gibi içinde yine ha harfi 4 defa, mim harfi 4 defa, nun harfi tenvin ile yine 4 ettiğinden birbirine tevafuk ederek surenin 4 ayetine tevafuk ediyor. Kim buna tesadüf diyebilir? Şeytandan başka kimse diyemez. Böylelikle letafetini yani hoşluğunu, güzelliğini, latifliğini ve intizamını nasıl düzenli olduğunu, nasıl tanzim edildiğini ve bunun taklit edilemeyeceğini bizlere gösterip evet ben Rabbimin kelamıyım diyor. Elhamdülillah. Evet, 4 küçük surenin gayet muhtasar harflerinin latif tevafuklarından bahsedecekti. Birisi İhlas suresiydi. Ondan bahsetti değerli dinleyenler. Şimdi Felak suresinden kısaca içindeki sırlardan nelere tevafuk ediyor, nasıl icaz demalarını gösteriyor onu anlatacak. Evet, Suretül Felak'ta hurufatının intizamıyla yani onun harfleri de öyle bir vaziyette bir araya getirilmiş ki çok muntazam, çok işaretler olduğunu gösteriyor. Ez cümle elif 6 defa, kaf harfi 6 defa, lam harfi yine 6 olarak birbirine tevafuk etmiş. Besmele ile 6 adet ayetlerine Felak suresinin uygun düşmüş, denk gelmiş, getirilmiş. Cenab-ı Hak öyle takdir etmiş. 6666 olan Kur'an ayetlerinin 4 ayetlerine gizli ima etmek bu sırlı surenin şe'nindendir. Sin 3, şın 3, dal 3 defa ve fe 3 olarak birbirine yine bunların da tevafuk etmesi ve surenin hurufatı 99 olmakla, Felak suresindeki harf sayısında 99 olmasıyla 99 Esma-i Hüsna'nın adedine tevafuk sırrıyla. Bütün Esma-i Hüsna ile bir istidad-ı cami, istiaze-i camiye hükmünde sığınıyoruz ya Felak suresinde. Esma-i Hüsna'nın 99 adedine surenin harf adedi denk geliyor. Bütün Esma-i Hüsna ile her şeyin içine alan bir sığınmayı bize gösteriyor. İstiaze-i camia hükmünde olduğunu ima etmekle beraber. Harflerinin ebcedi makamı olan 10.200 küsür olmakla Fatiha-i Şerife harflerinin ebced makamı olan 10.212 adedine tevafuk ediyor. Her bir sure umum surelerle münasebettar olduğunu ima etmesi, intizamını ve işaretli olduğunu gösteriyor bize. Demek ki değerli dinleyenler, Felak suresinde de hem harflerinin intizamı hem içindeki harf adetlerinin birbiriyle tevafuku hem diğer surelerle hem Esma-i Hüsna ile tevafukları Kur'an'ın icaz lemalarını bizlere gösteriyor. Bu surede çok sırlar olduğunu, Esma-i Hüsna'nın tamamıyla harf adetleri ona denk gelerek toplayıcı, kapsamlı bir şekilde Allah'a sığınmayı Allah'ın güzel isimleriyle bize ima ediyor. Fatiha-i Şerife'nin
harflerinin makam-ı ebcedisiyle denk geliyor. Bütün surelerle olan münasebetini böylece bize gösteriyor. İntizamlarını ve başka sırlarla olan işaretlerini ifade ediyor değerli dinleyenler. Besmele'nin 6 ayetine içindeki tekrar eden harflerin tevafuku var. Yine 6666 ayete tevafukatı var. Böyle sırlı, güzel bir sure değerli dinleyenler. Hoş bir tarzda bize Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu tevafuk sırrıyla da gösteriyor. Diğer bir sure Nas suresi. Orada da Nas suresinde hurufatı tekerrür noktasında onun harflerde yani tekrarları gayet intizamlı 1'den 12'ye kadar terakki ediyor. Mesela kaf harfi 1 defa, h harfi 2, h harfi 3, ya harfi 4, ra 5, mim 6, vav 7, nun 9, sin 10, elif 11, lam sure-i ihlasın lamı gibi yani lam elifi gibi daha doğrusu 12 olması muntazam bir letafeti gösteriyor. Kur'an'ın şu en ahir suresinin, en son suresi değil mi? Evet, en son suresinin hurufatı 104 ediyormuş. 104 tane harfi var. Böyle olmakla suhuf ve kütüb-i enbiyanın, yani 104 kitap ve 104 suhufa, 104 adedine tevafuk etmesi, Kur'an-ı Hakim, suhuf ve kütüb-i enbiyanın, peygamberlere indirilen kitapların ve sahifelerin esaslarını camidir diyor bize. Hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde vardır yani. Kur'an-ı Kerim toplamıştır hepsini. Cami olduğuna o peygamberlere inen 104 kitap ve sayfelerin esaslarının Kur'an'da bulunduğuna en ahirki surenin yani Nas suresinin hurufatıyla gizli bir ima ettiğini bizlere gösteriyor. Ve Fatiha-i Şerife diğer sure değerli dinleyenler. İşte Fatiha-i Şerife hurufatının yani Fatiha suresinin harflerinin ebcedi hesabı olan 10.212 adedi. Mecmu Kur'an'da, Kur'an'ın tamamında Ba'nın 10.000 B harfinin yani ve hem Ta'nın 10.000 adet tekerrürlerine tevafuk ediyor. Yine Fatiha'nın 10.000 adedi 7 adet ayetine darb edilmesiyle mecmu kelimat-ı Kur'aniye adedi olan Kur'an-ı Kerim'in harflerinin tamamı olan 70 bine kelimelerini düzeltiyorum. 70 bin adet kelimesine muvafık geliyor değerli dinleyenler. Bununla birlikte ehli hakikat indinde hakikat ehlinin yanında muhakkak ve hadisçe musaddak olan, hadisçe de tasdik edilen Fatiha Kur'an kadardır ve ona müsavidir ve Kur'an Fatiha'da münderiştir. Fatiha'nın içine derc edilmiştir. Es-seb'ul metani vel Kur'anil azim Fatiha'dır diye olan meşhur hükmün ispatını ima edip ihtar ediyor. Yani tekrarlanan bu 7 ayetin yani Fatiha'nın Kur'an'ın içinde münderiç olduğunu bizlere anlatıyor. Hani bazıları itiraz ediyor ya değerli dinleyen, 3 ihlas nasıl Kur'an hükmüne geçer? İşte Fatiha nasıl Kur'an'dır? İşte bu izahı bu. Merak edenler 25. sözden Zülfikar Mecmuası'ndan bu kısımları okuyabilirler, bakabilirler. 29. mektubun 8. kısmının 8. remzi olan 8. risaledir. Osmanlıca Zülfikar eserinin 199. sayfasıdır. Buna da işaret ediyor kıymetli dinleyenler. Sonra mukattaat-ı huruftan bahsediyor. Ama bizim zamanımız bu kısmı tamamlamaya yetmeyecek değerli dinleyenler. Burada biz bırakmış olalım. Allah nasip ederse bir sonraki programda burayı da sizlere aktarma fırsatı buluruz kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak yaptığımız ibadetlerimizi rızası dairesinde kabul etsin, ihlasla yapmayı nasip etsin inşallah. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen dinleyicilerimiz hem kendileri hem ailelerine hem çoluk çocuklarına bir fırsat bulup öğrenmeye, kendileri öğrenmeye, onlara da öğretmeye gayret etsinler. Cenab-ı Hak
bu surelerin ve Kur'an-ı Kerim'in tamamının esrarını

0: müşerref olmamıza vesile eylesin inşallah. Cenab-ı Hak'tan duamız budur. Cenab-ı Hak bizi Kur'an-ı Kerim'den ve Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerinden ayırmasın değerli dinleyenler. Bu haftalık burada bitiriyoruz. İnşallah istifadeli olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davakum enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya muktedir.
2: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Abdullah bin Übey radıyallahu anh. Hazreti Abdullah Medineliydi. Hicretten önce Müslüman olmuştu. Asıl ismi Hübab'tı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu isimden hoşlanmadığı için Abdullah olarak

değiştirdi. Abdullah radıyallahu an peygamberimize bütün kalbiyle bağlanmıştı. Onun uğrunda yapamayacağı hiçbir fedakarlık yoktu. Böylece bütün savaşlara iştirak etti. Fakat kaderin garip bir cilvesidir ki babası Abdullah bin Übey meşhur münafıklardandı. İman etmeyişinin sebebi ise Resulullah'a duyduğu kindi. Çünkü o Hazreç kabilesinin ileri gelenlerindendi, zengindi, kavmi tarafından çok seviliyordu. Bilgili ve dirayetli bir adamdı. Medine'nin hükümdarı olacağı bir sırada hicret hadisesi vuku bulmuş ve İslam devleti kurulmuştu. Bu durum onu çok rahatsız ediyordu. Peygamberimize düşmanlık besledi. Etrafındakilerle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara ellerinden gelen kötülüğü yaptılar. Fakat Peygamberimizin günden güne kuvvetlendiğini görünce çaresizlik içinde iman ettiklerini açıklamak zorunda kaldılar. Ancak her fırsatta ihanet etmekten, çeşitli dedikodularla Müslümanların maneviyatını sarsmaktan da geri durmadılar. Mesela Uhud Savaşı başlamadan önce İslam ordusunun üçte birini teşkil eden adamlarıyla birlikte Medine'ye dönmüştü. Neticede İslam ordusu bu olaydan olumsuz etkilenmiş ve moral bozukluğu yaşamıştı. Çünkü bir topluluğun üçte birinin tam savaş başlayacağı anda ayrılması herkese üzüntü verecek bir davranıştı. Ama baba Abdullah bin Übey münafıklara yakışan davranışta bulunmış ve aslında birbirlerinden hiç farkları olmadığını göstermişti. Bu moral bozukluğuna rağmen Müslümanlar zafere doğru ilerliyor, Mekke'den gelen bozguncuları geldiklerine pişman ediyorlardı. Tepedeki okçuların kendilerine verilen talimatı dinlemeyip ganimet sevdasıyla yerlerinden ayrılmaları, Uhud'da verilen destansı mücadelenin seyrini değiştirdi ve pek çok peygamber dostu şehitlik mertebesine ulaştı. Onlar şehit olurken Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de çok acı yaşadı. Çeşitli yerlerinden yaralandı, dişleri kırıldı. Mübarek kanı Uhud'un toprağına aktı. Onun çektiği bu acı kıyamete kadar bütün inançlı gönülleri dilhun etti, bütün sevdalı yürekleri acı içinde bıraktı. Bütün hak aşıklarını derinden yaraladı ve kıyamete kadar da yaralamaya devam edecek. Keşke ben de orada olsam ve müşrikler o yüce peygamberin kanını akıtamasalar, ona acı veremeseler dedirtecektir. Ama Abdullah bin Übey'in oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu an bu savaşta çok büyük kahramanlıklar göstermiş, birçok yerinden de yaralanmıştı. İki dişi de kırılmıştı. Babası onun bu haline çok sevindi. Sen beni dinleyip gençlerin görüşüne uyan Muhammed'i dinlemeseydin bu felakete uğramazdın dedi. Hazreti Abdullah böyle bir şeyden babasının memnuniyet duymasına çok üzülmüştü. O bu neticede bir hayır olduğuna inanıyordu. Babasına Allah'ın takdir ettiği şeyde muhakkak bir hayır ve hikmet vardır cevabını vermişti. Baba Abdullah bin Übey, Beni Mustalik gazasına da katıldı. Niyeti bu defa da bozgunculuk çıkarmak, münafıklık yapmaktı. Başına topladığı münafıklara
Medine'ye dönüşte izzetli ve kuvvetli olan, zelil ve zayıf olanı muhakkak oradan sürüp çıkaracaktır. Onları siz kendi elinizle yurdunuza yerleştirdiniz, mallarınızı onlarla paylaştınız. Eğer siz böyle yapmayıp onlara karşı sıkı davransaydınız, onlar başka yerlere giderlerdi. Sizler onun uğrunda ölüp çocuklarınızı yetim bıraktınız, azaldınız. Onlarsa çoğaldılar. Yanındakilere zekat ve sadaka vermeyiniz ki onlar etrafından dağılıp gitsinler dedi. Hazreti Abdullah babasının bu sözlerini duyduğunda çok üzüldü. Hemen Peygamberimizin huzuruna çıktı. Ondan şu ricada bulundu. Ya Resulallah, duyduğunuz sözler için eğer babamı öldürecekseniz emrediniz bu işi ben yapayım. Onun başını kesip size vereyim. Vallahi Hazreç kabilesi aralarında babasına karşı benden daha hayırlı ve saygılı birinin bulunmadığını bilirler. Korkarım ki öldürme işini benden başkasına emredersiniz de nefsim babamın katilinin halk içerisinde dolaşmasına razı olmaz. Sonunda bir kafire karşı bir mümini öldürürüm de cehenneme girerim dedi. Bir takım dedikodulara meydan vereceği düşüncesiyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buna müsaade etmediler. Hayır, babana karşı yumuşak davranırız. Aramızda bulunduğu müddetçe iyi arkadaşlık yaparız buyurdular. Bir tarafta azılı münafık bir baba Abdullah bin Ubey, diğer tarafta ise o babanın Allah'ın gönlünü İslam'a ve onun peygamberine ısındırdığı oğul Abdullah bin Übey radıyallahu an. Biri kendini şirkin ve nifakın girdabından kurtaramamış ve bu haliyle de hem kendine hem de yanındakilere kötülük etmiş bir münafık, diğeri de gönlünü Allah ve Resulüne teslim etmiş, hem kendini hem de bütün müminleri dolayısıyla yüce yaradanı memnun etmiş bir Allah ve Resulullah dostu. Her ikisi de aynı şehirde, hatta aynı evde yaşamış ama biri karanlığı, diğeri ise aydınlığı tercih etmiş iki Medineli. Biri nifakla uğraşmış, bozgunculuk yapmış, her fırsatta Müslümanlara ve önderlerine kin kusmuş bir münafık iken, diğeri Hakk'ın yolundaki engelleri kaldırmak için hayatını vakfetmiş ve samimiyetiyle Allah Resulü'nün "Ey Abdullah, Allah seni hayırla mükafatlandırsın" duasını alan ve bu duayla yolu hep aydınlık olan bir can dostu. Hidayetin nasip işi olduğu ve zamanın pek çok hastalığa şifa verdiğine dair çok ilginç bir örnek. Hazreti Abdullah, babasının Resulullah hakkındaki sözlerini bir türlü unutamıyordu. Mutlaka babasını cezalandırmak istiyordu. Daha fazla da bekleyemedi. İlerleyip babasının önünü kesti ve izzet ve kuvvetin Allah ve Resulüne ait olduğunu söyleyinceye kadar seni bırakmayacağım dedi. Babası hayret içerisinde, demek beni Medine'ye bırakmayacaksın diye sordu. Hazreti Abdullah evet cevabını verdi. İzzet ve kuvvetin Allah ve Resulüne ait olduğunu işaret etmeyecek olursan boynunu vuracağım. Abdullah bin Übey oğlunun kararlı olduğunu anlayınca, ben şehadet ederim ki izzet ve kudret Allah'a, onun Resulüne ve müminlere aittir demek zorunda kaldı. Peygamberimiz Hazreti Abdullah'ın bu davranışından dolayı çok memnun oldu
ve Allah seni hayırla mükafatlandırsın buyurarak ona dua etti. Sonra da ona babasını bırakmasını emretti. İşte bir

Rabbi şehadet mertebesine ulaştı. Allah, Abdullah bin Abdullah bin Übey radıyallahu an ve dostlarına rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com. Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ya Gaffar.
15: Gaffar sensin. Sen Gaffarsın ki bağışlaman için bahane gerekmez. Senin kapından eli boş dönülmez. Günahın kirlerinden rahmet denizin asla asla asla kirlenmez. Pişmanlığın ateşiyle yanan bu yürekler hiç tesellisiz kalmaz.

0: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri başlıyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le'ala hulukin azim. Sadakallahul azim. Ve bellana rasulunan nebiyyül kerim. وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ الشَّاهِد۪ينَ بِكَلْبٍ سَل۪يمٍ. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde ifade ettik ki, dünyada ve ahirette gerçek kurtuluşta yolumuz İslam, nizamımız Kur'an, lider ve önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sağ olduğumuz müddetle sonumuzu hayırla bağlamak için, ebedi kurtuluşun müjdesini almak için tek yol İslam, tek önder Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem müminler, Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri üzerinde ne kadar dursak, dedik ki ne söylesek adeta bizim medih ve senalarımız onun için birer nakisadır. Onu Allah Kur'an'ın da övmüştür. Kulakları çınlasın. Aslen Konyalı Hacı İsa'da üstadımızın yeğeni Ali Ulvi Bey kardeşimiz öyle diyor. Nasıl medheylesin Ulvi, senin meddahın Allah'tır. Konyalı kardeşlerim, şair öyle diyor. Nasıl medheylesin Ulvi, senin meddahın Allah'tır. Gönül şehrinde her medha sezasın ya Resulallah. Evet. Diller yani alemde, kainatta 5,5 milyarın dili, inanmış insanların dili olsa da birleşseler onu senaya, onu medhe, onu övmeye devam etseler kıyametler kopar da yine onun methü senası bitmez diyoruz muhterem Müslümanlar. Aşk eri koca mürşit, büyük veli Mevlana aşktan bahsederken öyle diyor. Şerhi ışk ermen bi güyen berdevam, sat kıyamet bi güzeret va na tamam diyor. Eğer aşkın şerhini durmadan söyleseydim yüzlerce kıyamet kopardı da yine aşkın şerhi bitmezdi diyor Mevlana. Muhterem Müslümanlar, gerçek manada aşk denince Peygamberi Zişan Efendimiz hatıra gelir biliyorsunuz. Geçen dersimde kısaca söyleyiverdim geçtim ki hadis-i şerifi alacağız inşallahu teala, göreceğiz. Hazreti Adem'e Safiyullah diyoruz. Hazreti Nuh'a Neciyullah diyoruz. Hazreti İbrahim'e Halilullah diyoruz. Hazreti Musa'ya Kelimullah diyoruz. Hazreti İsa'ya Ruhullah diyoruz. Kainatın son ve en büyük peygamberine hep beraber ne diyoruz muhterem Müslümanlar? Habibullah. Allah'ın yegane ve en yüce sevgilisi. Bir şeyi Mevlana söyledi mi, başka söyler muhterem Müslümanlar. Öyle diyor. İşkast tarik-ı rahı peygamberi ma mazade-i işkiyim. İşkast maderi ma. Bizim Peygamber Efendimizin yolu aşk yoludur, sevgi yoludur diyor. Konyalılar duyuyor musunuz? Biraz sonra gelecek, tekrar ediyorum. Bizim Peygamberimizin yolu aşk yoludur, sevgi yoludur. Enaniyet yolu değil, nefret ve tefrika yolu değil. Muhterem Müslümanlar, birbirinden ayrı yaşama, küsme ve uzaklaşma yolu değil. Ve hakeze ve hakeze. Bizim Peygamber Efendimizin yolu aşk yoludur. Biz aşk zadeyiz, anamız aşktır diyor Mevlana. Vücudumuzdaki milyarlar atomlar sevgiyle dolu olması lazım. Zira biz Habibullah'ın ümmetiyiz muhteremler. Muhterem Müslümanlar, hikmeti ilahi, Rabbani emir bunu gerektiriyor. Alemlerin Halik'i, alemlerin saadeti için Kur'an'ı indirmiştir ve Habibini göndermiştir. Muhterem Müslümanlar, kaldı ki her şeyin en doğrusu İslam'da, her şeyin en güzeli İslam'da, her şeyin insana en uygun olanı, insanca yaşamanın bütün şartları İslam'dadır. Bu kuvvet İslam'da, kardeşlik İslam'da, şefkat İslam'da, merhamet ve hakeze. Yani şöyle diyorum, dünyanın bütün lügat kitaplarında fazail-i insaniye dair kelime olarak ne bulursanız, vallahi ve billahi ve tallahi hepsi İslam'da, Kur'an'da ve Hazreti Muhammed'in yolundadır. Onun için Habibinden bahsederken alemlerin Rabbi dersimin serlevasını tezyin eden ayet-i kerimede ve inneke le ala hulukin azim diyor. Ya Muhammed, sen pek büyük, pek yüce, pek âli bir ahlak, siret ve fazilet üzerinesin diyor. Öyle olunca biz peygamberin izindeyiz. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Milyar defa tekrarlıyoruz. Beşeriyet nereye giderse gitsin, kimin izini takip ederse etsin, biz Nebi-i Zişan'ın, Nebi-i Mutlak'ın, peygamberin izindeyiz. Onun izini izleyeceğiz. Muhterem Müslümanlar, bu bizim sözümüz de değil, Yüce Allah'ın kelamı. Estağfirullah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Resulullah size neyi getirdiyse onu tutunuz. Konyalı kardeşlerim, benim vasiyetim Kur'an'dan alarak size sağ olduğum müddetle iletiyorum. Tamam mı? Kulağınızda gece gündüz 24 saat çınlayacak. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Allah'ın Resulü size neyi getirdiyse onu tutunuz. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Neden de sizi nehyettiyse ondan uzak olunuz. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan da korkunuz. Müslümanlar, İslam peygamberine muhalefet etmekten Allah'tan korkunuz. Zira Allah'ın ikabı şedîddir. Eğer kudretiyle bir defa tutar da yere çarparsa kimse kurtaramaz muhterem Müslümanlar. Kimse kurtaramaz. Biz zalimlere devamlı böyle sesleniyoruz. Allah'ın hilmiyetinden şımarmayın. Allah'ın sabrından dolayı azgınlaşmayın. Allah'ın mühlet vermesinden dolayı yoldan çıkmayın. Eğer sonunda Cenab-ı Hak gazap ederse önüne hiçbir şey duramaz. Onun için Müslümanlar, saadet istiyor muyuz? Dünyamızı cennet yapmak istiyor muyuz? Sürurla ve nurla dolmak, kederden uzak kalmak istiyor muyuz? Yapacağımız şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahlakını, siretini, sünnetini, halini hayatımıza tatbik etmek. Ne diyordu Mevlana? ve Mevla'dan alarak Muhammed İkbal ne diyordu? Medüsil ez katmir rusul eyyamı hiş tek yekem kün berfenü berkami hiş. Sakın ola ki hayatın gidişi Hazreti Muhammed'in sünnet ve ahlakının yolunun dışına çıkmasın. Diplomana, etiketine, ahlakına, fennine az güven diyor. Az güven. Ya hele asrımızda, muhterem Müslümanlar, hele asrımızda ne etiketliler var, kendine güvenen ne fenciler var muhterem Müslümanlar. Fakat dinine bağlı olmadığı için vatanına, milletine, mukaddes davaya ne ağır ihanetlerle fenalıkları irtikab ediyorlar. Günlük gazete sütunları ve haber ajansı efendim saat ve dakikaları bunları görmek, öğrenmek için kafi. Fazla bir şey söylemeye lüzum yok. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin senası, büyüklüğü için söylenen sözler, inanın ben böyle ortasında kalıyorum, ömrümü harcasam bitmiyor, notlarım olarak ömrümü harcasam bitmiyor. Sadece şuradan size Molla Camii'den naklen İkbal'in bir sözünü arz edeyim, sonra konumuza girelim, saatimiz de bitmesin, bir şeyler söylemiş olalım Siret-i Muhammedi ve dersimizin esasını teşkil eden hadis üzerinde duracağız. Koca İkbal Şark'ta hukuk bitirmiş, Garp'ta iki fakülte tamamlamış, Münih'de Peyam-ı Meşrik metni ve teziyle doktora yapmış, 6 yıl Londra'da kaldım, sabah namazının evradından Rabbim beni mahrum etmedi diyen büyük filozof, büyük mütefekkir, büyük şair, büyük kurtarıcı Doktor Muhammed İkbal. Pakistan'ın muhterem Müslümanlar ilk kurtuluşunda 100 milyondan fazla nüfusu vardı. 938'ler o civarlar. Muhammed Ali Cinnah öyle diyor, ilk reisi cumhur. Doktor Muhammed İkbal sağ kanadımdı, sağ kolumdu diyor. Onun mertlik ve erliği Pakistan milletini kurtarmaya vesile oldu diyor. Kaya gibi göksünü umulmadık hücumlara, imtihanlara tutan İkbal yılmadı ve 100 milyon Pakistanlı Müslüman Hint putperestlerinin, ineğe tapan, ferce tapan hain ve zalimlerinin sultasından, İngiliz idaresinden kurtulmamıza vesile oldu diyor. Muhterem Müslümanlar, büyüklerin şefaatlerini niyaz ediyoruz. Rabbim mahşerde bizi onlarla haşret diyoruz. Çorbacının icat ettiği televizyonla Amerika'dan Japonya'yı, Japonya'dan Türkiye'yi, Türkiye'den Londra'yı seyrediyorsunuz değil mi muhterem müminler? Bazen kendilerine göre mühim bir maç naklediliyor. Peykler kanalıyla bütün dünyaya veriliyor. Adam evinde çanak antenle maçı seyrediyor. Şimdi Suudi Arabistan'da bile bunun tiryakiliği var muhterem Müslümanlar. Hiç sormayın. Ya evinde oturduğu yerde Medine-i Tahire'de dünyayı seyrediyor. İyiyi de seyrediyor, kötüyü de seyrediyor. Neslin hali ne olacak bilemiyorum beyler. Yeni gelen neslin hali ne olacak bilmiyorum. Çünkü oturduğu yerden dünyanın en korkunç şeylerini seyrediyor evinde. Kayınpeder, oğlu, gelini, yetişkin kızları ve çocukları oturmuşlar. Beraber insanın en

sır şeylerini birlikte seyrediyorlar. Koca Akif 80 sene evvel haya sıyrılmış inmiş. Ya Konyalı kardeşim, koca Akif 80 sene evvel öyle diyor. Haya sıyrılmış inmiş. Öyle yüzsüzlük ki her yerde. Ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Ya muhterem Müslümanlar. Ne çirkin şeyler o ekrana aksediyor ve onu elhamdülillah Müslümanım diyen bağdaşını kurup saatlerce seyrediyor. Ya nur yumağı yavrusunu eliyle zehirliyor. Evet, nur yumağı neslini eliyle verdiği, ödediği paralarla milyonlar ödeyerek zehirliyor muhterem Müslümanlar. Eliyle zehir içiyor, içiriyor yavrularına. Ahlaki bakımdan. Akşehirli hocayı rahmetle yad ederim. Akşehirli Hacı Ahmet Efendi hocayı Konya'mızın büyük hocalarından da, içinizde dinleyenleriniz henüz daha çok yaş itibariyle bu kürsüden öyle diyordu. O zamanlar radyo yeni çıkmış. Konyalılar, o zamanlar radyo yeni çıkmış. Evde kızcağız anneyi babayı şöyle bir tarafa, bilhassa babayı çarşıya gönderdi mi, radyonun düğmesini açıyor, süpürgeyi eline alıyor, ne geliyorsa saatlerce dinliyor. Ne geliyorsa ama kızcağız. Sonra 5 yaşında bir kızcağıza soruyorsunuz. Kızım yarın gelin olacağında nasıl dans edeceksin? Nasıl gerdan kıracaksın? Hadi bakayım nasıl döneceksin falan. 5 yaşında bunu yavru öğreniyor muhterem müminler. O zaman o zil zurna havalarına Akşehirli Hoca Efendi Hazretleri efendiler deveyi oynatır derdi. Ya o zaman öyle derdi Akşehirli Hoca. Efendiler deveyi oynatır, deveyi oynatır derdi. Şimdi Hacı amcayı oynatıyor, fırıl fırıl döndürüyor, hiç sormayın. Arşın sahibine dua ediyoruz. Ya Rabbi bize beklediğimiz ve umduğumuz güzel günleri göster diye. 30 Ağustos zaferinin başladığı gün çekilen resimlere bakınız. Kumandanlar, başı sarıklı alimler, Fetih Suresi, arşa kalkan eller ve kainatın Rabbinden fetih isteyen diller. 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yine kumandanlar, siyasi erkan ve ilim adamları, arşa açılan eller, ya Rabbi bu necip millet için hayırlı kıl diye arşın sahibi Yüce Mevla'ya yükseltilen niyazlar ve dualar. %99, onda 9. Ben gazetelerden okuyorum bunu mümin kardeşlerim. Gazetelerde Türkiye %99, onda 9 İslam diyarıdır. Türkiye'de Müslümanlar yaşar diyor. Türkiye İslam'ındır, Müslümanların diyor. Muhterem müminler ne garip. Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya. Koca dahi, büyük mütefekir, İslam'ı cinnet derecesine getirmiş adam. Necip Fazıl öyle diyor Sakarya şiirinde. Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya. Öz yurdumda garipsin, öz vatanında parya. Safahatında ne gurbettir çöken İslam'a İslam'ın diyarında diyor. Ne gurbettir çöken İslam'a İslam'ın diyarında. Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Ya 30 Ağustos zaferlerinin manası bu. Muhterem Müslümanlar. Kaldı ki şehit diyoruz İslami tabir. Gazi diyoruz İslami tabir. Cihat diyoruz İslami tabir. Muhterem Müslümanlar. Hatta geçenlerde Genelkurmay Başkanımızın beyanatı vardı. Maneviyattan, inançtan söz edildi de askerle alakalı olarak maneviyatı olmayan asker harp edemez, vatan koruyamaz dedi. Bugünün Genelkurmay Başkanı'nın beyanatı bu. Binaen ala zalik, her doğan çocuğu kundaktayken daha yüzüne o nazarla bakacağız. Tebessümümüz bu mana ile olacak. Ordumuza gönderirken muhterem Müslümanlar, Bekçi Kulesi'ne, hudut boylarına gönderirken, yavrucağızımızı

ederken hadi evladım nene hatunun dediği gibi oğlum ya şehit ya gazi olacaksın tamam mı? Ermeninin Moskov'un oyununa gelmeyeceksin. Bu cennet vatan şehit ecdadının sana emanetidir diye beşiğini ninniyle böyle sallıyordu nene hatun muhterem müminler. Ben iyi hatırlarım. Dedem beni bazen salıncağımı sallarken oğlum hafız olacak, oğlum alim olacak, oğlum veli olacak diye sallardı. Ben Kapı Camii'nin şerefli cemaatine öyle diyorum. Yavrularınızı inançlı olarak ahlaklı, faziletli, terbiyeli, memleketinin bütün mukaddes mefhumlarına saygılı, yeri gerektiği zaman, yeri geldiği zaman bu vatan için, bu sancak için, bu bayrak için, bu necip millet için, başımdaki kıllar adedince başım olsa, mukaddesat ve dinim ve kitabım ve Kur'an'ım için birer birer feda olsun diyebilmeli muhterem Müslümanlar. Bunlar da niye bakıyor? Hazreti Muhammed'in şahsiyetini öğren, marifetullah'a bakıyor. Yani Allah'ı bilmek, Allah'ı bulmak, Allah'a ermek. Muhterem müminler unutmayınız. Peygamber Efendimiz hadisine devam ediyor. Vel aklu aslu dini. Akıl da dinimin aslıdır. Marifetullah sermayemdir. Akıl dinimin aslıdır. Geçen derste birkaç cümleyle aklın faziletine temas etmiş oldum. Sözü uzatmayacağım. Hadisten bir iki fıkra daha alayım bugün dersimde. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Akıl göze benzer muhterem müminler. Göz. Nasıl göz zifiri karanlıkta görmez? Işık ister, aydınlık ister, güneş ister, lamba ister. Binaenaleyh aklın da görebilmesi için vahiy ister, iman ister. Vahyin, aklın gerçeği görebilmesi için vahyin ışığına ihtiyacı vardır. Onun için biz yaşadığımız müddetle vahyin hayata hakim olduğunu göster ya Rabbi diye dua ediyoruz. Vahyin hayata hakim olduğunu göster ya Rabbi diye dua ediyoruz. Çünkü akıl ancak vahyin ışığında görerek hakla batılı seçebilir muhterem Müslümanlar. Ya 3 dakikalık bir gazap, 5 dakikalık bir keyif için adam öldüren şakiyi düşünün. Onun da kafasında akıl var. Fakat vahiy ile ışıklanmadığı için cani oluyor, şaki oluyor. Hatta onunla iftihar ediyor. İnsan yahu, insan. Eşrefi mahluk, ekremi mevcut. Allah'ın, yaratanın gözdesi. Halifetullahi fil arz. Müslümanlar, insan arz üzerinde Allah'ın halifesidir. Elinde otomatik tüfekle tarıyor, tırr diye 8-10 tanesi ölüyor. 5-8-50 tanesi neyse 3-5 tanesi kanlar içerisinde yuvalar yıkılıyor. Evvelce de söylediğimiz gibi aileler dul, yavrular yetim. İnsan ya nasıl kıyıyor buna? Nasıl bu kadar canavarlaşıyor? Nasıl? Halbuki ise biz bir kardeşimizin inanın kılına dokunmaktan hazer ediyoruz. Kılına dokunmaktan. Yüce Rabbim bir kalbi kırmaktan sen muhafaza et diye Allah'a yalvarıyoruz. Hazreti Ömer öyle diyor. Hazreti Ömer öyle diyor. Müslümanlar söz sözü açıyor. Kabe-i Muazzama'ya bakmış Hazreti Ömer. Ey Allah'ın beyti diyor. Seni 7 defa yıksam tekrar yaparım diyor. Hazreti Ömer böyle diyor. Adalet tarihinin ön sözü, dibacesi. Hazreti Ömer böyle diyor. Ey Kabe, seni 7 defa yıksam tekrar yaparım. Bir mümini kamilin kalbini yıkmaktan, bir sefer yıkmaktan sağa sığınırım Allah'ım diyor. Kenzül Ummal hadisi. Kenzül Ummal hadisi. Peygamber Efendimiz Kabe'yi tavaf ediyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme. Abdullah İbni Ömer, ben Resulullah'ın yanındaydım diyor. Hem tavaf ediyor Resulullah hem de böyle buyuruyordu. Ya Beytallah, ya Kâbetallah, ma azame ki ve ma azame hurmetü ki. Resul-i Zişan böyle diyordu. Ey Allah'ın beyti, ne kadar büyüksün ve

hürmet ve seni tazim ne kadar büyük. Vel mü'minu azamu indallahi hürmeten minki. Bak, bak, bak, bak. Kapı Camii'nin muhterem cemaati bak. Dikkatini çekiyorum Resulullah'ın buyruğuna. Fakat diyor, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki müminin kalbine riayet senin hürmetinden de daha azamdır diyor. Evvelce aramızda tefrika yoktu muhterem Müslümanlar. Üç kıtaya imparatorluk oturttuğumuz günlerde, muhterem cemaat, üç kıtaya imparatorluk oturttuğumuz günlerde aramızda tefrika yoktu. Bir baş, bir ruh, bir kalp, bir beden halindeydik. Meselül müminine fi tevadihim ve terahumuhim ve teatufihim meselül cezet. İzeşteka minhu uzun teda'alehu sairul cesed bisseheri vel humma. Peygamber Efendimiz öyle diyor. 1,5 milyar Müslümanların misali niye benzer bilir misiniz muhterem cemaat? 1,5 milyar Müslümanların misali niye benzer bilir misiniz? Meselül ceset bir beden gibidir. 1,5 milyar bir beden gibidir. Gözler, kulaklar, diller, eller, kalp ve ruh bir beden gibidir. Ne de? Fi teatufihim ve terahumihim ve tevadihim. Sevgide, atıfette, merhamette, kardeşlikte, acıma hissinde, teavunda, yardımlaşmakta, müvasat ve muahatte bir beden gibidir. Bir uzvu ağrıdı mı beraber ağrır. Eğer uykusuz kalırsa, başı uykusuz kalırsa beden de beraber uykusuz kalır. Yani alem İslam'da Kazakistan'dan Fas'a kadar, Ümit Burnu'ndan Türkmenistan'a, Türkiye'ye kadar, Sibirya'daki Müslüman cemaate varıncaya kadar bir vücut halinde muhterem müminler. Eğer bu dediğimiz olacak olsa müminler, 50 defa tekrar ettik, bir daha tekrar ediyoruz. Eğer bu dediğimiz olacak olsa hapishaneler boş, tutuk evleri boş, hakimler ve emniyetçiler rahat. O vakit vatan cennet vatan. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şuheda fışkıracak toprağı sıksan şuheda diyor ya Koca Akif. O vakit cennet vatan. Cennetli Müslümanlar bütün varlığımızla Allah'ın habli metinine, İslam'a, Kur'an'a, Peygamber Efendimiz'e, vahyin akla ışık tutması meselesine sımsıkı sarılacağız. Göreceksiniz ki kötülükler kendiliğinden sabun köpüğü gibi yok olup gidecek. Muhterem Müslümanlar, bazı evlerde, ailelerde dırdır, dırdıbık çok olur. Çok özür diliyorum. Koca sarhoş, kadın çılgın. O içip geliyor, o biri gezip geliyor. Evde akşam sofraya konacak yemek yok. Ocak sönük, yavruların hepsi bir tarafta, bir bucakta. Şimdi sarhoş sövmeye başlıyor. Kadın da delice, ona çılgınca cevap vermeye başlıyor. Her Allah'ın günü evde kıyamet kopuyor. O ona sövüyor, o ona söylüyor. Aradan bir zaman geçiyor muhterem Müslümanlar. Evin kocası olan Ahmet sarhoşluğu bırakıyor. İçkiye tövbe ediyor. Mehmet'le, Hasan'la, Hüseyin'le arkadaş oluyor. Onlar onu camiye götürüyor, konferansa götürüyor, Kur'an dinlemeye götürüyor. Ve hakeza ve hakeza Ahmet namaza başlıyor, niyaza başlıyor, namazlarını kaza etmeye başlıyor. Eve Ahmet sarhoş gelmeyince hatun bakıyor, Allah Allah. Duyduğu ağır cümlelerden hiçbir şey yok. Topyekun düzelmiş. Hadi hatun, hadi hanımcığım, hadi şöyle yap, hadi böyle yap. Her şey efendice. İş çığırına giriyor. Şimdi hatuncağız karşı taraftan tabii devamlı iyi kelime görünce, yahu diyor, bu adamcağızda değişiklik oldu, ben de nefsimi değiştirmeliyim diyor. Hatuncağız yavaş yavaş başını şöyle bir yarı örtüyor falan. Dışarıya çıkarken etekliği biraz daha uzun giyiyor. Aradan bir ay geçiyor. Müslüman hanımlara, yahu size imreniyorum, ne kadar güzel örtülüp giyiniyorsunuz diyor. Kocasına, efendi bana da bir bolca şöyle uzunca bir manto yap bakayım. Şu çoraplar da çok giymemiş gibi ince. Bunların yerine daha ucuz fakat kalın çoraplar al bana. Şu ayakkabının da bir tipi fitilini değiştir. Sonra bakıyorsunuz mahalle toplantılarına hanım gitmeye başlıyor. Falan hanım bizim mahallede

çarşamba günü sohbet ediyormuş. Bir de ben gideyim bakayım. Dönüşünde 3 tane mendil gözyaşlarıyla ıslanmış. Yavrular şimdi o nur yumağı yavrular. Evvelce kasığında entari giyerken, anne sen uzun giyiyorsun, bizim entarimiz de uzun dikesin ya bundan sonra. Başlıyorlar şimdi çocuklar. Evet. Delikanlı yavrular her gün sokağa kendilerini atıyor. İçeride kıyamet koptuğu için sokağa atıyor. Gece yarılarına kadar parkta bahçede oturuyorlardı. Evde o huzuru görünce baba, kızlar annesinin koltuğuna, babalar babasının koğuğuna böyle kucaklıyorlar, seviyorlar, yanağından öpüyorlar falan. Alemde hayat varmış yahu diyorlar baba anne, tamam mı? Eve bakıyorsunuz ki gülistan, gülistan, elhamdülillahi teala, gülistan. Evet, geçim, rağbet, kardeşlik, sevgi, muavenet, şefkat, merhamet, vahakeda, vahakeda. Muhterem Müslümanlar, sadece Konya'mızda bu işin olduğu, bu hakikatin taakkuk ettiği sayısız aile var. İslam girdi mi fikri ıslah ediyor, kalbi ıslah ediyor, ruhu yıkıyor, ahlakı düzeltiyor. İkisi birbirine sarmaş dolaş olup halatın lifleri gibi ailede anne baba çoluk çocuk birbirine sevgiyle böyle sarılıp kalıyor. Alman edibi ne diyordu? Evlerinizin önünü temiz tutunuz, mahalleler temiz olur. Mahalleleri temiz tutunuz, şehirler temiz olur. Şehirleri temiz tutunuz, beldeler, beldeler, beldeler, memleketler, milletler, sokaklar, caddeler, her şeyler temiz olur. Muhterem müminler, hani hikmet nereden gelirse gelsin, isterse Almanya'dan gelmiş olsun, hikmet hikmettir. Huzil hikmete min eyyü aimkan. Hikmeti hangi kapta olursa olsun alınız diyor Peygamber Efendimiz. Hikmeti alalım muhterem Müslümanlar. Evlerimizin önünü temiz olunca bütün şehirler, bütün memleket temiz. Aileler salaha kavuştu mu? Ailelerde saadet. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Evet, akıllı olalım, akıllı olalım, akıllı olalım diyoruz. Sonra Peygamber Efendimizin hilyesine geçiyoruz. Vel hubbu esasi. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Geçen son sözü burada bırakmıştım geçen cuma dersimde. Vel hubbu esasi. Sevgi dinimin esasidir. Akıl aslıdır. Hani inşaatçı mühendisler evvela bir sömel döküyorlar. Sonra temel döküyorlar. Sonra üzerine kolon çıkıyorlar. Tuğlayla örüyorlar. Muhterem Müslümanlar, dini mübini İslam'da somel, alt plaka beton, çelik demirle döşenmiş plaka beton evvela akıl. Çünkü mükellefiyetin sırrıdır. Okudum hadis-i şerif size. Kıvamul mer'i akluhu ve men la akle lehu la dine lehu. Muhterem Müslümanlar, sonra temel vel hubbu esasi. Müslümanlar, Kapı Camii'nin bütün cemaatine istisnasız söylüyorum öyleyse. Sevişiniz, sevişiniz, sevişiniz. Hocanızı seviniz, ailenizi seviniz, kardeşinizi seviniz, evlatlarınızı seviniz, komşunuzu seviniz, milletinizi seviniz, vatanınızı seviniz. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. İman olmazsa manda yüreği bile ondan aziz nimettir. Muhterem Müslümanlar, ya bir kalpte eğer iman olmazsa yiğitim, aslanım, delikanlım, bir kalpte eğer iman olmazsa o kalp değil et parçasıdır. Köpek yese meraz verir, hastalık getirir, tamam mı? Bir kalbin kalp olması için o kalpte iman ve aşk ve ihlas ve Allah sevgisi olacak. Ya Akif sinesinde leş taşıyan kişiden ne hayır umulur diyor. Sinesinde leş taşıyan kişiden ne hayır umulur. Memleket muhabbeti ve vatan sevgisi iman dolu kalpten gelir diyor. İman dolu kalpten gelir diyor. Yoksa iman olmayınca leş muhterem müminler. Yüce Rabbimiz muhafaza vursun. Bu gerçekleri böylece size olduğu gibi ömür boyu söylemeye devam edeceğim muhterem Müslümanlar. Yavrularınızı Allah'ın ve Resulünün istediği gibi yetiştireceksiniz inşallahü teala. Osmanlılar da
Muhterem müminler, Osmanlılarda Enderun-u Humayun deniliyor. Enderun-u Humayun, sarayın 6 metrelik duvarları içerisinde bir üniversite. Enderun-u Humayun bir üniversite. O üniversitede çeşitli fakülteler. O fakültelerde sultanların, şehzadelerin ve emsali kişilerin yakınlarının, akraba ve yakınlarının yavruları arz üzerinden, İslam aleminden getirtilmiş en yüce alimlerin terbiyesinde ilim veriliyor. Niye? Dışarıda bozulur diye. Dışarıda bozulur diye. Talim ve tedris körpe dümalara acayip tesirler icra eder. Onun için Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler, Osmanlar, Orhanlar, Ertuğrullar ve emsali onların neslinden gelen büyük kakanlar ve kumandanlar hususi tahsille yetiştirilmiş. Molla Güranilerin, Molla Fenarilerin, Molla Husrevlerin, İbni Kemallerin, Zembilli Alefendilerin dev yapılı ilim adamlarının önünde terbiyelerle yetişmişler muhterem Müslümanlar. Almanya'da sene 976 Mainz diye bir büyük şehirde konferansım var. İçinizde o konferansında bulunan kardeşlerim var. İçinizde, cemaatin içerisinde. Mainz'de konuşuyorum ve mavzu büyük günahlar ve büyük günahlara tevbe etmenin şartları. Bugünkü gibi hatırlıyorum. 976, 986, 996. 19 senelik hatıra muhterem müminler. Olduğu gibi naklediyorum size. Günahları böyle birer birer, şirk, küfür, katil, zina, içki, yalan, yalancı şahitliği ve emsali sıraladım böyle. Sonunda sakın ola ki büyük günah işledim de Rabbim affetmez diye dergâhtan uzaklaşma. İn dergehi ma dergehi nevmidi nizd. Satbar eğer tövbe şikestiği bazı bizim bu dergahımız. Konyalı kardeşler, bu ümit alma değil yahu, İslam benim size söylediğim. Yani gönül almak için söylemiyorum, İslam size söylediğim. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 defa tövbeyi kırsan gene gel. Cenab-ı Vahşi'yi anlatıyorum muhterem Müslümanlar, hiç unutmam. Ders topyekun kalacak eğer hakkısının uzunluğuna girersen, sonunda tövbesi kabul ediliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hazreti Hamze'nin ciğerini söküp ağzına alan Vahşi, Cenab-ı Vahşi radıyallahu anh oluverdi ve selam. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şöyle kapının oradan biri kalktı. Muhterem kardeşlerim, salon hınca hınç dolu, gözü kıpkırmızı olmuş bir genç kalktı mecliste. Ben tam bunu anlattım, bunu söyledim, kalktı ayağa. Hocam dedi, Allah şahit ki dedi, ben bu söylediğiniz günahların çoğunu yaptım dedi. Fakat şu cemaatin huzurunda şeref sözü veriyorum. Tövbe ettim, bir daha bu günahları işlemeyeceğim dedi. Muhterem kardeşlerim, 10 sene sonra, 15 sene sonra Kabe-i Muazzama'da Maiz'den gelen Türk işçisi kardeşlerime sorduğum oldu. O bizim falan kişi ne yapıyor Maiz'de? Hani derste kaldı da tövbe ettiydi, sordum, soruyorum. Hocam, Maiz'de Kur'an kursu açtı. Maiz'de Kur'an kursu açtı. Kazandığını memleket evlatlarına harcıyor dediler. Çünkü beşeriyet günahtan, masiyetten, kötülükten istikrah etmiştir. En korkunç fikre sahip olanlar bile bir çıkış yolu arıyor. Ya Rabbi, ben bu insanlığından utandım artık. Beni insan edecek bir unsur yok mu diye dünyanın her tarafında, Amerika'dan Japonya'ya kadar. Muhterem Müslümanlar, aziz kardeşim, ben de sana diyorum ki dünyada ve ukbada en güzel hedeflere yetişmek için kurtuluşun

0: müjdesini sağken burada almak için Rabbine iyi sarılacaksın, kitabın Kur'an'a iyi sarılacaksın, peygamberin Hazreti Muhammed'e iyi sarılacaksın. Evet, gene böyle ders sevgide kaldı. Geçen sohbette Cuma'daki gibi vel hubbu esasi, sevgi dinimin esasıdır fıkrasında kaldı hadis-i şerifin. Ben şöyle söyleyip ders kesiyorum. Ezanımız okundu muhterem Müslümanlar. Mümin kardeşlerim, sevişiniz. Sevgilerin başı Allah sevgisi. Ondan sonrası Kur'an sevgisi. Onunla beraber İslam sevgisi. Onun yanında ve içinde Hazreti Muhammed'in sevgisi. Yine ondan ayrılmayan vatan sevgisi, millet sevgisi, hoca sevgisi, koca sevgisi, evlat sevgisi, komşu sevgisi, cemaat sevgisi. Muhterem Müslümanlar, omuz omuza geliyoruz. Kalbimizden iman nuru birbirimize geçiyor. Cemaat sevgisi, sancak sevgisi, bayrak sevgisi ve hakeze ve hakeze. Memleketin sevişenler diyarı olması en büyük niyazımızdır. Ve şöyle dua ediyorum. Bir büyük zatın duası. Allah'ımız sevsin. Allah'ımız büyük kullarına, Müslümanlara sevdirsin. Allah'ımız cennetiyle, cemaliyle sevindirsin inşallah. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapayıp Rabbimize kavuşmayı mukadder kılsın. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümre-i salihine ilhak eylesin. Cümlemize ve arz üzerindeki bütün Allah'a, Resulüne inanmış kullara cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram buyursun. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın.

0: Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 25. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 25. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com. Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldızı attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

Misafir olmak, dost olmak dururken şart mı ellerinde silah olması? Bizim de yüreğimiz vardı, sevmesini bilirdik. Suç muydu derilerimizin siyah olması? Dövdüler, vurdular, sürdüler. Öz çocuklarımızı öpüp koklayamadık. Bize ait olan her şeyimizi yeni efendilerimiz aldılar. Namusumuzu bile saklayamadık. Ve işte onlardan geriye kalan

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
3: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Aziz kardeşlerim, şu anda içinde bulunduğumuz şu saatler itibariyle 1 Rebiül Evvel 1437 Safer ayını geride bıraktık ve bu akşam güzel bir aya, Mevlid ayına, Peygamber aleyhissalatü vesselamın cihana merhaba dediği o aya eriştik. Biliyorsunuz bu ayın 12. gecesi gündüzüyle beraber sallallahu aleyhi ve

sellem Efendimizin alemi nurlandırdığı, alemi şereflendirdiği, ismini bilip bilmediğimiz, farkında olup olmadığımız, bütün alemlere de rahmet olarak gönderildiği aydır. Ne büyük bir şeref ki biz ona ümmetiz. Ona şeref değil, bize şeref. Ona ümmet olmak, onun arkasında olmak, arkasında yürüdüğünü söylemek, peygamber olarak ona iman etmek, getirdiği her şeyi hayata taşıma noktasında gayret içerisinde olmak gerçekten de şereflerin en yücesi olsa gerek. İnşallah bizler de bu şerefi daha da ziyadeleştirme adına gayret içerisinde olalım. Zamanlar bazen belli güzelliklerin ortaya çıkmasının birer vesilesidir. Gelin o zaman bu zamanı da biz bir vesile olarak edinelim, vesile kılalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla aramızdaki mesafeleri biraz olsun giderme noktasında gayret içerisinde olalım. Bizde ibadetin eğlenceye dönüşmesi yok. Böyle bir şey doğru da değil. Mesela bir cinayettir Ramazan eğlencesi ifadesi. Asla böyle bir şey olamaz. Bir Müslüman ibadetini eğlence olarak ihya etmeye ya da yapmaya çalışır mı? Ancak ibadetin neşvesi diye bir şey var bizde. Ne demek ibadetin neşvesi? Neşesi, heyecanı. Bir şekliyle o ibadetin daha farklı bir biçimde hem bizim iç dünyamızda, hem hanelerimizde, hem sokaklarımızda ve caddelerimizde bir şekliyle onun heyecanını hissedebilmek. Peki ne yapacağız? Şimdi göreceksiniz 10-15 gün sonra yılbaşı dedikleri şeye geldiğimiz zaman sokaklar, caddeler bir başkalaşacak. Onlar kendi bildiklerini yapacaklar. E biz de alternatif şeyler mi yapalım? Mesela onlar çam ağacı süslüyor, biz hurma ağacı mı süsleyelim? Onlar hindi kesiyor, biz oğlak mı keselim? Böyle alternatif yaptığımız zaman sünneti ihya etmiş olur muyuz? Elbette ki hayır. Bizim yapacağımız asıl sünnet şu, onların ilgi gösterdiği, alaka gösterdiği her şeye biz yokmuş gibi davranacağız. Çünkü onlar bizim her şeyimize yokmuş gibi davranıyorlar. Siz batı ülkelerin herhangi birinde bir Kurban Bayramı'nın ya da bir Ramazan Bayramı'nın ihya edildiğine şahit oldunuz mu? Yok hükmündedir. E biz de yok hükmünde sayarız. Bizim için de o gün sıradan bir gündür. Ama biz kendimize ait değerlere bir heyecan katmalıyız. Heyecan katmazsak eğer istifade ortaya çıkmayacak. O heyecana bir vesile olsun diye bugün hazır şu güzel, şu aziz ve yukarıda da azize olan cemaati ben bulmuşum. Bir söz almak istiyorum. Biliyorum ki ne kadar bana söz verdiyseniz hep yerine getirdiniz. Ben en azından öyle hüsnü zanda bulundum. İnşallah bugün de Rebiülevvel'in ilk gecesinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın aleme teşrif ettiği bu ayın ilk gününde bir söz almak istiyorum sizlerden. Nedir o söz? Yapacağımız şey belli aslında. Bizi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaklaştıracak vesileleri ortaya koymak, böylelikle veladet gecesini hakkıyla ihya edebilmek. Ne yapalım o zaman? 30 gün, 29 gün, artık kaç gün sürecekse Rebiülevvel ayı. Her gece evimizin fertleriyle beraber, hanım, çocuklar, anne, baba, artık kim varsa Allah'ın kitabından bir ayet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu sözlerinden bir hadis. Gecemizi, gündüzümüzü bunlarla imar etme noktasında bir gayrete girelim. Ve benim sizden şöyle bir talebim var. Gelin bu geceden itibaren Ahzab suresinin 40. ayetiyle Bismillah diyelim. 40. ayet bizim azığımız olsun. İnşallah eve vardığınız zaman o ayeti okuduğunuzda neden o ayeti seçtiğimi göreceksiniz. Sonra 40'tan yürüyeceksiniz. 73 ayettir biliyorsunuz Ahzab suresi sonuna kadar.

73 ayete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aramızdaki hukukun daha farklı bir biçimde, daha sağlıklı bir biçimde, hele hele şu anda yaşadığımız şu zeminde oluşan bazı arızaların da giderilmesi adına o ayetler bizi ona yaklaştıracak inşallah. Hadis konusunda da ben size bırakayım. İsterseniz İmam Nevevi'nin 40 hadisini, İsterseniz İmam Nevevi'nin Riyazu Salihinden sizin seçtiğiniz hadisler, fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden her şey başımızın üstünde yeri var. İster İmam Bukhari'den, ister İmam Müslim'den, ben Tirmizi'den okumak istiyorum, ister ondan, fark etmez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın her kutlu sözü bir Rebiülevvel gününün ve gecesinin azı olacak. Tutuşturun çocukların elini Allah aşkına. Melekler de şahitlik yapsın o güzel toplantıya. Çocuklar okusun bir ayeti, bir hadisi. 2-3 kelimede siz açıklayın, açıklayabildiğiniz kadar. Olmazsa eğer baktınız ki doymuyorsunuz, açın o ayetin tefsirine ait birkaç paragraf bir şey okuyun. O hadisin şerhine ait birkaç şey okuyun. Şu ay Rebiülevvel ayı, hele hele 12'ye doğru gittiğimiz zaman heyecan biraz daha fazlalaşacak inşallah. İkinci bir Ramazan heyecanı bizlere tattırsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla aramızdaki bağı daha da güçlendirsin. Yapacağınızı umuyorum. Emanet olarak sizlere tevdi ediyorum. Allah yardımcınız olsun diye size dua ediyorum. Sizden de bu manada dua bekliyorum. Aziz kardeşlerim, bugün önemli bir konuya inşallah gireceğiz. Çok zorladım bitireyim diye bugün bu dersi ama herhalde bitmeyecek gibi gözüküyor. Bakalım Allah Kerim. Münazara ahlakını konuşacağız inşallah. Bugün bu ders kapsamında iki tane isime çok vurgu yapacağız. Bu iki isimi kısaca size biraz tanıtmak istiyorum ki onlardan alacağımız nakiller bize biraz daha farklı bir biçimde istifadeye vesile olsun. O isimlerden bir tanesi Hüccetül İslam İmam Gazali. Biz böyle söyleriz ama asıl doğrusu şeddeli olarak söylenmesidir. İmam Gazzali'dir. Gazzali ifadesi daha doğrudur ama halk arasında biz de hep öyle kullandığımız için dilimize ikide bir öyle geliyor. İmam Gazali İran'ın Horasan şehrinde, tarihteki ismiyle Tuz, şu andaki ismiyle Meşhet, o şehirde doğuyor. Tarihini de söyleyeceğim. Hicri 4, 450, miladi 1058. Yine aynı şehirde Tuz'da 14 Cemaziyel-Ahir 505, miladi olarak da bir hafta sonra o tarihe varacağız. 18 Aralık 1111'de de vefat ediyor. Kaç yaşında vefat etmiş oluyor? Hicri olarak 55, miladi olarak 53. Peki geriye bu kadar kısa bir ömür, kısadır değil mi? 55 yaşlık senelik bir ömürden bahsediyoruz. Miladi olarak ise 53 yıllık bir ömürden bahsediyoruz. 53 yıllık bir ömüre gerisinde ne kadar eser bırakarak imzasını atıp ruhunun ufkuna yürümüş 400 küsür tane eser. Bu alimler adamın ocağını batırıyorlar. Ben öyle görüyorum. Yani insan bazen bunları okuyunca morali bozuluyor. Kendi adamlığını da sorgulamaya başlıyor. Bu kadar kısa bir ömre, bu kadar bir bereket, bu kadar güzel bir miras Allah'ın bir ikramı olsa gerek. İmam Nevevi'nin hocası olan İmam Tiflisi'nin onun hakkında söylediği bir söz var. Diyor ki Gazali'nin telif ettiği eserleri saydım ve ömrüne taksim ettim. Her gününe yaklaşık 400, 400 ne kadar? 40 sayfa. Ömrünün her gününde 40 sayfa düştüğünü gördüm. 40 sayfa yazıyor. Bizim gibi bilgisayarda da yazmıyor. O günkü şartları düşünün. Nasıl yazılıyorsa öyle yazılıyor. O günkü şartları düşünün, ilme nasıl ulaşılıyorsa öyle ulaşılıyor. O günkü şartları düşünün, bir alimle karşılaşma zorluğu ne

kadarsa onu tadarak yapıyor. Ama geriye böyle bir şey koyuyor. Bu Allah'ın bereket ihsan etmesinden başka hiçbir şey değildir. Allah ondan ebeden razı olsun. Onun münazara ile alakalı çok önemli tespitleri var. Birazdan size aktaracağım. Ancak İhya da o münazara bölümünü bitirirken şöyle bir noktaya dikkatlerimizi çekiyor ki benim ödüm koptu bunları yazarken, okurken. Daha önceden de okumuştum ama bugün mesele bu olunca, biraz daha yoğun okuyunca insan biraz daha dehşete kapılıyor. Alimler üç sınıfa ayrılır diyor ve üç sınıf alim sayıyor bize. Kim bunlar? Nefsini ve başkalarını helak edenler. Hem nefsini hem başkalarını saadete erdirenler. Nefsini helak eden ama başkasını saadete erdirenler. Elbette ki ideal olanı hangisi? İkincisi. Allah bizi öyle alimlere talebe kılsın inşallah. Hepimiz talebeyiz. Allah bizleri öyle güzel alimlerden ayırmasın inşallah. Nefsini ve başkalarını helak edenler. Kim onlar? İlmi sadece dünya için talep edenler. Ben dünyalık elde edeyim. Şan, şöhret, makam, mevki, bir şekliyle ilim üzerinden farklı bir rant elde edeyim. İşi gücü bu. Bu olduğu için böyle adamların ayağı çok kayar. Çünkü bugün söylediğini yarın tekzip eder. Bugün söylediğinden menfaat varsa bugün o vardır ortada. Yarın o değişir, başka bir şey vardır, başka bir şey gelir. Dolayısıyla böyle bir şey hem kendisini hem başkasını helak eden bir noktaya getirir ki Allah kimseyi o duruma düşürmesin. İkincisi gerçek alim. Gerçekten peygamberin verasetine sahip çıkan, ilmin namusunu ve şerefini koruyan, ilmin izzetini ayaklar altına düşürmeyen, ilmi sadece ve sadece Allah için talep eden, Allah için talep ettiğinden dolayı Allah için de başkalarına veren, kendisini konuşurken, yaparken, yazarken, bu manada ilim noktasına yürürken hep hakikat adına bir ızdırapla yürüdüğü için bu manada sıkıntı yüreğinde çeken, niyeti selim olduğu için kendisini de saadete taşıyan, niyeti selim olduğu için başkasını da saadete taşıyan. Bu da ikinci sınıf ki dediğim gibi olması gereken alim zümresi o. Cenab-ı Hak onların yolundan ayırmasın. Ya üçüncüsü, nefsini helak eden ama başkasını saadete erdirendir. Kötü bir niyeti yok. İlmi bir şekliyle rant elde etmek için de düşünmüyor. Ama şu teveccühü nas var ya, adamın ocağını batıran şey. Ne demek teveccühü nas? İnsanlar beğensin beni. İnsanlar alkışlasın. Taltif edenler çok olsun. Kınayanlar hiç olmasın. Hep bir şekliyle ben yaptığımla bir şekliyle karşıdan taltif göreyim. Teveccühü nasa kapıldığı için ne oldu? Niyet bozuldu. Ama karşıya yanlış şeyler söylemiyor. Doğru şeyler söylüyor. Dolayısıyla karşıdakini aslında saadete taşıyor. Ama kendisi teveccühü nası düşündüğü için kendisini helak ediyor. Bu da Allah korusun zor bir şeydir, ayak kaydıran bir şeydir. İlimle uğraşan insanlar için işte üçüncü sınıf alim olarak da bunu sayıyor İmam Gazali. Şimdi bu bilgiler bize biraz sonra münazara ahlakı içinde lazım olacak. Peki İmam Gazali'ye bu tarz sözleri söylettiren şeyler nedir? Aslında hepsinin sünnette delilleri var. Ama ben hepsini içine alacak bir hadis söyleyeyim şimdi size. Kab bin Malik rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ilim alimler arasında bulunup ilim satmak için veya sefihlere yani alçaklarla yani cahillerle çatışıp onları yenmek için veya şöhret yapmak, insanların dikkatini üzerine çekmek için tahsil eden kimseyi Allah-u Teala cehennemine sokar. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buradaki bu ifadesi aslında İmam Gazali'nin söylediği sözün sünnetteki

0: iman hakikatlerini gündeme alan, çağın problemlerine dikkat çeken, bu çağın insanının dertlerine derman olan ve bu manada sadece söyledikleriyle kalmayan şeriatın bir hakikatine bin sait olsun, feda olsun diyen ve gerçekten de şeriatın bir hakikatine başını vermeye hazır olan bir alim. Onun da bize bıraktığı mirası hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bizim bugünkü dersimizin ser levhası ney? Hakkın hatırı için münazara. Peki niye bu başlık Bediüzzaman'dan kaynaklanıyor? Bakın ben onun asıl yerini şimdi sizlere okuyacağım. Biliyorsunuz üstad kendisi de talebelerine yaptığı tavsiyelerde de İhlas Risalesi diye bildiğimiz 20. ve 21. lemanın 15 günde bir okunmasını tavsiye eder. Çünkü ihlas böyledir. Eğer siz manevi anlamda takviye almazsanız bugün bir şeyler duyarsınız. Ruhunuz, aklınız, zikriniz bir şekliyle buna iştirak eder. Tedbir alırsınız ama 2-3 gün sonra insan unutmakla zaten malul unutur, bir şekilde gevşemeye başlar ve Allah korusun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şirki hafi dediği, küçük şirk dediği, gizli şirk dediği, şirkül asgar küçük şirk, şirkül hafi gizli şirk diyerek şirkten bir parça olarak nitelendirdiği riyaya kapı açabilir. Ondan dolayı manen bu manada insan sürekli takviyeye ihtiyaç duyuyor. İşte bundan olsa gerek ki 15 günde bir İhlas Risalesi'nin okunmasını tavsiye ediyor. Oradan şimdi bir bahis okuyacağım size. Eğer bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, parantez içerisinde diyeyim ki o kelime anlaşılsın, o adam insafsızdır. Ne dedi, anlaşıldı değil mi? Gayet açık. Risalelerin dili biraz belki bazı kardeşlerimize ağır geliyor ama burası çok açık. Bir daha okuyorum, ne olur dikkat edin. Eğer bir meselenin münazarasında iki kişi münazara ediyorlar, kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, insafsızdır. Hem zarar eder, çünkü haklı çıktığı vakit o münazarada bilmediği bir şeyi öğrenmiyor. Belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasmının elinde çıksa, zararsız bilmediği bir meseleyi öğrenip menfaattar olur, nefsinin gururundan kurtulur. Demek insaflı, hakperest, bizim serlefhamız olan cümle geliyor. Hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Neymiş münazara? Hakkın hatırı için nefsin hatırını kırmak.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zaman.

0: anda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
8: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program

0: devam ediyor.
1: Demek ki münazara, biz yanlış anlıyormuşuz münazarayı. İki kişi tartışıyor, biz de izliyoruz televizyonda. Sevdiğimiz hoca birisi, birisi sevmediğimiz biri. Sevdiğimiz hoca galip geliyor, biz o futbol takımının taraftarları gibi coşuyoruz. Kendimiz kazanmışız gibi kendimizi galip olarak ilan ediyoruz. Ama bakın, ölçüyü koyuyor ve bir şey söylüyor. Kazanan üzülür. Eğer kaybettiği zaman sevinmiyorsa, bu manada ben yeni bir şey öğrenmedim ve hakkı karşı taraftan duyma gibi bir nimete Allah beni vardırmadı, böyle bir şeyi elde etmiyorsa orada sıkıntı var diyerek bu sözleri söylüyor. Demek insaflı, hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı görse yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar ve memnun olur. İşte bu düsturu ehli din, ehli hakikat, ehli tarikat, ehli ilim kendilerine rehber ittihaz etseler ihlası kazanırlar ve vazife-i uhreviyelerinde muvaffak olurlar ve bu feci sükût ve musibeti hazıradan rahmeti ilahi ile kurtulurlar. Üstad o kadar güzel söylüyor ki insan bazen araya girmeye bile imtina ediyor. Onun için bunların sadeleştirilmesi, tercüme edilmesi doğru değil. O kendi dilin kendine özgü bir lezzeti var, onu yansıtması lazım. İşte burada biz münazara dediğimiz şeyin hakkın hatırı için olduğunu, nefsin gururunun ise kırılması gerektiğini anlamış oluyoruz. Serlevhaya çekmemiz de zaten bundan. Aziz kardeşlerim, şimdi münazaranın ne demek olduğuna geleceğiz. Ancak münazarayı doğru anlayabilmemiz için bir şekliyle yakın bağları olan, aynı şey değil ama bağları olan 5 kavramı da öğrenmemiz lazım. Ben öyle fazlaca sizi kavramsal, dilsel tahlillerle yormayacağım. Tanımların çok fazla izahlarına da girmeyeceğim. Ama aklınızda tutacağınız 5 tane kavram söyleyeceğim. 5 tane de onun sadece anlamlarını söyleyeceğim. Bunların münazarayla alakaları var ama münazara bu değil. Bakın ne bunlar? Müşavere, müzakere, muhalefe, mücadele, münakaşa. 5 tane kavram. Münazara var mı içlerinde? Yok. Münazarayı ayrı ele alacağız. Müşavere ne demek? Danışma. Müzakere, görüşme. Dedim ya, tanımlarla yormayacağım için birer kelime söylüyorum sadece. Muhalefe, yani muhalefet, farklılaşma. Eleştiri ahlakı dersini hatırlayın. Mücadele, çekişme. Münakaşa, tartışma. Peki o zaman münazara ne? Münazara, bir kere şunu öğrenelim ki bunların hiçbiri değil. Yani münazara ne danışmadır, ne görüşmedir, ne farklılaşmadır, ne çekişmedir, ne tartışmadır. Var mı bunlarla yakın bağları? Var. Olduğu için zaten aldık buraya. Ama bunlardan bir tanesi değil olmadığı için, aynısı olmadığı için zaten ayrı bir kavram ortaya çıkıyor. Peki öyleyse eğer münazara ne? Münazaranın ben tarifini de size çok kısa vereyim. Münazara, gerçeğin, hakikatin ortaya çıkarılması için yapılan gayretin adıdır. Bir daha tekrar ediyorum. Gerçeğin, hakikatin ortaya çıkarılması için yapılan gayretin adıdır. Şöyle bir şey söyleyin bana da ben de size bir cevap vereyim. O kavramların her birine bir kelimeyle anlam verdin hocam. Münazaraya da bir tane verdiğin, ben tek kelimeyle size anlamını vereyim. Münazara nedir biliyor musunuz? Aramadır. Bu kadar. Hakikati aramanın adı münazaradır. Eğer siz hakikat arayışçısıysanız, derdiniz, gayretiniz, çabanız buysa, siz

münazara ehlisiniz. Yok eğer tartışmaysa, çekişmeyse, farklılaşmaysa, zıtlaşmaysa başka şeyler de var. Başka şeylerse o zaman onların tanımlarını biz ayrı koymamız lazım. Burada eğer biz münazaradan bahsediyorsak, bizim münazaradan anlamamız gereken en önemli şeyin hakikati arama noktasındaki gayret ve ızdırap olduğunu unutmamamız gerekir. Şimdi bunu biraz daha açalım ki asıl münazara zihnimizde daha iyi otursun. Münazara nazardan geliyor. Sözlükte bakmak, düşünmek anlamlarında biliyorsunuz nazar. Karşılıklı olarak bakmak. İki kişi var çünkü ortada. Birlikte düşünmek anlamlarına gelir. Bu manada da bir disiplin haline gelişinde yine o ilmi disiplini yansıtarak gerçeğin bilinmesine yönelik tartışmaların yöntem ve usulüdür aslında münazara. Kur'an'da geçer mi münazara kavramı? Geçmez. Ama kökü olan nazar yine kavrama ait olarak bazı bilgileri yansıtmak üzere geçer. Kur'an'da bu manada birçok şey görebilirsiniz. İlim medeniyetimizin, özellikle medeniyetimizin ilim bahsinin bu manada inanılmaz derecede bir müktesebatı var arkadaşlar. Yani size şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece İlmül hilaf, ilmül mücadele ve ilmül münazara bahsiyle yapılmış kitapları biz toplasak emin olun şu salonun yarısını doldurabilecek kadar kitap doldurabiliriz. Böyle bir müktesebatımız, bu kadar zengin bir kütüphanemiz var. Bunun ne olduğunu görmek isteyen arkadaşlarımız mücadele, münazara, muhalefe bunların İslam ansiklopedisindeki ilgili maddelerine baksınlar. Literatüre ait bazı şeyleri orada görecekler. Ben onların isimlerini vererek sizi burada yormak istemiyorum. Şimdi bu bilgilerin ışığında nübüvvet iklimine tekrardan gidelim. Dün Adana'da da bir söz söyledim. Burada da söylüyorum. Ne zaman biz İslam medeniyetinin çocukları sırtımızı Medine'ye yaslamışsak, o Medine'nin içerisinde Mekke de var. Medine'den kasıt nübüvvet iklimidir. Sırtımızı Bedir'e yaslamışsak, Uhud'a yaslamışsak, Hende'ye yaslamışsak, Mute'ye yaslamışsak, Tebuk'a yaslamışsak, genel anlamda nübüvvetin iklimine yaslamışsak, hem adam olmuşuz hem adam yetiştirmişiz. Ama ne zaman sırtımızı Medine'den, nübüvvet ikliminden alıp başka yerlere yaslamışız, hem adamlığı kaybetmişiz hem de izzeti kaybetmişiz. Eğer bugün ümmet bu halde ise 1 milyar 700 milyon olmasına rağmen dünyada bir ağırlığı yoksa, tesbih taneleri gibi darmadağınsa, gözümüzün içine baka baka kafirler, hainler, zalimler bizim namuslarımıza dil uzatıp el uzatıp bir şekliyle bizim kutsallarımızı çiğniyorlarsa, bu işte sırtımızı başka şeylere yasladığımızın en açık işaretidir. Yeniden adamlığı da izzeti de kazanabileceğimiz tek bir şey var, o da nübüvvet ikliminden beslenmektir. Sırtımızı oraya yaslayıp aynen sahabe gibi, aynen tabiin gibi, aynen etbai tabiin gibi arkamızda bir dağ varmış gibi büyük bir özgüvenle karşımızdaki sorunlar ne kadar büyük olursa olsun, sermaye o kadar güçlü ki o sermayesi olan bir insan niye zorlansın? Karşındaki düşmanın 40 tane oyunu olsa ne yazar? Bunlar bugün olan şeyler değil ki, dün de vardı. Eğer sen sırtın sağlamsa Allah'ın izniyle sen onlara karşı o mücadeleni Allah'ın istediği bir biçimde devam ettireceksin. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, nübüvvet iklimine yaslanarak münazarayı konuşalım. Konuşalım ama bir bilgiyi de gözden kaçırmayalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dini tebliğ eden ve tebyin eden birisi olarak, elbette ki talim eden birisi de olarak, dinin kaynağı o gün yaşayan birisi olarak canlı bir biçimde sahabe dediğimiz o Müslümanların çağdaşları dediğimiz o gün yaşayan bütün insanların içinde yaşadığı için
münazara konusunda çok fazla örneği sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında görmeyiz. Hakikat onda zaten. Neyin hakikatini arayacak? Dolayısıyla hakikatin kaynağı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olduğu için bu manada hakikati hakikate yaraşır bir biçimde zaten muhataplara ulaştırmıştır. Ama dönem halifeler dönemi olunca İslam'ın o raşit halifeleri peygambersiz bir biçimde peygamberin mirasına yaslanarak o coğrafyaları İslam'la şereflendirip İslam'la yönlendirdiği, yönettikleri o dönemde şunu görüyoruz. Halifelerin ister huzurunda ister başka yerlerde ashab-ı kiram efendilerimizin ilim noktasında çok ileri düzeyde olan isimlerin yanında, fetva verebilecek kadar ilme vakıf olanların yanında bazı münazaralar yapıldı. Elbette ki sonraki dönemlerde olduğu gibi bilinen anlamda bir meclis kurulup da iki kişi gelip hadi şu meseleyi münazara edelim şeklinde değil. Bir mesele ortaya çıktı, o meselenin gerçek manada hükmünün ne olduğunu doğru bir biçimde oluşturmak ve ortaya çıkarmak için taraflar fikirlerini söyledi, o da söyledi, o da söyledi, birbirlerine delillerini de söyleyerek biri birini ikna etti ve biraz önce Bediüzzaman'dan aktardığımız o bilginin peygamber günlerinde ve ondan sonraki süreçteki tezahürü olarak hakikati bulduktan sonra iki taraf da birbirlerini kucaklayıp tebrik edip hakikate ermenin mutluluğunu ve saadetini yaşadılar. Dolayısıyla biz gerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gerek sahabeden münazara ait bazı şeyler okuyunca bu bilgiyi bilmemiz lazım ki böyle somut anlamda münazaraya dair bazı şeyleri okumayacağımızı, orada göremeyeceğimizi unutmayalım. Ancak Mekke döneminde daha İslam Medine'ye varmamış, devlet olmamış, mücadele en şiddet bir biçimde, en güzel bir biçimde devam ediyor. Nahl suresinin 125. ayetinde biraz önce size söylediğim o 5 kavram, onun yanına münazarayı da ekleyin. 6 tane kavramın genel anlamda Kur'ani olarak neyin üzerine bina edileceğine dair delillerini o ayet ortaya koyuyor. O ayeti şimdi beraberce okuyalım. Ne diyor Rabbimiz? Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Ayette kullanılan 3 tane ifade var ki bizim için çok önemli. Bil hikmeti vel mev'izetil hasene ve cadiluhum billeti hiye ahsen. 3 tane ifade. Ne demek? En güzel hikmet ile, en güzel öğüt ile, en güzel mücadele yöntemi ile. Bakın müfessirlerin bazıları şunu göreceksiniz o bilgiyi. Burada en güzel mücadele yöntemi bazılarına göre münazaradır. Çünkü münazara güzel bir mücadele yöntemidir. Ama genel anlamda ona sıkıştırılması da doğru değil. Çünkü karşıda başkaları da olabilir. Bu manada bir yol ve yöntem adına Kur'an sözün özü olarak 3 tane temel kıstasla meseleyi Kur'ani bir zeminde ele alıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 13 yıl Mekke'de onlarca kötü şey görmesine rağmen bu ayetin bir gereğini yaptı. Bakın bugün biz sevmediğimiz bir insan var karşımızda. Sevmiyoruz ve mücadele ediyoruz. Adamı bir şekliyle yaptığı hizmetten dolayı eleştiriyoruz, tenkit ediyoruz. Var mı böyle bir hakkımız? Var. Ama bizim o insana karşı ya da o cemaate karşı, o vakfa karşı, o hizbe karşı adı ne olursa olsun hiç önemli değil. Asla sınırları ihlal edecek bir şekliyle düşmanlığı yapamayız. Bunu yaptığımız zaman hem Kur'an'a hem de sünnete muhalefet etmiş oluruz. Bunu dediğin zaman şunu diyor karşıdaki muhatap. Öyle diyorsun ama o da onu yapmıştı. O da şöyle davrandı. O da böyle yaptı. O öyle yaptığı için biz böyle yapıyoruz. Vallahi bunların hiçbir tanesi geçerli mazeret değil.
Bana bir düşman söyleyin, karşınızda bir düşman sizin hanımınıza zina iftirası atsın. Bana bir düşman söyleyin.

gözünüzden çok sevdiğiniz amcanız bir amcanızı öldürsün. Bana bir düşman söyleyin, onlarca kez size iftira atmış olsun, karalasın, her türlü şeyi yapsın. Ama o düşmanın karşısında bana birini de söyleyin ki her şeye rağmen istikametten şaşmadan, adaleti esas alarak hiçbir şekliyle o adalet çizgisini zedelemesin. Yahu o bana küfür etti diye ben de mi ona edeceğim? Bu hangi kitapta yazıyor? Bana bir kitapta söyleyin ki ben de kabul edeyim. Yok böyle bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne bunu Mekke'de yaptı ne bunu Medine'de yaptı. Eğer sırtınızı Medine iklimine, nübüvvet iklimine yaslanmışsanız ne adına olursa olsun bunu yapamazsınız. Buna hakkınız yok. Mücadele ayrı bir şey. Mücadelenizi verirsiniz haklı olarak ve sınırlara riayet ederek. Ama bunu görüyoruz biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından. Mekke'deki 13 yıl boyunca bu böyledir. Gelin bakın Medine'ye. Yahudiler var Allah aşkına Allah Resulü'nün karşısında. Yahudiler çibanbaşı. Medine Yahudileri azgınlıkta sınır tanımıyor. Adamlar dinlerini bile parayla satan adamlar. Daha ötesi var mı? Yahudilerin bir akidesi var. Kendilerinin inançlarının temel kurallarından bir tanesi. Nedir o? Yahudilik anneden gelen soyla devam eder. Yani sonradan Yahudi olunmaz. Sonradan Yahudilere hizmetkar olursun. Ama sonradan Yahudi olma gibi bir şey adamların akidesinde yok. Ama okuyun Medine Yahudilerini. Bakın nasıl bir şey var. Adamlar Arap olan çocukları alıp Yahudileştiriyorlar. Niye? Azlar nüfuz itibariyle. Az oldukları için Arapların karşısında söz sahibi edinmek için akidelerini ayaklar altına alarak Arapların Yahudileşmesine kapı açıyorlar. Dinlerini böyle ayak altına düşüren bir zümre, artık böyle bir zümrenin sınır tanıması mümkün müdür? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın karşısında da sınır tanımıyorlar. Peki Allah aşkına var mı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e yaptıklarının aynısına dair onlara karşı Efendimiz'in aynısını yaptığını? Yahudi'ye bile yapmamış bir kere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Karşısındaki düşmana bile yapmamış bunu. Peki sen nasıl kalkar bugün beğenmediğin, eleştirdiğin, tenkit ettiğin ya da bilmiyorum içine in, yüreğini sen biliyorsun, Allah biliyor, haset ettiğin, kıskandığın, niye onda var bende yok dediğin birilerini karalama hakkını nereden buluyorsun Allah aşkına? Mücadele mi? Dediğim gibi sonuna kadar hayır şey meydana açık, istediğin kadar koş. Kim kime karışabilir burada? Ama burada böyle bir şey hakkına sahip olmadığını da bil. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manadaki ölçüleri koyduğu temel ilkeleri aklımızdan hiç çıkmasın. Bir şey söyleyeyim size. Ne yapayım? Böyle diyeyim ki belki dersiniz ki bu hoca bize çok şey yüklüyor. Bundan sonraki derslere gelmezsiniz ama ben yüklerim. Başka çarem yok. Yüklemek zorundayım. Sadece burada anlatmakla bırakmamak zorundayız. Bunların eve, işe, aşağı taşınması gerekir. Artık biz sadece Müslümanlığı belli yerlere hapsederek yaşamaktan da kurtulmak zorundayız. Bizim dinimiz mabet dini değil ki. Bizim dinimiz hayat dinidir. Hayata müdahale eden bir dindir. Böyle anladığımız zaman bu dinimizi doğru anlamış oluruz. Allah aşkına gittiğiniz zaman açın bir Ali İmran suresini. Ali İmran suresinin iki tane temel bölümü vardır. Bir Uhud üzere inen ayetler grubu, bir de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hristiyan olan Necran heyetiyle görüşmelerinin üzerinden inen ayetler grubu. Aslında aleyhissalatü vesselam Efendimizin Necran heyeti ile yaptığı o görüşme tam da bir nübüvvet örnekliğinde münazaradır. Efendimiz nübüvvet örnekliğinde münazara yapıyor ve karşısında kim var? Hristiyanlar var. Hele bir bakın ne söylemiş, neler söylemiş, neler konuşmuş, nasıl bir uslupla konuşmuş. Hele daha başka bir şey söyleyeyim Allah aşkına. Bakın nasıl bir peygamberimiz var. Adamlar gelmişler Medine'ye. Medine İslam şehri ve Medine'de kilise yok. Adamlar Hristiyan, kendi dinlerine göre ibadet edecekler. İbadethane arıyorlar.

Sahabe aynen bizim gibi bunları mescide sokmayalım diye şöyle içlerinde fırtınalar kopuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yeryüzünün en kutsal iki mescidi, Mescid-i Haram, ikincisi Mescid-i Nebevi'dir. Üçüncü sırada gelir Mescid-i Aksa. En kutsal ikinci sırada da olan mescidi olan Mescid-i Nebevi'nin kapılarını açıyor ve Hristiyanlar olarak onlar kendi ibadetlerini bizim mescidimizde yapıyorlar. Mücadele mi? Münazara mı? Alın size bir örnek. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlarla konuşarak bir şekliyle onlara söylediğini söyleyerek o münazarayı tamamlıyor. Ben onu sizlere havale ediyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın münazara örneklerine ait şöyle bir yöntem daha var benim aziz kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen bir başka sahabiye, yani bir tek sahabiye, bazen de şöyle oturduğu zaman cemaate sual sorar. Bildiği bir sualdir aslında. Cevabını bilir Efendimiz. Mesela der ki en hayırlı amel nedir? Sahabe der ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Eğer Efendimiz cümleyi devam ettirmek istemiyorsa sorduğu sorunun cevabını verir ve o manada dikkatlerini çekmiş olur. Ama bazen aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlardan duymak ister. Söyle bakalım en hayırlı amel hangisidir? Ondan bir cevap alır. Sonra başkasından da alır, başkasından da alır, başkasından da alır. Fikirleri toplar. En sonunda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi söyler ki kendisi her zaman için en doğrusunu söyler. En doğrusunu da ortaya koyar. Bu bir münazara değil mi? Münazara. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ile bu manada bir münazara örnekliliği bizim gözlerimizin önüne koyuyor. Bildiğiniz bir hadisi hatırlatayım. Cemaat oturmuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir anda "Müflis kimdir ey insanlar?" diye soruyor. Cevap her zamanki gibi. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ama Efendimiz o gün duymak istiyor. Hayır diyor, söyleyin bakayım müflis kimdir? Biri diyor ki ya Resulallah malını kaybedendir. Biri diyor ki ya Resulallah ticaret yapıp zarar edendir. Biri başka bir şey söylüyor, biri başka bir şey söylüyor. Ama kim ne söylerse söylesin dünyaya ait bir ticaretin karşılığı olarak müflis kavramının içini dolduruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlardan duyduklarını duyduktan sonra diyor ki şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip, dikkat buyurun, bakın bunları yapmayan değil, namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip fakat şuna sövüp, buna zina isnat edip, başkasına iftira yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biten, böylelikle hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir. Gerçek müflis bu ki Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Anladınız ama ben biraz tasvir edeyim size. İki kefe öyle tasvir edelim ki anlaşılsın. Namaz kılmışsınız koyuyor buraya Cenab-ı Hak. Oruç tutmuşsunuz, zekat vermişsiniz. Emri bil maruf yapmışsınız. Allah nasip etmiş cihat adına bazı şeyler yapmışsınız. Hatta cihadın bir parçası olan belki kıtal noktasında bir şeyler yapmışsınız. Belki Allah yolunda Allah size en güzel mükafat olan şehadeti nasip etmiş. Şehit olmuşsunuz. Olmuş, olmuş, olmuş. Bu kefe dolduğu kadar dolmuş. E şimdi buraya geliyor sıra. Falancana, falancaya dil uzatmışsın. Filancanın hakkına girmişsin. Filancaya farklı bir şey söylemişsin. Filancadan bir şeyler almışsın. Kefe böyleyken buraya konulmaya başlandıkça burası aşağıya düşüyor, burası yukarı kalkıyor. Ve burası böyle olduğu zaman da gerçek manada iflas o zaman ortaya çıkıyor. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir noktaya

düşmemek için müflisin kim olduğunu böyle ifade ediyor. Ama neyle? Güzel bir münazarayla. Dolayısıyla biz hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soru sorup cevap aldığı, soru sorup cevap almayıp kendi cevap verdiği o hadisleri bir şekliyle münazaraya örnek olarak okuyabiliriz. Gelelim sahabeye. Çok örnek var. Hazreti Ebubekir döneminde inanılmaz. Ridde savaşlarının ortaya çıkma meselesi, Üsame ordusunun gönderilme meselesi, zekat vermeyenlerin zekatı alma noktasında orada ortaya koyan kararlılığın alındığı karar meselesi, onlarca meselenin halifenin huzurunda bir münazara şeklinde cereyan ettiğini ve konuşulduğunu görüyoruz. 10,5 yıl Hazreti Ömer'in dönemi onlarca, Hazreti Osman hakeza öyle, Hazreti Ali dönemi de öyle. Ancak ben Hazreti Ali döneminden bir tane örnek vereceğim. Tek bir tane örnek vereceğim zaten. Oradan sonra da asıl münazaranın ahlakına ait İmam Gazali'nin tespitlerini sizlerle paylaşacağım. Onun için biraz da hızlandıracağım. Şimdi benim aziz kardeşlerim, Cemel vakasını biliyorsunuz. Hazreti Ali bir tarafta, Ayşe anamız, Talha İbni Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, hepsinden Allah ebeden razı olsun, bir tarafta. Bir içtihat hatası, ne olduğunu geçen derslerde söyledim, geçmiş derslerde de değindiğim için oraya girmiyorum. Orada o büyük imtihanla karşı karşıya kaldıktan sonra Hazreti Ali sıfına geliyor. Bu sefer de sıfında Şam yönetimiyle savaşmak zorunda kalıyor sıfın meydanında. Savaş farklı bir biçimde cereyan ediyor. Ve bir noktaya geliyor ki artık Hazreti Ali'nin ordusu, ki hilafet ordusudur, neredeyse Şam ordusunu yenecek. O anda Şam tarafı mızraklarının ucuna Kur'an sayfalarından geçiriyor. Biz sizi Kur'an'ın hakemliğine çağırıyoruz diyerek bu manada karşı tarafı Kur'an hakemliğine davet ediyor. Hazreti Ali ne diyor? Bırakın diyor onları. O iddia boş bir iddia. Eğer bunların derdi Kur'an olsaydı, Kur'an'ın hakemliği olsaydı şimdiye kadar söylerlerdi. Şimdi iş son noktaya gelmiş. Bir hamle yapsak galibiyet elde edeceğiz. Onun için burada bunların yaptığı bir taktik diyor ama çırpınıyor, söylüyor, söylüyor. Kendi askerlerini bir türlü ikna edemiyor. Askerlerin içerisinde bulunan, özel olarak Kufe'den gelen büyük bir kesim, ki onlar daha sonra da harici olacaklar işte. Hazreti Ali'ye diyorlar ki sen bizi Kur'an'a karşı mı savaştıracaksın? Hazreti Ali diyor ki ya ben yaşayan Kur'an'ım. Ben size Kur'an'ın hükmünü söylüyorum. İkna edemiyor. Ve böylelikle Hazreti Ali istemeye istemeye Kufelilerin baskısıyla hakem olayını kabul etmek zorunda kalıyor. Hakem olayını kabul ediyor. Dün hakem olayı için Hazreti Ali'yi zorlayanlar şimdi ne diyorlar? Ali haşa, yüz binlerce kez haşa, kafir oldu diyorlar. Niye? Çünkü hüküm Allah'ındır. Allah'ın emri açık Kur'an'da. Hüküm Allah'ın olmasına rağmen Ali hakem olarak bir insanı kabul ettiği için din dairesinden çıktı. Dolayısıyla da kafir oldu. Hazreti Ali ne yapacağını şaşırıyor. Peki Hazreti Ali bu kadar sözü duyuyor. Allah aşkına bir kez olsun. Zaten Cemel'de söylemedi. Ona ait bir şey söyleyeceğim. Sıfında da söylemedi hiçbir şey karşı tarafa. Bu kadar, yani kendisini kafir gören adamlara karşı ben kafir değilim, kafir sizsiniz demiş midir? Hayır. Ne diyordu biliyor musunuz? Onlar bizim cahil kardeşlerimiz. Cemele, Sıffan'a, Sıffın için hata eden kardeşlerimiz. Ama hariciler için onlar bizim cahil kardeşlerimiz. Halen kardeşlik hukukunu işletiyor Hazreti Ali, dikkat ediyor musunuz? Geçen ders eleştiri ahlakıyla alakalı size bir cümle söyledim İmam Ebu Hanife'den. Muhakkak aklınızda tutmuş olmanız lazım, o cümle önemli bir cümleydi. Tenzilin inkarı söz konusu değilse tevilin inkarı tekfiri gerektirmez. Cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Tenzilin inkarı söz konusu değilse, tenzil nedir? Kur'an'dır. Tenzilin inkarı söz konusu değilse

inkarı tekfiri gerektirmez. Adamlar ayeti yanlış anladıkları için onu söylüyorlar. Dolayısıyla ben onları tekfir etmem diyor Hazreti Ali. İmam Ebu Hanife'ye bu sözü söylettiren arkasındaki nübüvvet dağıdır. O yaslandığı nübüvvet iklimidir. O sözü boşuna söylemez ki. Bundan dolayı söylüyor. Hani dedim ya o derse bu sözü aklınızda tutun, işimiz var diye. İşte işimiz geldi. Bir şey daha söyleyeceğim dersin sonuna doğru. Şimdi benim aziz kardeşlerim, böyle bir zümreyle karşı karşıya kalıyor Hazreti Ali. Zor bir durum, zor bir imtihan, ağır bir imtihan. Bakıyor ki ikna olmayacaklar. Abdullah İbni Abbas diyor ki, amcasının oğludur, tercümanı Kur'an olan o büyük insan. Eğer müsaade edersen ben gideyim, onlarla bir görüşeyim. Onları ikna etmeye çalışayım. Yani tabir caizse onlarla bir münazara yapayım. Nedir dertleri anlayayım. Ben de bir şeyler söyleyeyim onlara. Hazreti Ali Abdullah İbni Abbas'ı göndermek istemiyor. Çünkü biliyor karşıdaki zümre cehalette farklı bir yerde. Onun için biraz endişeleniyor. Ama Abdullah İbni Abbas zorlayarak izni koparıyor Hazreti Ali'den. Bu sefer Hazreti Ali ona şu sözü söylüyor. İbni Abbas, onlara gittiğin zaman onlarla Kur'an üzerinden değil sünnet üzerinden bir mücadele ver. Şaşırıyor Abdullah İbni Abbas. Ey Ali diyor, ey emir el müminin, biz ki ehli beytiz, Allah'ın kitabındaki her ayetin kimin hakkında, kimin için, neden dolayı, nerede nazil olduğunu bilenleriz. Gerçekten ehli beyt böyledir. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ehli beyti bize emanet etti. Bizi de ehli beyte emanet etti. Bu manada o emanetin altında yatan hakikat budur. Ehli beyt demek Kur'an ve sünneti en iyi bilen peygamber evinin sakinleri demektir. İşte ona vurgu yaparak diyor ki, biz ki ehli beytiz, Allah'ın ayetlerini bu kadar biliyorken niye biz onlarla Allah'ın ayetleri üzerinden konuşmayacağız. Ey İbn Abbas diyor, Allah'ın ayetleri geniş anlamları içerisinde barındırır. Sen bir ayet okursun, o der ki o ayetin anlamı şu değil, böyle de bir ayet var. Sen bir ayet okursun, o der ki bu bunu kastetmiyor. Bir başka ayet okur, Kur'an'ı, Allah'ın kelamını tartışmanın malzemesi yaparsın. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bizi, dikkat buyurun, Tirmizi'den bir hadis söylüyorum size, Kur'an üzerinde tartışmaktan men etti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an üzerinden tartışmayı bize men etti. Ama biz bugün en fazla yaptığımız şey o. Allah yolumuzu açık etsin mi etmesin mi bilmiyorum bu konuda, ama Allah bizlere hidayet versin diye dua edeyim. Böyle bir uyarıyı yapıyor orada ve diyor ki git sünnet üzere onlarla mücadele et. Hazreti Ali'den bu sözleri alıyor, uyarıları alıyor. Buradan sonrasını kendi diliyle okuyoruz. 3-4 tane önemli kaynağımızda, belki daha fazla kaynakta bu bilgiler var bize. İbni Abbas kendisi bize anlatıyor. Yemaniye diye bilinen Yemen'den gelen güzel bir elbise giydim diyor. Güzel bir halde onların yanına tam öğle vakti. Yani kayyule uykusuna yattıkları vakitte vardım. Özel olarak gidiyor çünkü biliyor ki sünnete adamlar şöyle sarılıyor. Hariciler demek öyle sünneti tamamen devre dışı bırakan adam demek değildir. Biz onu da yanlış anlıyoruz. Adamların bildikleri bazı doğrular var. Bu doğrular çerçevesinde yürüyorlar. Onların yanına vardım. Bakın İbn Abbas karşıdaki zümreyi şimdi bize tasvir ediyor. Onları şöyle buldum. Birçoğunun namaz kılmaktan alınlarında ve dizlerinde nasırlar oluşmuştu. Bu kadar ibadete düşkün birçoğu gece namaz kıldıklarından dolayı gündüz hallerinin solgun olduklarını gördüm. Adamlar böyle ve birçoğunu oruçlu buldum. Harici diyoruz, biz yanlış anladığımız için meseleyi kavrayamıyoruz. Böyle bir zümreyle karşı karşıya geliyor ve böyle bir özellikleri var o zümrenin. İbni Abbas onları böyle bizlere tasvir ediyor. Diyor ki karşıladılar beni. Dedim ki ben sizlerle görüşmeye geldim. İçlerinden birkaç tanesi
Zuhruf suresinin 58. ayetini okudu bana. Hemen bir tane ayet geldi. Onlar şüphesiz kavgacı bir millettir. Ayet kimler hakkında? Mekkeli müşrikler hakkında. Onlar kavgacı bir millettir. Kureyş kavgacıdır. Biz onlarla kavgaya girersek bunun sonu gelmez. Onun için görüşmeyelim diyerek bazıları reylerini ortaya koydular. Ama bazıları karşı çıktı diyor buna Abdullah İbn Abbas. Ben dedim sizlerle görüşmeye geldim, kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki ben sordum onlara. Dedim ki siz ne diyorsunuz? Biz Ali'yi kafir olarak görüyoruz. Söz böyle. Peki niye kafir olarak görüyorsunuz? Üç sebepten dolayı. Nedir o üç sebep? Birincisi şu. Hüküm Allah'ındır ifadesi ayeti, Yusuf suresinin 40. ayeti biliyorsunuz. Açıkça Kur'an'da olmasına rağmen Ali hakem kabul ederek Allah'ın bu hükmüne karşı geldiği için kafir oldu. İkincisi Ali savaştı Cemel'de, Sıffın'da. Karşıdakiler kafirse eğer biz onlardan ganimet almalıydık. Ganimet almadı, bize ganimet vermedi. Ganimet vermediğine göre onları mümin görüyor. Eğer onlar müminse biz müminlere karşı kılıç kullandığımız için, bizi buna sevk ettiği için Ali kafir oldu. Eğer mümin değillerse, eğer onlar kafirse, onlardan ganimet almadığı için Allah'ın hükmüne sırt döndü, yine kafir oldu. Cümlelerini böyle oturtmuşlar zihinlerinde. Üçüncüsü ne peki? Üçüncüsü de şu. Ali anlaşma için masaya oturduğu zaman, yani karşı tarafın karşısına geçtiği zaman emirel müminin ifadesinden vazgeçti. Emirel müminin olmayan emirel kafirindir. Dolayısıyla da Ali kafir oldu. İbn Abbas diyor ki bitti mi sözleriniz? Bitti diyor. Başka bir şey var mı? Bunlar bize yeter diyor. Peki diyor ben size birer birer söyleyeceğim. Gerçi emir el müminin olan Ali bana Kur'an üzerinden bir şeyler söyleme demişti ama ben bakıyorum ki siz Kur'an'ı çok iyi biliyorsunuz. Birinci sorunuza Kur'an üzerinden cevap vermek istiyorum size. Kabul eder misiniz? Ederim, ederiz diyorlar. Diyor ki Abdullah İbn Abbas, siz Maide suresinin 95. ayetini biliyor musunuz? Allah orada diyor ya, ey inananlar, ey iman edenler, ihramlı iken avlanmayın. Sonra devamında diyor ki eğer avlanmış iseniz o zaman içinizden adil birisi hakem olsun ve takdir etsin avladığınız şeyin ne olduğuna, ona göre siz onun bedelini ödeyin. Bu ayeti biliyor musunuz? Biliyoruz diyorlar. Peki Nisa suresinin 35. ayetinde biliyor musunuz? Allah o ayette demiyor mu? Karı koca birbirlerinden huzursuzluk yaşarlarsa, bir tane erkek tarafından, bir tane kadın tarafından iki tane hakem gelsin ve o hakemler meseleyi çözme adına tarafları dinleyip ona göre hüküm versin. Biliyor musunuz bunu da? Biliyoruz diyorlar ama renkler değişiyor. Öyle bir ayeti seçerek hüküm bina etmek yok işin içinde. Ayetleri söylüyor Abdullah İbn Abbas. Sonra diyor peki siz ne dediğinizin farkında mısınız? Hudeybiye'yi birçoğunuz biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o gün Süheyl İbni Amr'la beraber masaya oturmadı mı? O gün Allah Resulü onun söylediklerini kabul etmedi mi? Bir yönüyle hakem değil miydi Süheyl İbni Amr? Peki siz bu sözünüzle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile dil uzattığınızın farkında mısınız? Birinci iddiaları çöküyor. Geliyor ikinci iddiaya. Bakın konuşan tercümanul Kur'an'dır. Ey Müslümanlar diyor. Yine Müslümanlar diye hitap ediyor. Ahzab suresinin 6. ayetini biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz. Ne diyor o ayette Rabbimiz? Peygamberin hanımları müminlerin anneleridir. Analarımız mı? Cemel'de karşımızda kim vardı? Ayşe anamız vardı. Peki Ali karşı taraftan ganimet alsaydı ve onları cariye ve mallarını ganimet olarak kabul etseydi, sözdeki dehşete bakın, o anda duydukları zaman düşüp bayılacak bazıları. Ayşe'yi hanginize verseydi alırdınız? Hanginiz cariye olarak alırdınız?
Tir tir titretiyor bu sözler insanları. Münazara, ama hakkını vererek bir münazara. Karşı tarafa bu manada hakikati söyleyerek münazara. O anda söyledikleri o ikinci iddia da çöküyor. Üçüncüsü neydi? Ali Emir el Mümin'in lafzını terk etti. Hatırladınız mı Hudeybiye'yi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'de, anlaşmanın katibi de Ali'ydi. Yaz Ali dedi, Bismillahirrahmanirrahim. Süheyl İbni Amr itiraz etti. Hayır dedi, biz Rahman nedir bilmeyiz. Bismike Allahümme yaz. Ali onun dediği gibi yaz dedi. Bismike Allahümme diye yazdırdı. Yaz Ali, Allah'ın Resulü Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır. Anında yazdı Ali. Ama anında da müdahale etti Süheyl İbni Amr. Yavaş ol dedi Muhammed. Eğer biz burada senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik seninle savaşmazdık. Sil onu, Abdullah'ın oğlu Muhammed diye yaz. Ne dedi Hazreti Ali? Silmem vallahi ya Resulallah dedi. Yemin içtiği için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mübarek tükürüğüyle, parmağıyla orayı sildi ve oraya Abdullah'ın oğlu Muhammed yazdırdı. Şimdi İbn Abbas şunu söylüyor. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam o gün Hudeybiye'de Muhammedun Resulullah olmaktan vazgeçti. Haşa, şimdi peygamberin peygamberliği düştü diyebilir misiniz? Anlaşma yapılırken Ali de Emir el Müminin olma özelliğinden vazgeçti. Ali bunu söylediği zaman haşa kafirlere mi emir oldu? Abdurrezzak'ın musannafına bakın. Beyhaki'nin Sünen-i Kübrası'na bakın. Taberani'ye bakın, şu ifadeyi göreceksiniz. Ya 2000 ya 4000 harici bir anda oradan çıktı ve imanlarını tekrardan ikrar ederek tevbe ettiler. İşte münazara böyle yapılır. Münazara karşı tarafa hakikati yansıtmak için yapılır. Yok, oradan çıktık. Neydiyse fikrimiz, biz fikrimizin taassupkarı, karşıdaki fikrinin taassupkarı. Böyleyse eğer, böyle bir şey münazara değil. Bu şeyi biz münazara olarak asla kabul edemeyiz. Kıymetli kardeşlerim, zaman geçiyor. Ben 8 tane İmam Gazali'nin münazara ahlakına ait bize söylediği ilkeleri söyleyeyim. Sadece okuyacağım. Ama detaylarını bir dahaki derse bırakacağım. Ancak siz de biraz düşünün, hatta biraz araştırın. Ne demek bunlar? Bunların üzerinde biraz duralım. Bu çok önemli bir mesele. Bugün söz bu noktaya geldi. Bir dahaki derse bu mesele hakkında biraz daha örnekler üzerinden de bu ahlaki ilkeleri anlayabilecek bir biçimde zihnimize yerleştirelim ki bundan sonraki hayatımızı da bu çerçevede imar edelim inşallah. Ne diyor İmam Gazali? 1- Farz-ı kifaye olan münazara, münazara farz-ı kifayedir. Ama bir şey söylüyor. Farz-ı kifaye olan münazara ancak farz-ı ayn olan vazifelerden sonra icra edilmelidir. Farz-ı kifaye olan münazara ancak farz-ı ayn olan vazifelerden sonra icra edilmelidir. Böyleyse eğer hiçbir şey bizi farz-ı ayn olan şeylerden mesuliyetsiz bırakamaz. Düşüremez yani böyle. Biz İslam'a hizmet ediyoruz. Sabah namazı kılmayalım. Gündüz yoruluyoruz ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bu varsa eğer bizde bir hastalık var. Sabahlara kadar oturup tartışalım, konuşalım. Niye? Cihat ediyoruz, tebliğ ediyoruz. Namazlar geldiği zaman burnunu başını kırarak bir namaz kıralım. Böyle bir şey yok. Bu orada yoksa burada da yok. Bunun münazaraya bakan çok önemli özellikleri var, onları göreceğiz. İkincisi, o esnada münazaradan daha mühim bir farz-ı kifaye bulunmamalıdır. Farz-ı ayını anladık. Bakın ikinci madde nasıl geldi. O esnada münazaradan daha mühim bir farz-ı kifaye bulunmamalıdır. 3. Münazara yapan kişi başkasının mezhebiyle değil, kendi reyiyle fetva veren müştehit vasfına haiz biri olmalıdır. Battı bu ocağımız,
bence battı. Eğer İmam Gazali'nin bu ilkesine bağlı kalırsak hiçbirimiz müçtehit değiliz. Müçtehitlerin ayakkabısı bile değiliz. Hal böyle olunca bizim münazaraya hakkımız yok. Ama buradan ben bir yol buldum. O yolu size söyleyeceğim. Bir dahaki hafta söylerim size. Buradaki hüküm biraz daha farklı bir şey. Biz başka meseleler için biraz daha bunu gevşetebiliriz. Onun da delilini de söyleyeceğim o zaman. Dördüncüsü, münazara meydana gelmiş mühim bir hadise hakkında yahut gelmesi yakın olan bir hadise hakkında yapılmalıdır. Öyle faraza işlerle münazara olmaz. Neymiş efendim? Ayda adam var mı? Bana ne, var mı yok mu? Daha acil meselem var benim şu anda. Benim daha önemli işlerim var. Şu anda benim dertlerimi çözecek ya da bir müddet sonra bu manada ihtiyaç olacak meseleler öne alınmalı. Münazara ahlakı mı? İşte ahlakına ait İmam Gazali'nin dördüncü ilkesi bu. Bakın, bakın da hizaya gelin Allah aşkına, ne diyor İmam Gazali? Tam da kitabın ortasından, bunun da delilleri var. Münazara özel bir mecliste tertip edilmeli, halka açık yerlerde yapılmamalıdır. Nokta. Daha izaha gerek var mı? Televizyonda, sosyal medyada, radyoda var mıymış yolu? Bilmiyorum. Ama burada İmam Gazali'nin söylediği bu. Ben size birkaç tane münazara meclisi anlatacağım gelecek ders. Nasıl oluyormuş göreceğiz orada. Nasıl yapılıyor? İlim nasıl ehli ilmin eline bırakılıyor? Cehlin eline ilim bırakılmıyor. Cehil olan, yani cahil olanlar ehli ilim olmaları için gayrete bir şekliyle ne yapılıyor? Muhatap kılınıyor. Bugün bakın insanımızın şöyle bir derdi var. Vallahi ben gençlerimizi bu manada da haklı görüyorum. Hocam kafamız o kadar karışık ki. Ne yapayım ben? O kadar insan dinlersen kafa mı dayanır ona? Herkes başka bir telden çalacak. Sen de onların her birisine farklı bir yerden bir şeyler ekleyeceksin. Öyle bir hale geleceksin ki tartışma yorgunu olacaksın ve amel edemeyeceksin. Bugün bizim derdimiz budur. İnanın budur. Sahabenin bizimle farkı da buydu. Az bildiler, çok iş yaptılar. Çok biliyoruz, az iş yapıyoruz. Sebebi bu. Çünkü bilgi çoğalıp amele dönmediği zaman ne hale sokuyordu insanı? Cuma suresinde söylüyor. O sadece Yahudilere söylenmiş bir şey değil. Kitap yüklü merkep. Böyle bir hale girmek istemiyorsa eğer, insanın dikkat etmesi gereken bir temel madde bu. Altıncısı, münazara hakkın, hakikatin ortaya çıkması amacıyla yapılmalıdır. Münazara hakkın, hakikatin ortaya çıkması amacıyla yapılmalıdır. Bu maddeye bir daha döneceğim şimdi. Yedincisi, delilden delile ve sualden suale intikal men edilmemelidir. Bu da işin usulüne ait bir bilgi. Sekizincisi, kişi kendisinden istifade edebileceği ilimle iştigali olan kimselerle münazara etmelidir. Bunlara iki tane daha madde eklemek zorundayız biz. Çünkü İmam Gazali o zeminde söylediği için onları söylemiyor ama biz eklemek durumundayız. Nedir o? Birincisi, münazara İslam'ın temel meselelerinde, imani konularda, İslam'ın sabitelerinde olmamalıdır. İkincisi, münazara sonucunda ne çıkarsa çıksın tekfire kapı açılmamalıdır. Şimdi benim aziz kardeşlerim, altıncı maddeye bir daha gelelim. Münazara hakkın, hakikatin ortaya çıkması amacıyla yapılmalıdır. Ne diyor biliyor musunuz? Başta İmam Şafii olmak üzere onlarcası. Münazaraya başlayacakları zaman elleri duada. Ne yapıyorlar? Allah'ım bana güç ver, kuvvet ver, şunu şöyle yeneyim, şunu şöyle düşüreyim, şunu şöyle yapayım, böyle değil. Duaya bakın Allah aşkına, duaya bakın da hizaya gelin. Allah'ım sen hakkı karşıdaki kardeşimin diliyle ortaya çıkar. İşte budur.
Niye münazara aramadır? Bundan dolayı. Hakikat ortaya çıksın da ha ben söylemişim ha karşıdaki insan söylemiş ne fark eder? Allah'ım sen hakikati karşımdaki yani bana muarız olan karşıdaki kardeşimin

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey

0: İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, bugün Allah'ın emriyle ecelimin geldiğini hissediyorum ve senden ayrılmaktan korkuyorum. Bunun için sana son bir kez sarılmak istedim.
2: Ya Resulallah, şu dağlar ve taşlar yerinden ayrılmadıkça biz de bu meydanı bırakmayız.
3: Buradan öteye geçemezsin.
4: Beni kim durduracak peki? Ben Lat ve Uzza adına yemin ettim. O kuyuya ulaşmadan dönmeyeceğim.
3: Ben durduracağım. Al, işte böyle. Ben Hamza'yım.
5: Ben de Ubeyde'yim.
6: Ben de Ali bin Ebi Talib'im.
7: Şimdi oldu. Siz bize denksiniz.
0: 46. Bölüm.
8: Savaş başlamıştı. Artık geri dönme ümidi yoktu. Ebu Cehil Kureyşlileri çarpışmaya teşvik ediyordu.
9: Siz Utbe'nin, Şeybe'nin ve Velid'in ölümlerinden korkmayın. Onlar acele ettiler ve boş yere öldüler. Yemin ederim ki bugün Muhammed ve arkadaşlarını yakalayıp iplere bağlamadan buradan ayrılmayacağız. Onları esir olarak Mekke'ye götüreceğiz. Sizin onları kılıçtan geçirmeye gücünüz yeter. Ama böyle yapmayın. Onları kıskıvrak yakalayın da atalarının dininden yüz çevirmek neymiş onlara gösterelim. Lat ve Uzza'ya saygısızlık etmek neymiş görsünler.
10: Kılıçtan getirelim hepsini.
11: Yaşatmayalım.
10: Evet, hadi saldıralım.
11: Evet, hadi ki gücümüz yeter.
8: Peygamberimiz de haydi kalkın, genişliği göklerle yeryüzü kadar olan cennete diyerek ashabını savaşa teşvik ediyor.
12: Allah'ım, bizleri koru Allah'ım.
13: Bizleri mahcup etme Allah'ım.
3: Müslümanlar, beni dinleyin. Resulullah bugün öldürülen ve esir edilen her bir düşman askeri karşılığında mükafat müjdesi veriyor. Allah'ın adıyla düşmanınızın üstüne yürüyün. Korkmayın. Üstün gelecek olanlar sizlersiniz. Müşrikler bize iyice yaklaşmadan, menzile girmeden oklarınızı atmayın. Peygamberimizin emri olmadan kimse oklarını kullanmasın. Okçular! Yerlerinizi alın ve benden gelecek işareti bekleyin.
14: Allah'ın Resulü size bir müjde veriyor. Cebrail elinde atının dizginleri olduğu halde aramızdadır. Savaş için hazırdır.
15: Şükürler olsun.
16: Allahu Ekber.
14: Sevinin ey Müslümanlar. Peygamberimiz İsrafil ve Mikail'in de yanlarında biner melekle aramıza geldiğini söylüyor. Dinleyin, yüce Rabbimiz ne diyor? Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da ben size ard arda 1000 melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Allah bunu sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yardım ancak Allah katındadır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
8: Meleklerin varlığı Müslümanlara güç vermiş, kafirlerin yüreklerine ise korku salmıştı. Kafirler etraflarında göremedikleri atların kişnemelerini duyuyorlardı. Esen rüzgardan son derece huzursuz olmuşlardı. Allah istese bir melekle yeryüzünün altını üstüne getirebilirdi. Ancak savaş meydanında çarpışan yiğitlere meleklerin varlığıyla destek olmak istiyordu.
3: Okçular! İleri! Dikkat! Hazır olun! Fırlatın! Ya Allah, bismillah! Haydi yürüyün!
8: savaş bütün şiddetiyle devam ediyordu. Müslümanların şifresi Allah birdir manasına gelen ehad kelimesiydi. Teke tek yapılan vuruşmada büyük kahramanlık sergileyen Hazreti Hamza, göğsüne nişan olarak deve kuşu tüyü takmış, düşman saflarını yara yara ilerliyor. Peygamberimiz Ebu Cehil ve Kureyş'in bazı liderlerinin Müslümanları kılıç çekmek istemeyenleri zorla buraya getirdiğinden haberdardı. Dolayısıyla ashabına şöyle dedi: kim Haşimoğullarından birine rastlarsa onu öldürmesin. Kim Ebul Bahteri'ye rastlarsa onu öldürmesin. Kim Abbas bin Abdülmuttalib'e rastlarsa onu öldürmesin. Çünkü onlar zorla savaşa çıkarılmışlardır. Ebu Cehil gibi bazı müşriklerse Müslümanlara yıllarca büyük sıkıntılar yaşatmışlardı. Ebu Cehil'i hiç görmeyen Medineli Ensar bile onun ne kadar büyük bir din düşmanı olduğunu öğrenmişlerdi. Ebu Cehil aynı zamanda bu savaşta müşrik ordusunun komutanıydı. Pek çok Müslüman onu öldürmek istiyordu. Muaz bin Amr ve Muaz bin Afra isimli iki genç de onu arıyorlardı. Abdurrahman bin Affa şöyle dediler:
15: Ebu Cehil'i tanır mısın?
4: Elbette tanırım.
15: Peki bana onu gösterir misin?
4: Ebu Cehil'i ne yapacaksın?
15: Duydum ki Resulullah'a sövüyormuş. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben Allah'a söz verdim. Eğer onu görürsem ya öldüreceğim yahut da onun önünde öleceğim.
4: Gençler, işte bana sorduğunuz Ebu Cehil. Şurada, atının üstündeki miğferli adam.
15: Demek Allah düşmanı Ebu Cehil bu. Yürü, onu cehenneme yollayacağım.
16: Al sana. Gördün mü işte? Kim benden intikam alabilirmiş? En güçlü, en atak hayvanlarınıza binin de karşıma çıkın bakalım. Önümde durabilecek misiniz? Ben Ebu'l-Hakim'im. Ben Mekke ordusunun komutanıyım. Ben Mekke'nin en şereflisiyim. Cesaret benim özelliğim. Anam beni bunun için doğurmuş. Bizler usta savaşçılarız. Önümüzde kimse duramaz. Tüm Araplar gücümüzün önünde boyun eğecek.
17: Ebu Cehil burada işte. Onun etrafında onu koruyanlar var. Üstelik atının üstünde. Bense yayayım. Zırhı ve miğferi var. Savunmasız olduğu anı kollamalıyım. İşte şimdi tam zamanı. Arkadan yaklaşayım. Şimdi tam sırası.
15: Al bakalım Allah'ım. Peygamberimize bu kadar kin beslemenin sonu ne oluyor bak.
8: Ebu Cehil'in bacağının koptuğunu ve yere düştüğünü gören oğlu İkrim'e koşarak geldi.
18: Baba! Baba! Lanet olsun sana! O benim babam!
16: Allah'ım! Al bakalım!
19: Koşun! Koşun!
8: Savaş kızışmıştır. Muaz oradan ayrılmak zorunda kalır. Ebu Cehil ağır yaralıdır.
16: Beni Medine'nin koyun çobanları mı yere serecekti? Nerede Kureyş'in şereflileri? Ölümüm keşke dengim olan birinin elinden olsaydı.
8: Hazreti Ali ve Hazreti Hamza savaş meydanında olağanüstü başarılar sergiliyordu. Hazreti Ali bir an arkadaşlarından Sa'd bin Hayseme'nin zor durumda olduğunu fark ederek onun yanına doğru koştu ama yetişemedi. Sa'd şehit olmuştu.
20: Allah'ım, senden geldik, sana döneceğiz. Bizlere güç ver. Ayaklarımızı sabit kıl.
21: Ebu Talib'in oğlu, buraya yaklaş da senin de işini bitireyim.
20: Sen kimsin? Miğferinden yüzünü göremiyorum.
21: Eski bir dostun diyelim. Atalarımızın dinini hiçe saymadan önce dosttu. Ne oldu? Korktun mu?
20: Hayır. Çarpışmak istiyordum. Hadi gel.
21: Kalkanımı ikiye ayırdın. Görmeyeni büyümüşsün. İşte Ali. Şimdi köşeye sıkıştın. Bakalım nasıl kurtulacaksın?
1: Hadi in!
21: Al bakalım. Bu da Abdülmuttalib'in oğlundan.
19: Amca, tam zamanında yetiştim.
21: Ebu Talib'in oğlunu öldürmeye kalkıştı. Eceli Ebu Talib'in kardeşinin elinden oldu.
8: Bedir günü baba oğul, amca yeğen karşı saflardaydı. Peygamberimizin yanından ayrılmayan Hazreti Ebu Bekir, düşman askerleri içinde oğlu Abdurrahman'ı gördü. Abdurrahman son derece güçlü ve savaşmakta istekliydi.
22: Kılıcına güvenen kimse yok mu? Karşıma çıkmaya cesaret olan bir adam yok mu aranızda?
8: Oğlu Abdurrahman'ın meydan okumasına dayanamayan Hazreti Ebu Bekir atıldı. Peygamberimiz onun ilerlediğini görünce kolundan tutarak, "Ebu Bekir, sen bize lazımsın. Bilmez misin ki sen benim işiten kulağım, gören gözüm yerindesin," dedi. Oğlu Abdurrahman babasının elinde kılıçla üstüne yürüdüğünü görünce geri adım atmak zorunda kaldı. Kureyş'in ileri gelenlerinden biri olan Nevfel bin Hüveylid de bir yandan savaşırken bir yandan da şöyle bağırıyordu.
23: Bugün Kureyş'in ululuk ve yücelik günüdür. Bugün Muhammed ve arkadaşlarının hezimet günüdür.

0: Bu adam Mekke'de İslamiyet'e karşı aşırı düşmanlık edenlerdendi. Peygamberimiz, "Allah'ım Nefel'e karşı bana yardımcı ol, onun hakkından gel" diye ilticada bulundu. Hazreti Ali onu savaş meydanında buldu. İlk vurduğu darbede kılıç Nefel'in kalkanını parçaladı. Peygamberimiz savaşın sonunda "Nefel hakkında bilginiz var mı?" diye sorduğunda Hazreti Ali ortaya çıktı.
1: "Ben onu öldürdüm ey Allah'ın Resulü."
0: Peygamberimiz bunu duyunca sevincini "Allahu Ekber" diyerek belli etti. Hamd ederek duasının kabul olduğunu söyledi.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya selam.
9: Selam olan sen, beni benim ettiklerimden salim eylemek dilersin. Bir göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimin eline bırakmak istemezsin. Günahlarımın ateşinde yakma beni. Yakma beni. Yaktırma. Ya selam.
8: Ya hay.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
11: Hazreti Peygamber'in yaralanması. Hazreti Peygamber yolda giderken ayağı takılıp yere düştü ve parmağı kanadı. Sen ancak kanayan bir parmaksın. Senin başına gelen Allah yolundadır anlamında bir şiir okudu. Talha bin Ubeydullah'la Abdurrahman bin Avf'ın yaralanması. Ebu Bekir Uhud gününden bahsederken, o bir gündür ki hepsi Talha içindir dedi ve sonra hadiseyi anlatmaya başladı. Biz Resulullah'a vardığımızda azı dişi kırılmış, yüzü yaralanmıştı. Onun mübarek yanağına miğferinin iki halkası saplanmıştı. Allah'ın Resulü Talha'yı kastederek bize arkadaşınıza yardımcı olunuz dedi. Biz Talha'ya vardık. Çukurların birindeydi. Bedeninde 70 küsur ok ve kılıç yarası vardı ve parmağı kopmuştu. Biz böylece onun yaralarını sarmaya başladık. Kulağıma geldiğine göre Abdurrahman bin Avf Uhud günü 21 yara almıştı. Ayağında da yara vardı ve bu yaradan dolayı da aksıyordu. Enes bin Nadr'ın yaralanması. Enes şöyle anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr, Bedir Savaşı'nda bulunmadığı için, "Ey Allah'ın Resulü, ben müşriklerle ilk yaptığın savaşta bulunmadım. Yemin ederim ki eğer Allah beni başka bir müşrik savaşında bulundurursa, ne yaptığımı görecektir," dedi. Uhud günü olduğunda Müslümanlar peygamberi bırakıp kaçtılar. Bunun üzerine amcam, "Ey Allah'ım, şunların yaptığından ötürü senden özür diliyorum. Şu müşriklerin yaptıklarından da sana iltica ediyorum," dedi. Sonra savaş meydanına yürüdü. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve Sa'd'a, "Ey Muaz'ın oğlu Sa'd, işte cennet. Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki ben cennetin kokusunu Uhud Dağı'nın eteğinde hissediyorum," dedi. Sa'd, Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, onun yaptığını ben yapamadım," dedi ve "Biz onu bulduğumuzda vücudunda 80 küsur yara vardı. Müşrikler gözlerini oymuş, burun ve kulaklarını kesmiş ve onun cesedini o kadar bozmuşlardı ki kimse onu tanıyamadı. Ancak kız kardeşi onu parmak uçlarından tanıdı. Biz, müminler içinde Allah'a verdikleri sözde durup sadakat gösteren nice erler vardır." Ayet.

0: Senin o ve benzerleri hakkında indiğini biliyorduk. Cafer bin Ebi Talib'in yaralanması. İbni Ömer şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Mute Savaşı'nda Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin etti. Ve eğer Zeyd öldürülürse kumandan Cafer'dir. O da öldürülürse Abdullah bin Revaha'dır dedi. O gazvede ben de bulunuyordum. Biz Cafer bin Ebi Talib'i aradık. Onu ölüler arasında bulduk. Onun bedeninde 90 küsur kılıç ve ok yarası vardı. Bu yaraların hiçbiri arkasından değildi. Sa'd bin Muaz'ın yaralanması. Sa'd bin Muaz, Hendek gününde atılan bir okla yaralandığında onun kanı Hazreti Peygamber'in üzerine akıyordu. Hazreti Ebubekir geldi ve "Bizim belimiz kırıldı." dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Ebubekir, sus." dedi. O esnada Hazreti Ömer geldi ve "Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz." ayetini okudu. Ebu Süfyan'ın Taif günü gözünden isabet alması. Said bin Ubeyd es-Sakafi şöyle anlatıyor. Taif gününde Ebu Süfyan bin Harbi gördüm. Ebu Yala'nın bostanında oturmuştu. Ben ona bir ok attım. Onun gözüne isabet ettirdim. O, Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, gözüm Allah yolunda isabet almıştır," dedi. Hazreti Peygamber, "Eğer dilersen Allah'a yalvarırım. Allah gözünü geri verir ve dilersen öyle kalsın da senin için cennet semeresi olsun," dedi. Ebu Süfyan, "Cenneti isterim," dedi. Katade bin Numan'la Rifa'a bin Rafi'nin Bedir günü gözlerinden isabet almaları. Bedir savaşında Katade bin Numan'ın gözüne bir ok saplandı. Göz bebeği yanağına döküldü. Sahabiler koparmak istediler. Rifa'a bin Rafi anlatıyor. Bedir günü halk Ümeyye bin Halef'in üzerine hücum etmişti. Ben de onun yanına vardım. Baktım ki koltuk altından zırhının bir parçası kesilmişti. Ben ona oradan bir kılıç vurdum. O sırada gözüme bir ok saplandı ve gözümü çıkardı. Hazreti Peygamber gözüme tükürdü, sonra dua etti. Ondan sonra hiç acı duymadım. Bera bin Malik'in yaralanması ve etinin sıyrılarak kemiklerinin görünmesi. Bera, Müseylime ile yapılan savaşta bahçede bulunan düşmanların üzerine kendisini attı. Onlarla kapıyı açıncaya kadar savaştı. Bedeninde 80 küsur yara vardı. Kimisi ok yarası, kimisi kılıç darbesiydi. Onu tedavi etmek için ağırlıklarının yanına götürdüler. Halid bin Velid, Müseylime'ye karşı bir ay savaştı. Enes bin Malik'le kardeşi, Irak'ta düşman kalesinin önündeydiler. Düşmanlar, başı çengelli bir zinciri ateşte kızdırdıktan sonra aşağı sarkıtıp zincirin başındaki çengelle Enes bin Malik'i ansızın yukarıya çektiler. Bera da hemen sıçrayıp o kızgın zincire yapıştı. Avuçları cayır cayır yanarken bütün gücüyle zinciri çekti. Zincirin öbür ucundaki ip koptu da Enes kurtuldu. Sonra Bera'nın ellerine baktık, avuçları tamamen yanmış, bembeyaz kemikleri görünüyordu. Hazreti Peygamber'in şehit olmayı temenni etmesi. Resulullah'tan dinledim. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, eğer benden ayrı kalmak istemeyen bazı müminler olmasaydı, Allah yolunda savaşa gidenlerden hiçbir zaman ayrılmazdım. Fakat benden ayrı kalmak istemeyen müminlerin savaş araçlarını tedarik etmekten aciz oldukları gibi, ben de onları teçhiz edemem. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, Allah yolunda cihad ederek öldürülmemi, sonra tekrar dirilip tekrar öldürülmemi, yine dirilip yine öldürülmemi arzu ederdim, buyurdu. Allah'ın Resulü, bir kimse Allah'a inanır, peygamberlerini doğrular ve sırf Allah yolunda cihad etmek için evinden çıkarsa, Allah o kimseyi eğer şehit olursa cennete koymayı, gazi olursa sevap ve ganimete nail olarak evine döndürmeyi üzerine almıştır. Muhammed'in hayatı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda yaralanan bir kimse, kıyamet günü yaralandığı şekilde gelir. Yarasının rengi kan rengi, kokusuysa misk kokusudur. Muhammed'in hayatını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer savaş araçlarını bulamadıkları için savaşa katılamayan bazı Müslümanların üzüleceğinden korkmasaydım, Allah yolunda savaşa gidenlerden hiçbir zaman geri kalmazdım. Onları teçhiz edip beraberinde götüremediğim gibi, onlar da kendiliklerinden yol masrafını tedarik edemiyorlar. Benden geri kalmak da onları üzer. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmemi, sonra dirilip savaşarak tekrar öldürülmemi, yine dirilip yine öldürülmemi arzu ederdim, dedi. Hazreti Ömer'in şehit olmayı temenni etmesi. Hazreti Ömer hutbe okudu ve hutbesinde, "Adın cennetlerinde bir kasr vardır. Onun 500 kapısı vardır. Her kapısında 5000 huri durur. Oraya ancak bir peygamber girebilir." Hazreti Ömer bunu söyledikten sonra Resulullah'ın kabrine bakarak, "Ey bu kabrin sahibi, sana afiyet olsun," dedikten sonra, "Veya oraya bir sıddık girebilir," dedi. Sonra Hazreti Ebubekir'in kabrine baktı. "Sana afiyet olsun ey Ebubekir," dedi. Sonra "Veya şehit girebilir," dedi. Sonra kendine yönelerek, "Ey Ömer, şehitlik senin eline nereden geçecek?" dedi. Sonra, "Beni Mekke'den Medine'ye hicret için çıkaran Allah, bana şehitlik mertebesini vermeye de kadirdir," dedi. Hafsa şöyle anlatıyor. "Babam, ey Allah'ım, yolunda şehit olmayı ve peygamberinin beldesinde vefat etmeyi bana nasip eyle," diye dua ediyordu. Ona, "Bu nasıl olabilir? Hem şehit ol, hem de Medine'de öl. Buna imkan var mı?" dedim. Bana, "Allah dilerse olur," dedi. Abdullah bin Cahş'ın şehadeti temenni etmesi. Abdullah bin Cahş, Uhud günü Sa'd'a, "Gel Allah'a dua edelim," dedi. Böylece Abdullah'la Sa'd bir kenara çekildiler. Sa'd, "Ya Rab, düşmanla karşılaştığımızda bana çok kuvvetli zulümleri, çok şiddetli olan bir kişiyi rastlat ki ben onunla, o da benimle savaşsın. Sonra onu mağlup etmeyi bana nasip et. Ben onu öldüreyim. Onun üzerindeki silahlarını, ağırlıklarını alayım," diye dua etti. Ve Abdullah bin Cahş, Sa'd'ın bu duasına "Amin," dedi. Sonra, "Ey Allah'ım, bana şiddetli bir kişiyi rastlat ki hücumları şiddetli olsun. Ben senin yolunda onunla savaşayım, o da benimle. Sonra beni mağlup etsin, burnumu kulaklarımı kessin. Ben seninle mahşer gününde mülaki olduğumda kulağımın ve burnumun niçin kesildiğini sorasın. Ben de senin uğrunda ve senin Resulünün uğrunda diyeyim. Sen de doğru söyledin diyesin," dedi. Sa'd, Abdullah bin Cahş'ın duası benim duamdan daha hayırlıydı. Onu aynı günün son saatlerinde gördüm. Burnu kesilmiş, kulakları kesilmiş, bir ipe dizilmişti," dedi. Berâ bin Malik'in şehit olmayı temenni etmesi. Hazreti Peygamber, "Nice elbisesi yırtık olan vardır ki kimse ona önem vermez. Fakat o Allah üzerine yemin ederim ki Allah onun kasemini yerine getirir. Onlardan birisi de Berâ bin Malik'tir," dedi. Tuster savaşında Müslümanlar yenilgiye uğrayıp savaş alanını terk etmeye başlayınca Berâ'ya, "Ey Berâ, bizim için Allah'tan yardım dile," dediler. Berâ da, "Ey Allah'ım, bizi düşmanlarına galip kıl, beni de peygamberine kavuştur," diye dua etti. Ve Berâ o gün şehit oldu. Hümâne'nin şehit olmayı temenni etmesi. İsmi Hümâme olan bir sahabi, Hazreti Ömer zamanında gaza için İsfahan'a gitti ve, "Ya Rab, Hümâme sana kavuşmayı arzu ettiğini söylüyor. Eğer bu iddiasında doğruysa, onun doğruluğundan ötürü ona yardımcı ol. Eğer yalancıysa, o istemese bile yine onun iddiasını gerçekleştir," diye dua etti. Bu zat, sonradan şehit oldu ve Ebu Musa el-Eş'ari onun şehit olduğunu söyledi. Numan bin Mukarri'nin şehit olmayı temenni etmesi. Hazreti Ömer, Hürmüzan'la istişare etti. Ona, ne dersin, önce Fars'tan mı, Azerbaycan'dan mı yoksa İsfahan'dan mı başlayalım, dedi. Hürmüzan, Fars ve Azerbaycan iki kanattırlar. İsfahan da baştır. Eğer sen kanatlardan birini kesersen, öteki kanat iş görür. Ama başı kesersen, iki kanat da düşer. Öyleyse baştan başla, dedi. Hazreti Ömer kalkıp mescide girdi. Numan bin Mukarrin namaz kılıyordu. Ömer onun yanına oturup selam vermesini bekledi. Selamı verdikten sonra, sana bir görev vermek istiyorum, dedi. Numan, eğer haraç toplayıcı olarak tayin edersen ben gitmem. Fakat savaşa gönderirsen giderim, dedi. Hazreti Ömer ona, seni istediğin göreve tayin ettim, dedi ve onu İsfahan'a gönderdi. Muire, Numan'a, Allah senden razı olsun. Ne bekliyorsun? Görmüyor musun? Düşman bize ok yağdırıyor. Bir an önce hücum emrini ver, dedi. Numan ona, vallahi sen akıllı bir insansın ve makul düşünüyorsun. Fakat ben Hazreti Peygamber'le birçok savaşta bulundum. Hazreti Peygamber sabah serinliğinde başlamamışsa, güneş zahir olup rüzgar esmeye başlamadan ve zafer ümidi belirmeden savaşa girmezdi dedikten sonra askerlere, ben bayrağı 3 defa sallayacağım. Birincisinde herkes ihtiyacını görsün, abdest alsın. İkinci defa salladığımda herkes silahını kontrol etsin. Ayakkabılarının bağlarını bağlasın ve eksikliklerini tamamlasın. Üçüncü salladığımda hücuma geçin. Hiç kimse bir başkası için geri kalmasın. Numan dahi öldürülse kesinlikle hiç kimse ona dönüp bakmasın. Ben Allah'a bir dua yapacağım. Herkes amin desin, dedi ve ey Allah'ım! Müslümanların zaferi uğrunda Numan'a şehitlik mertebesini ver. Müslümanlara fethi müyesser et diye dua etti. Ve bayrağını ilk defa salladı. Sonra ikinci defa salladı. Sonra da üçüncü defa salladı. Sonra zırhını çıkardı ve hücuma geçti. İlk öldürülen o oldu. Makil diyor ki, onun yanına geldim. Bize verdiği yemini hatırladım. Onun üzerine bir bayrak veya bir nişan koyduktan sonra gittim. Fakat biz düşmandan birini öldürdüğümüz zaman arkadaşları hemen onu alıp götürüyorlardı. Tam bu sırada İran ordusunun kumandanı Zülhacı Bey'in katırından düştü, karnı patladı ve Allah onu yenilgiye uğrattı. Her şey bittikten sonra Numan'a geldim. Yanımda biraz su vardı. Yüzündeki toprağı yıkadım. Bana, sen kimsin? Diye sordu. Makil bin Yesar'ım, dedim. Bizimkiler ne yaptı, dedi. Allah fethi müyesser kıldı, dedim. Numan, hamd Allah'a mahsustur. Bunu Ömer'e yazınız, dedi ve ruhunu teslim etti. Bedir günü, Hayseme ile oğlu Sa'd'ın savaşa gitmek için kura çekmeleri. Hazreti Peygamber Bedir'e çıktığında Sa'd bin Hayseme ile babası peygamberle beraber gitmek istedi. Bu peygambere söylenince Hazreti Peygamber birisinin kalmasını emretti. Hayseme oğlu Sa'd'a birimizin burada kalması gerekir. Sen hanımlarınla beraber kal dedi. Sa'd, eğer cennetten başka bir mesele olsaydı seni nefsime tercih ederdim. Ben bu gidişimde Allah yolunda şehit olmayı umuyorum dedi. Bunun üzerine kura çekildi ve kurada Sa'd'ın adı çıktı. Böylece Sa'd Bedir'e gitti ve Amr bin Abdüvet tarafından şehit edildi. Ubeyde bin Haris'in şehit olması. Bedir gününde Utbe meydan okudu. Hazreti Ali meydana çıkıp onun oğlu Velid ile karşılaştı. İkisi de aynı çağda ve yetişmiş birer gençtiler. Ali onu elinden tutarak yüzü koyun yere çarptı ve hemen öldürdü. Sonra Şeybe bin Rabia kalktı. Hazreti Hamza da kalktı. Onlar da aynı yaşlardaydılar. Hamza kuvvetli bir vuruşla onu yere serdi. Sonra Utbe bin Rabia kalktı. Ona da Ubeyde bin Haris karşı çıktı. İkisi de iki direk gibiydiler. birbirlerine saldırdılar. Ubeyde ona bir darbe vurarak sol tarafını kesti. Utbe de Ubeyde'nin ayağına yaklaştı ve kılıçla ayağına vurarak baldırını kesti. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali, Utbe'nin üzerine hücum ederek onu öldürdüler. Ve Ubeyde'yi Resulullah'a getirdiler. Hazreti Peygamber Ubeyde'yi yatırıp ayağını ona yastık yaptı. Yüzündeki toprakları siliyordu. Ubeyde, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki, eğer Ebu Talip beni bu halde görseydi, ne zaman ki hepiniz Muhammed'in etrafında vurulup yere serilir ve bizden çocuk ve kadınlarımızı koruyacak kimse kalmazsa, ancak o zaman onu düşmanlarıyla baş başa bırakırız" demeye, beni kendinden daha fazla hak sahibi görecekti. "Acaba ben şehit miyim?" dedi. Hazreti Peygamber, "Evet, sen şehitsin. Ben de buna şahidim" dedi. Sonra Ubeyde vefat etti ve Hazreti Peygamber onu Safra'da defnetti. Onun kabrine kendisi indi. Hazreti Peygamber Ubeyde'den başka hiçbir kimsenin kabrine inmemiştir.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç.''

0: senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
9: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Allah Teala İlyas Aleyhisselam'dan bahsediyordu Saffat suresinde. Ondan da bahsediyordu. Onu Bekke şehrine göndermişti. Orada Baal adında bir put vardı. İnsanlar ona secde ediyor, ibadet ediyordu. İşte onları uyarmaya çalışıyordu, uyarıyordu, ikaz ediyordu. Mücadelesi o şehirde o hakla اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ diyordu. Yani siz buna ibadet ediyorsunuz, Allah Azze ve Celle'yi, Rabbinizi, Mevla'nızı bırakıyor musunuz diye onları çağırıyordu. فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ Yalanladılar. Nasıl diğer milletler, önceki kabileler, onlar da kendilerini Allah yoluna davet eden peygamberleri yalanlamışlardı. Bunlar da aynı yola başvuruyorlar. Fe innahum lemuhzaruna finnar. Yani onlar ateşte ihzar edilecekler, getirilecekler. Orada toplu halde orada olacaklar. İlla ibadallahil muhlisin. Sadece Allah'ın halis kulları, muhlis kullar, Allah azze ve celle'nin dinine tahsis etmiş olduğu kullar. Muhlis kullar ise onlar da Allah rızası için her şeyi yapan kullar demiştik.

tarif etmiştik. İlla ibadallahil muhlesin. Muhles. Yani has kadro. Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehlul Kur'ani ehlullahi ve hasse buyuruyor. Ehlul Kur'an ehlullah'tır. Onlar İslam'ın has kadrosudur. Bunlar da o milletin, o toplumun has kadrosu. İlla ibadallahil muhlesin. Onlar sadece yalanlamıyorlar. Onlar İlyas Aleyhisselam'ın yanında yer alıyorlar. Ve terekne aleyhi fil ahirin. Biz o İlyas'ın sonraki kuşaklar adına adını bıraktık. Yani tarih onu hayırla yad edecek. İlyas dedikleri zaman zulme, isyana, küfre, putperest bir hayata direnen büyük bir şahsiyet olarak onu gözleri önünde canlandıracaklar. Onu okuyacaklar. Onun üzerinden direnişin, ayakta kalmanın, Müslümanca yaşamanın ilkelerini belirleyecekler. Ve terekne aleyhi fil ahirin selamun ala İlyasin. İşte ya da biz bunu bıraktık. Terekne abkayna demek. Yani biz sonraki kuşaklara İlyas'ın hayatından şunu bıraktık ki selamun ala İlyasin. İlyas'a selam olsun. Selamun ala İlyasin. Allah azze ve celle'den ona selam. Ya da bütün insanlıktan Hazreti İlyas'a selam. Peki burada İlyasin diye geliyor. Önce ise Cenab-ı Hak ve yine İlyas'a demişti. Burada ise İlyasin olarak neden bu şekilde geldi burada? Ya önceki geçen İlyas oraya işaret var. Veya İlyas Aleyhisselam'ın kabilesi, kavmi de bunun içinde. Onun için Allah Azze ve Celle bu şekilde getirdi. Başka vecihler de var bununla alakalı. İnna kezalike nezzil muhsinin. İşte muhsin olanları biz bu şekilde mükafatlandırıyoruz. Hazreti İlyas'ta olduğu gibi, yani o kabile yok oluyor, Baal putu yok oluyor, oradakiler tarih oluyorlar ama sonraki gelen bütün nesiller Hazreti Muhammed Aleyhisselam dahil, onun lisanı dahil, onun ümmeti selamun ala İlyasin diyorlar. İlyas selamlıyorlar. Siz de eğer Hazreti İlyas gibi putlara karşı, Baal'a karşı bir mücadele verirseniz belki acı ızdırap çekeceksiniz. Fakat sonraki kuşaklar sizi Allah yolunda mücadele eden, mücahadesi olan bir muvahhid olarak selamlayacaklar. İnna kezalike nezzil muhsinin. İnnehu min ibadinel mu'minin. Aynı zamanda bu cümle taliliye. Yani biz muhsin olanları böyle mükafatlandırıyoruz. Niçin? Çünkü innehu min ibadinel mu'minin. Çünkü İlyas Aleyhisselam innehu inne İlyase bizim mümin kullarımıza. Mümin kul olmak demek orada yalnız kalsa bile Baal putuna ibadet eden o Bek halkına karşı hakkı söylemek, emri maruf yapmak. İşte bu put münker, münkeri ortadan kaldırın, kırın, parçalayın diye mücadele etmek o mümin olmanın gereğidir. Allah Teala onu bize burada ifade ediyor. Peki buradan Lut Aleyhisselam'a geçiyor. Lut Aleyhisselam'ı neden bu ümmeti anlatıyor? Saffat suresinde toplumda farklı şekilde bozulmalar, inhitar, düşme, savrulma olabilir. Siyasi anlamda olabilir, iktisadi anlamda olabilir. Faize insanlar meylederler. Faizsiz bir hayat, faizsiz bir piyasa olmaz derler. Veya Lut Aleyhisselam'ın zamanında olduğu gibi ahlaki açıdan bir bozulma olur. İşte ahlaki açıdan bozulma olduğu zaman ne yapacak insanlar? O kadar bir bozulma var ki Tahrim suresinde Cenab-ı Hak o bozulma halini bize anlatırken, ifade ederken ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مُرَأَةَ نُوحٍ وَمُرَأَةَ لُوتٍ. Yani iki peygamber var. Bir tanesi Nuh Aleyhisselam, diğeri Lut Aleyhisselam. Fakat onların evinde hanımları var. O hanımlar kafirler. كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا. Yani ihanet ediyorlar peygambere, Lut Aleyhisselam'a. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a ihanet eden iki tane kadın var. Tahrim Suresinin 10. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Hemen aşağıda ise orada da Cenab-ı Hak Firavun'un eşinden bahsediyor. Ve daraballahu meselen lillezine amenu imraate Firavun. Orada da Firavun'un eşi.
Firavun zalim, Musa Aleyhisselam'la mücadele eden birisi ama orada direnen Müslüman bir kadın var. Yani diyor ki Müslümanlara, siz büyük bir mücadele vereceksiniz. Belki evinizde sizi dinlemeyen bir kız olabilir, bir kadın olabilir. Ya da hariçtekilere, Müslümanlara diyor ki, eğer bir ahlak anıtı varsa, bir iman anıtı bir Müslüman var. Kendini bu yola adamış. Belki evine, belki kızına, belki eşine onu anlatamıyor. Yani siz o Müslümanı, kendisi eğer yaşıyorsa, eşinden ve çevresinden dolayı onu yadırgamayın. Tıpkı Nuh Aleyhisselam'da, Lut Aleyhisselam'da olduğu gibi. Onlar mücadele ediyorlar ama içeride direnen bir kadın var. Misafir geldiği zaman o bölgenin erkeklerine haber veriyor. İşte Lut'un yanında erkekler var, gelin diyor, onlar geliyorlar. Yani onun o zorda kalış anlarını, sonra meleklerin gelişini ve helak oluşunu o kavmin, Kur'an-ı Kerim bize ayrıntısıyla anlatıyor. O halde ahlak mücadelesini Müslümanlar yürütmekle mükellef, siyasi anlamda mücadele yapmakla mükellef. Musa Aleyhisselam'ın hayatı bize onu anlatır. Firavunlarla, yani siyasi yapıyla onu çökertebilmek için sizin bir planınız olacak, hareket planınız olacak, ahlak cephesinde de olacak, Hazreti Lut Aleyhisselam'ın olduğu gibi. Ve inne lutan leminel murselin. Yani Allah Teala ahlaki erozyonu çözebilmek için sadece onunla mücadele edecek, belki sadece değil de daha çok o alanda yoğunlaşacak bir peygamber gönderiyor. O halde bu ümmet ahlakla alakalı o bozulmayı, teferruat görebilir mi? Billboardlardaki o çıplak kadınların resimlerini teferruat görebilir mi? Sokaklardaki bu hayatı, kadınların tesettüre isyan edişlerini teferruat görebilir mi? Ve inne lutan leminel murselin. Yani Lut Aleyhisselam, hayata baktığınız zaman daha çok bir ahlak mücadelesi görüyorsunuz. O halde siz de bunu küçük göremezsiniz. İzne ceynâhu ve ehlehu ecmaîn. Hatırla, evet, orada erkekler erkeklerle beraber oluyorlardı. Direnen, evi bile çöken, evini bile kaybeden bir Lut vardı ama biz onu kurtardık işte. Allah bırakmaz. Allah'ın güç ve kuvveti namütenahidir. Onun sınırı yoktur. İzne ceynâhu ve ehlehu ecmaîn. İlla acuzen fil gâbirîn. Acuz, burada onun hanımı, imra'etehul kafira, kafir olan eşi, o fasıklara yardımcı olan eşi. İlla acuzen fil gâbirîn. Gâbirîn, bâkîn. Geride kalanların içinde yer alan o kafir eşi. Onun dışında onun ehlini, ailesini biz felaketten kurtardık. ثُمَّ دَمَّرْنَ الْآخَر۪ينَ. Çektik oradan Lut Aleyhisselam'ı, iman edenleri, ailesini aldık. ثُمَّ دَمَّرْنَ الْآخَر۪ينَ. Geri kalanları helak ettik, öldürdük buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِح۪ينَ. Şimdi Mekkelilere dönüyor. Siz diyor, لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِح۪ينَ وَبِالْلَيْلِ. Sabah gidiyorsunuz, orada sabahlıyorsunuz, uğruyorsunuz oraya, kalıntılarını görüyorsunuz. Akşam, sabah onların kalıntılarına uğruyorsunuz, görüyorsunuz. Efela taakilun, akletmiyor musunuz? Burayı yıkan kim? Nerede bunlar? Peygamber'e direniyorlardı, evine giren erkeklere, onlara saldırmak istiyorlardı. Hayatı bozmuşlardı. Erkek erkekle evleniyordu. Hayatı kirletmişlerdi ama Allah Teala onları ortadan kaldırdı. Görüyorsunuz, o halde eğer siz ahlak mücadelesini yürütmezseniz Allah toplumumuzu helak eder. Lut kavmini helak ettiği gibi şimdi adam alıyor Lutileri, milletin önüne çıkarıyor ve Müslüman da gidiyor onun yanına, arkasına gidiyor. Allah Teala bir toplumun helak edilişini anlatıyor bize. Sizin bir ahlak davanız olacak, maneviyat davanız olacak. İşte onu sadece yürüsün diye gönderdiği bir peygamber var, Hazreti Lut Aleyhisselam. Ve inne Yunus eminel murselin. Peki sonra Cenab-ı Hak bize Hazreti Yunus Aleyhisselam'dan bahsediyor.
Yunus Aleyhisselam anlatırken şu cihetten bakın diyor Kur'an-ı Kerim.

Anlatıyorsunuz bir yerde, hangi şehirde? Yunus Aleyhisselam Ninova şehrinde, orada anlatıyor. Fakat kabul etmiyorlar, reddediyorlar, direniyorlar. Bunlar ıslah olmaz diyor. Allah Teala orayı helak edecek. Ayrılıyor Yunus Aleyhisselam oradan, gidiyor bir gemiye biniyor. Gemi yük fazla. Sonra diyorlar ki gemiden birilerini çıkarmamız lazım, atmamız lazım. Geriye karaya dönme imkanı yok. Kura çekiyorlar. Kura Yunus Aleyhisselam'a düşüyor. İşte balığın karnında şu kadar zaman duruyor. Allah Teala Yunus Aleyhisselam oradan çıkarıyor, karaya atıyor. Peki karada bir müddet tedavi olduktan sonra ve ersennahu ila mi'ati elfin ev yezidun. Hasta bir kabağın altında, dibinde ya da kabak ağacına benzer bir ağacın dibinde kalıyor orada Yunus Aleyhisselam. Hasta, ya Rabbi dur dinleneyim demiyor Cenab-ı Hakk'a. Allah Teala hemen onu yeniden o millete gönderiyor, o kavme gönderiyor, yeniden irşada başlıyor. Orayı da bize anlatırken 100.000 ya da daha üzerinde bir rakam. O halde davette, tebliğde bir geriye çekiliş hali yok. Yani bir alim eğer bir şehirde, bir toplumda yaşıyorsa orayı terk edemez. Terk edip de falan yere gidip oraya yerleşemez. Yerleşme hali, mazeretsiz bir yerden ayrılma hali. Bunlar kabul etmiyorlar, reddediyorlar, hakaret ediyorlar diye ayrılırsa, işte Yunus Aleyhisselam'ın üzerinden Allah Teala bize bir ikaz veriyor. Sen ne işin var diyor Amerika'da? Niye oraya gidiyorsun? Bak işte bu bir helak nedenidir diyor. Helak nedeni. Kalacaksın, orada duracaksın, orada direneceksin. Ancak şöyle bir durum varsa, bir alimi asacaklar, idam edeceklerse, eğer dışarıda daha korunaklı bir yerde davete, tebliğe devam edecek, bunu sürdürebilecekse, o zaman dışarıda olabilir. Onun dışında bir alim, bir mürebbi kendi yerinde olacak. Hazreti Yunus Aleyhisselam'da olduğu gibi davete devam edecek. Tabi burada balığın karnında kalıyor. Diyorlar ki nasıl olur bir kişi balığın karnında bu kadar kalabilir? Her şeyden önce bu mucize. Allah Teala öyle takdir ediyor. Ama 1891 yılında Star of East adında bir tekneyle beraber ava çıkıyorlar. Bir balinayı yakalayacaklar. Fakat yaralıyorlar balinayı. O ara avcılardan, kayıkçılardan bir tanesi ya da denizcilerden bir tanesi denize düşüyor. Balina onu yutuyor. Balinayı yakalıyorlar. Aradan 60 saat geçiyor. 60 saat sonra karaya çekiyorlar balinayı, yarıyorlar. 60 saat sonra içinden o kişiyi canlı olarak alıyorlar, çıkarıyorlar. 60 saat bir balinanın içinde kişi kalabiliyor. Kur'an-ı Kerim de bize onu, o hadiseyi asırlarca önce Hazreti Yunus Aleyhisselam'a hayatında naklediyor. Normal bir insan için bu tahakkuk ediyorsa neden? Bir peygamber için Allah Azze ve Celle'nin mucizesi olarak bu tahakkuk etmesin. Peki biz hadisenin o plandan daha ziyade Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Onun kavmi, onun toplumu içerisindeki yeri neydi? Oraya bakıyoruz. İnne Yunus'e leminel murselin. Yunus Aleyhisselam da Allah Teala'nın gönderdiği peygamberlerdendi. Leminel murselin, o da gönderilmişti. İnsanlara Allah ve Resul davasını anlatacaktı. Enbiya suresine gelin, yine orada da Cenab-ı Hak Hazreti Yunus Aleyhisselam'dan, onun gidişinden, ayrılışından bahsediyor. Tabii öfkeyle, gazapla ayrılınca vezennuni buyuruyor. Ayet-i kerime 87 Enbiya suresinde. Vezennuni zennun diyor ona. Kimi anlatıyor? Yunus Aleyhisselam'ı. Nun balık demek. Ya balığın karnına düştüğünden dolayı, balık onu yuttuğundan dolayı ona zennun deniyor Yunus Aleyhisselam'a. اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Zannetti ki Allah Teala ona kadir olmayacak. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, o karanlıkların içerisinde nida ediyordu, yalvarıyordu. Balığın karanlığı, gecenin karanlığı, denizin karanlığı, bütün bunların içerisinde Allah Azze ve Celle iltica ediyor. La ilahe illa ente, senden başka ilah yok. Subhanek, seni tesbih ediyorum. İnni kuntu minaz zalimin.
Ben zalimlerden oldum ya Rabbi. Festecebna lehu.

وَنَجَّيْنَاهُ Allah Teala onun duasına icabet ediyor. فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ Onu o halden kurtarıyor. Peki inni كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ derken ne yapıyor Yunus Aleyhisselam? Yaptığı ne? Ayrılıyor kavminde. Bırakıyor onları. Yani Allah Teala bunu, o kavmi bırakmayı, terk etmeyi, başka bir yere gitmeyi bu zaviyeden değerlendiriyor. Dolayısıyla o toplumun, milletin alimine, ulemasına, mütefekkirine diyor ki işte orada kalacaksınız. Mücadeleye devam edeceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselam sahabeyi Habeşistan'a gönderiyor ama kendisi Mekke'de kalıyor. Acı varsa, ızdırap varsa ben burada kalayım, direnişe devam edeyim, siz gidin buyuruyor. Orada kalıyor. Yani Efendimiz öğrencilerini bırakıp kendisi gitmiyor. İz ebeka ilel fulkil meşhun. Millet dinlemeyince kızıyor, ayrılıyor oradan. Ebeka bir kölenin efendisinden kaçması onu anlatıyor. Burada da Allah Teala Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın ayrılmasını ebeka fiiliyle bize vererek, yani Allah Teala'nın müsaadesi olmadan, izni olmadan vazife yerini terk ettiğinden dolayı efendisinden kaçan bir köle, onu anlatan fiille Hazreti Yunus Aleyhisselam bize anlatıyor. Yani bir alim, bir mürebbi vazife alanı terk etmeyecek, orada duracak. İlim adamıysa ölene kadar onunla uğraşacak. Ticaretle, başka alanla uğraşmayacak kardeşim. Yani onun işi işte şurada bir genel müdürlük, şurada işte şurada bir vazife var falan yere girersin. Böyle işler değil. Onları herkes yapabilir. Herkes yapabilir derken, yani onları yapabilecek daha çok sayıda insan bulunabilir. Kur'an-ı Kerim'e, sünnete gidecek, oradan o manayı istinbat edecek. Ümmetin yeniden Kur'an-ı Kerim'le, sünnetle irtibatını kurabilecek adamlar. Allah Teala o ilim adamlarının inşallah bizleri varisleri kılsın. Peki ilel furkil meşhun, dolu bir gemi, insanla dolu böyle bir gemiye kaçıyor, gidiyor, biniyor onun içine. Sonra gemi muhtemel ki büyük bir tehlike atlatıyor. Fesaheme fekâne minel mudhadîn. Orada fesaheme bir kura çekiyor gemi ehli, diyor ki bu yükle bu gemi gitmez, içinden birkaç kişiyi biz denize atalım. Zararı has için menfaati am feda edilmez diyorlar. Umumu koruyabilmek için bir kişiyi ya da belki daha fazla onları denize atacaklar. Kura çekiyorlar. O da Hazreti Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor. Fesaheme fekâne minel mudhadîn, yani maglubîn, kaybediyor. Onu denize atıyorlar. Feltekamehul hutu ve huve mulim. Feltekame yutuyor onu. Balık alıyor karnına. Hut balık demek. Ve huve mulim. O da kendi nefsini levmediyor. Neden bıraktın Yunus? Neden geldin? İnsanlar, onlar sana geleceklerdi. Nitekim öyle oluyor. Azap gelince, işaretlerini görünce koşuyorlar Hazreti Yunus Aleyhisselam'a tövbe istiğfar etmesi için, ama Yunus Aleyhisselam yok, bırakıp onları gitti. Sonra onlar çöle çıkıyorlar, şehri terk ediyorlar, orada istiğfar ediyorlar. Allah Teala onları felaketten kurtarıyor. Yunus Aleyhisselam karaya çıkınca ve erselnahu ila mi'eti elfin ev yezidun. Allah Teala tekrar onları o milletine geri gönderiyor, iade ediyor. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ Eğer orada balığın karnında tesbih eden olmasaydı, tesbih edenlerden, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Burada hem tesbih var, hem de halinizi izhar etmek var. Hatanızı, kusurunuzu ortaya koymak var. Şöyle bir durum yok diyor. Bize bu duanın öğrettiği şu: hatmelerde bu dua vardır. Hatme-i Hacegan'da vardır. Diğer hatmelerde vardır. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Neden var? Yani siz bir hata yaptınız. Sonra kalkıp şöyle demeyeceksiniz. Yani ne yapalım? Zor durum vardı. Yapmazsak şöyle bir tehlike bekliyordu demeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Hazreti Yunus'a bakın. Diyor ki hata bende ya Rabbi.
Eğer hata bende, ben yanlış yaptım demezsen Allah o tövbeyi icabet etmez. La ilahe

ilahe illa ente subhanek. İnni kuntu minaz zalimin. Ben zalimlerden oldum, hata yaptım, yanlış yaptım, yapmamam gerekirdi. Yok mu Yunus Aleyhisselam'ın bahanesi? Var, çok bahane var. Anlatıyor, koca şehir direniyor, karşı koyuyor, azap gelecek, bırakıyor gidiyor onları. Yani herkesten daha fazla bahanesi var. Eğer bu ümmet davetin yüreklerde yer bulamadığı zor yerlerde olsaydı, kalsaydı, oralarda anlatsaydı, bugün bu neticeler, bu sonuç alemi İslam çapında olmayacaktı. Olmayacaktı. Herkes daha rahat bir dünya istiyor. Kendi çocukları, kendi aileleri adına daha rahat bir dünya. Afganistan'dan kalkıyor, geliyor buraya, okuyor, yetişiyor. Sonra oraya dönmek istemiyor. Neden? Zor bir hayat var. Ölüm var, açlık var, sefalet var. Döneceksin kardeşim. Oraya hayat vereceksin. Yani İslam orada, eğer ekonomi okuduysan, ticaret okuduysan, siyaset okuduysan, oradaki insanlar tekrar nasıl o emperyalizmadan kurtulacaklar, oraya hayat verecek. O toplumun, o milletin çocukları, o lisanı bilenler oraya gidecekler. Yani siz bir yerden geldiniz, okudunuz, tabii iyi okuduktan, hayat tanıdıktan sonra oranın dil ve lisanını bilenler oraya gitmeliler. Oradaki o diriliş aşısını onlar yapacaklar. O yüreklere o mayayı onlar vuracaklar. O cihetle Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak tekrar o kavme döndürüyor. Balığın karnından çıkarıyor. Felevla ennehu kâne minel musabbihîn. Yani eğer o tesbih edenlerde olmasaydı, lelebise fî batni, o balığın karnında kalırdı. İlâ yevmi yub'asûn, diriliş gününe kadar orada kalırdı. Çıkaran tesbih. Ama nasıl bir tesbih? Bahane yok. Yapamadık. Ya Rabbi, hata bizim. İsyan varsa bizim, yapmamamız lazımdı. Ortada olmamız lazımdı, direnmemiz lazımdı, zulme karşı durmamız lazımdı, yapamadık. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin. Yani tevbede ettevbetu nedametun buyuruyor Peygamberimiz. Pişmanlık, ağlayacaksın, pişman olacaksın. Ya Rabbi, ben bir Müslüman olarak nasıl bunları yapabildim diyeceksin. O zaman Allah Teala kapları açar. Fenebeznâhu bil arâi ve huve sakîm. Fenebeznâhu, biz onu attık. Bil arâ, ara nasıl bir yer? Boş, böyle bir sahra, denizin sahili, öyle bir yere. Fenebeznâhu, tabi yani Allah Teala'nın emriyle balık attığından dolayı onu Cenab-ı Hak kendine isnat ediyor. Aslında onu atan balık, fakat Allah Teala'nın emriyle onun için faili hakiki Allah Azze ve Celle, yani emri veren Allah Azze ve Celle, burada mecazi isnadi var. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Ne olduğu halde onu o sahile attık? Hasta. O سَقِيمٌ, hasta halde. وَاَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْضِينَ. وَاَمْبَتْنَا عَلَيْهِ, onun üzerinde bitirdik. شَجَرَةً, bir ağaç. مِنْ يَقْضِينَ, kavakgillerden, kabağa benziyor. Hem onun yaprağı var, meyvesi var vesairesi var. Yani onunla ayakta kalabilecek. وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ. Onu 100.000'e gönderdik. اَوْ يَزِيدُونَ, bel anlamında. Daha fazlaya gönderdik. Yani böyle bir şehre bakıyorsunuz, diyorsunuz ki 100.000 de olur, daha fazla da olabilir burası. Tabii ki Allah Teala oranın sayısını tam olarak biliyor, ama yani sanki bir insan bakışıyla anlatıyor. Kendisi Yunus Aleyhisselam o şehirden ayrıldıktan sonra dönüyor, yukarıdan bir bakıyor, 100.000 de olur, daha fazla da olur. Orada şimdi vazife ifa etme vakti diyor. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينَ. O halk Allah'a iman ettiler, yeniden döndüler, tövbe ettiler. فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينَ. Bir zamana kadar biz onları dünyada yaşattık, dünyadan istifade ettirdik buyuruyor Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kavmini, onun milletini. Peki buradan Mekke toplumuna dönüyor.
Onların şirkle alakalı

0: alakalı bir anlayışları var, arızaları var. Onu izhar ediyor, sonra tedavi ediyor Kur'an-ı Kerim. Festeftihim, sor onlara, onlardan bilgi al, bilgi versinler sana, açıklama yapsınlar, anlamaya çalış onlardan. Festeftihim, eli rabbikel benatu ve lehumul benun. Kızlar Rabbiniz için, Rabbin için, ve lehum el benun. O erkek çocuklar da onları. Diyorlar ki melekler Allah'ın kızlarıdır. Yani kendileri erkek çocukların olmasıyla iftihar ediyorlar ama kızlardan utanıyorlar. Ve izâ buşşira ahaduhum bil unsa zalle vecuhuhu musvedde ve huve kazîm. Yani adama kızın olduğu dedikleri zaman yüzü simsiyah oluyor. Kızının olmasından rahatsız oluyor ama kızları melekler kızdır diyorlar. Allah Teala'ya onları isnat ediyorlar. Festeftihim, yani buradaki zamir kime raci? Mekke müşriklerine. Festeftihim, onlardan bilgi al, sor onlara bakalım, konuşsunlar. Konuş ey Mekke müşrikleri. El rabbikel benatu ve lehumul benu. Yani kızlar Rabbin için, erkekler onlar için, öyle mi? Onu sor. Em halaknel melaiketi inase ve hum şahidun. Yoksa onlar, biz melekleri dişi olarak yaratırken ve hum şahidun, onlar buna şahit miydiler? Yani böyle bir hadise, meleklerin kız olduklarını, Allah'a ait olduklarını, onun kızları olduğunu ancak birisi görmeli ki görüp de şahit olmalı. Yani siz öyle bir şey mi gördünüz? Mana aleminde Allah Teala melekleri nasıl yaratmıştı? Buna şahit mi olduğunuzda böyle konuşuyorsunuz? Hayır, tamamen kendi hevalarından, arzularından konuşuyorlar. Ela innehum min ifkihim la yakulun veladallah. Dikkat edin, agah olun, uyanık olun, edat tembih. İnnehum, onlar min ifkihim, iftiralarından, yalanlarından, tuğyanlarından, aşırı yalanlarından ne diyorlar? Le yekulune, diyorlar ki veledallah, yani Allah'ın çocuk sahibi olduğunu söylüyorlar, değil mi? Yalan, yalanın sınırı yok. Ve innehum lekadibun, mutlaka onlar yalan söylüyorlar. Estafel benati alel benin, yine burada nedir aslı? İstafel benati alel benin. Allah azze ve celle yoksa sizin iddia ettiğiniz gibi estafel benati alel benin, kızları erkekler üzerine tercih mi etti? Böyle mi yaptı? Onun için mi melekler Allah'ın kızlarıdır diyorsunuz, ona isnat ediyorsunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Mekke müşriklerine o çarpık anlayışı tedavi etmeye çağırıyor. Allah Teala insanlığın bu şekilde hurafe anlayışlara kapılmasından onları muhafaza eylesin. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillah.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif, Bünyamin Topçuoğlu, Fatih Camii İmam Hatibi. Ali İmran Suresi 1-9. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

insanda son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak Şan Muhammed Mustafa'dır.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com

0: Yayın. Zorunlu yayın.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, İyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Kabutsın ki sabırla sınarsın sevdiğini ve seversin sabredeni. Darlandırdığın kalplere yeni genişlikler lütfedersin. Darattığın vakitleri sonsuz şimdilere açarsın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
3: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyo Def'ten herkese merhaba. Hayra Koşanlar programı ile bu akşam da birlikteyiz. Ben sunucunuz Osman Çakmak. Efendim bu akşam çok kıymetli konuğumuz, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız? Afiyetle misiniz kıymetli
1: çok
0: hocam?
1: Çok şükür layık olduğumuzdan daha iyiyim. Elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Sizleri burada görmek bizleri çok mutlu etti hocam.
1: Sağ olun.
0: Bizleri kırmadınız. Davetimizi kabul edip geldiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun. Sağ olun.
0: Kıymetli hocam, Hayra Koşanlar programında bizler daha çok iyilik üzerine, iyilikle yarışmak üzerine konuklarımızla konuşuyor. Bunun üzerine muhabbet ediyorduk. Fakat bugünkü konuğumuz Abdurrahman Dilipak olunca Filistin ve Gazze'yi konuşalım istedik. Sizler de uygun görürseniz inşallah.
1: Biz yine aynı kapıya çıkar. İyilik, hayır ve şer.
0: Evet.
1: Yani iyilikte toplanmamız, hayırda buluşmamız gerekiyor. Aslında Allah'ın bizden istediği o. Gazze bundan ayrı bir şey değil. Hepsi aslında bunların Allah'ın rızasına yaklaşmak ya da uzaklaşmakla ilgili bir konu. Bizi Allah'a yakınlaştıracak şeylere yönelip onun gazabını çeken şeylerden uzaklaşmamız gerekiyor. Yani emri bil maruf, nehyi anil münker. Ama bunu biraz biz farklı anlıyoruz. Emri bil maruf, bilineni emretmek. Ben eğer şeker hastasıysam bana şeker yedirmek de yanlış bir şey. Ya da bir Hindu'ya onun bilineni inek eti yememesidir. Ona inek yedirmek de aynı yanlıştır. Nehyi anil münker. Münker, inkar edilen, reddedilen, karşı çıkılan şeyi, ona karşı çıkmak bir mümin için maruf olan Allah Resulü ve kitaptır. Dolayısıyla ona uygun yaşaması gerekiyor. Münker de Allah Resul ve kitabının reddettiğini reddetmektir. Ama Müslümanlar bunu herkes için uygulaması gerekir. Bir Hindu'ya inek eti yediren bir Müslüman Hindu mahkemesinde yargılanır. Çünkü onun marufuna, madem insanların biz beş temel emniyetini savunacağız, mal, can, namus, akıl, inanç ve nesil emniyetini koruyacağız. Bunun için de emri bil maruf nehyi anil münkeri evrensel ölçekte düşünmemiz gerekiyor.
0: Eyvallah. Eyvallah kıymetli hocam. Kıymetli hocam, takdir edersiniz ki Gazze'de 7 Ekim Aksa tufanı ile birlikte başlayan ve sonrasında masum çocukların katledildiği, hastanelerin bombalandığı, ibadethanelerin yakılıp yıkıldığı, sivil halka yapılan aşağılık bir soykırımdan bahsedeceğiz. Elbette gündemimizde bu soykırım ve bu işgal olacak. Ve bu zulmü duyurmak, vicdanını henüz kaybetmemiş tüm insanlığın vazifesi olduğunu düşünüyorum. Kıymetli hocam, Allah'ın Peygamberi aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettiği vakit Zeyd bin Sabit'i yanına çağırdı ve dedi ki, Zeyd, Yahudilerin bana göndermiş olduğu mektupları anlayamıyorum ve onlara güvenmiyorum. O yüzden İbranice'yi öğren. Ve Zeyd bin Sabit çok kısa bir süre içerisinde İbranice'yi öğrendi. Ve Yahudilerden gelen tüm mektupları yanıtladı. Düşmanı tanımak ve onun dilini bilmek gerekliydi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu emretti. O yüzden şöyle bir sorun var kıymetli hocam. Biz Yahudileri daha yakından nasıl tanıyabiliriz? Yani şöyle, İsrail'i kuran beyin kadro kimlerdi hocam? Bunları sizin ağzınızdan dinlemek isteriz inşallah.
1: Şimdi bir defa başlangıcımız bizim sonuç da öyledir. Yani Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Dolayısıyla başlangıçta Allah'ın onlar hakkında bize söylediklerini esas almamız gerekiyor. Ki Bakara suresi hemen en baştaki ikinci sure ve en uzun suredir. Hep Yahudi üzerinden Müslümanlara örnekler verin. Bak sakın siz onların geçmişte yaptığı yanlışları yapmayın. Ve Hazreti Musa'nın ağzından da bize güzel örnekler verin. Biz onlara ne dedik, onlar ne yaptı diye anlatır. Dolayısıyla birinci kaynağımız doğrudan Kur'an'dır. Hemen ikincisi Peygamber Efendimiz'in bu konudaki kendi yaşadığı dönem içindeki uyarılarıdır. Ondan sonra bizim tekrar ikinci kaynağa dönmemiz gerekiyor. Bizden öncekilere bakmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim çünkü her şeyi çok ayrıntılı olarak anlatmıyor. Yani Talut Cağlut olayını bizim daha ayrıntılı bilmemiz gerek. O bugünkü Gazze'de duruşumuzu belirliyor çünkü. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Talut radıyallahu anh komutasında 70 bin kişilik bir derme çatma ordu vardı. Karşısında da Cağlut yani Golyat Tanrı Kral vardı 100 bin kişi. Bunlar yola çıktıklarında da önlerine gelen nehrin öbür tarafındaydı düşman. Nehirden su içmek istediler. Talut radıyallahu anh içmeyin dedi. Davut aleyhisselam o orduda zırhı ve silahı yani kılıcı, oku, yayı neyse yoktu. Sadece sapan taşı vardı. O da oradaydı. Su içmek isteyince onlara içme dendi. Sonra yani susayacağız, savaşa gidiyoruz. Susuz nasıl savaşırız dediler. O zaman bir avuç içindendi. Bir avuç içmek yerine herkes ya ne işte su burada duruyor. Niye içmeyecekmişiz dedi. Kana kana içtiler. 70 bin kişinin 69.700'ü orada bayıldı. Şimdi siz o 301 kişiden biri olsaydınız 100 binlik bir orduyla savaşmak için suyun öbür tarafına geçer miydiniz?
0: Zor soru hocam.
1: İşte Gazze'nin sırrı burada. Karşınızda Amerika var, karşınızda İngiltere var, NATO var. Peki bunlar geçtiler. Çok kahramanca bir karar verip 301 kişi, bir tanesi çocuk. Cahut aleyhisselam, affedersiniz, lanetullahu aleyh, elçi gönderdi. Dedik ki siz ne kahraman insanlarsınız öyle 100 bin kişilik orduya 300 kişi. Karşı koymak için nehri geçtiniz. Gelin ben sizinle savaş etmeyeyim. Siz bana katılın, ben sizin hepinizi subay yapayım benim orduma. Siz böyle yiğit insanlarsınız. Onlar ne yapacağız? Yani 300 kişiyle 100 bin kişilik orduya ne yapmamız gerek şimdi? Yani Cebrail bir haber getirse, ya Allah yardım edecek, biz kazanacağız da ne yapacağız? Hani Safa ile Merve arasında Hacer annemizin koşuşması gibi. Şimdi biz ne yapacağız? İstişare ederken Cağlut bir elçi daha gönderdi. Siz dedi gerçekten yiğit insanlarsınız ve savaşmak istiyorsunuz. Şöyle yapalım. Ben tek çıkacağım. Sizden de biri gelsin. Karşılıklı cenk edelim. Kim kazanırsa öbürü ona teslim olsun. Yani niye ben sizi öldüreyim sizin gibi değerli insanları diyor. Yani yiğitsiniz. Bunlar tekrar istişare gereği duydular. Kim gitsin? Talut radıyallahu anh kendi gitmek için hamle yaptı. Ötekiler dediler dur sen nereye gidiyorsun? Senin başına bir iş gelirse biz ne yapacağımızı nasıl bilelim? Şaya peygamber seni işaret etti. Yani Cebrail'den gelen bir haber. Cebrail bize bir şey söyleyecekse sana söyleyecek. Sen dur biz git, bizden biri gitsin dediler. Yani hikayeyi biliyorsunuz, o daha sonra Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıyor ama anlatılanda diyor ki ben zengin birisiyim. Gidip de sağ gelen olursa ya da varislerine servetimin yarısını vereceğim diyor. Onlar korktuklarından değil, geçmişler zaten karşı tarafa. Kim gitsin? Tanrı Kral var karşımızda. Benim güzel kızlarım var diyor. Ben sizi onlarla evlendireyim. Çocuğum olun siz benim. Akraba olalım. Bunlar bu istişareyi yaparken Davut aleyhisselam elinde de sapan taşıyla koşarak Cağlut'a doğru gitti. Cağlut bir çocuk geliyor karşısına. O da sapan taşını sallayarak geliyor. Kim bu diye miğferini çıkartınca o sapan taşının ipini bıraktı ve taş gitti, alnına çarptı ve Tanrı Kral öldü. Ordusu dağıldı. 300 kişi o ganimetleri bile taşıyamadılar. Şimdi biz o 300 kişiyiz. Bir avuç Gazze'li. Karşımızda da dünyanın en güçlü ordusu. Peki Talut, Calut olayı bize bugün neyi anlatıyor? O Calut'un onlardaki ünvanı, ismi Goliat. Çanakkale Savaşı'ndaki o İngiliz komuta gemisi, savaş komuta gemisinin adı neydi? Goliat'tı. Onu kim batırdı? Muavenet batırdı. Ege'de bir tatbikat vardı. NATO tatbikatı. Türkiye'de katıldı. Amerikan uçak gemisi Saratoga'dan bir roket fırlatıldı ve Muavenet batırıldı. Demek ki Çanakkale Savaşı hala devam ediyor Ege'de. Sadece orada değil, o Çanakkale Savaşı'nda Siyonistler de vardı. Siyonist Katır Birliği vardı. İrgun gibi diğer işte birkaç terör örgütü Çanakkale Savaşı'nda Filistin'i işgal tatbikatı yaptılar. Çanakkale Savaşı'nda bu İrgun örgütünün karşısında, daha doğrusu Siyon Katır Birliği'nin karşısında kim vardı? İzzettin Kassam vardı. İzzettin Kassam kimlerle gelmişti? O bölgede Arap aşiretleri ikiye ayrılmıştı. Bir kısmı Şerif Hüseyin'in peşinden gittiler. İngilizler onu halife ilan etmek istiyordu. Bir kısmı da Osmanlı'ya sadakat göstermiş, çocuklarını İzzettin Kassam komutasında Çanakkale'ye göndermişlerdi. Daha sonra Çanakkale'nin ikinci savaşında o Siyon Katır Birliği Gazze'den saldırdı. İngilizler ortadan saldırdılar, Kudüs'e ilerlediler. Fransızlar Laskiye, Suriye bölgesinden girip Hatay'a doğru ilerlediler. Çanakkale'de o Siyon Katır Birliği'ne karşı savaşan İzzettin Kassam Gazze'ye geldi. Çanakkale Savaşı Gazze'de devam etti.
0: Evet.
1: İzzettin Kassam artık aramızda değil. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Onun ayak izinden gidenler bugün Siyonistlerle savaşıyorlar. Bakın, Museviler demiyorum çünkü bugün Gazze'de savaşanlar Siyonistler.
0: Kıymetli hocam, her Yahudi Siyonist midir?
1: Hayır, Musevi ayrıdır, Yahudi ayrıdır, İsrailli ayrıdır, ayrıca Siyonist ayrıdır. Siyonist bir ideolojidir, siyasi bir ideolojidir. Biz Siyonistlerle karşı karşıyayız. Elbette onların bugünkü Tevratları muharref bir Tavrat'tır. Onun peşinden gidenler de yanlış yapıyorlar. Ama onların o dini seçme özgürlükleri var. Hakları demiyorum. Dolayısıyla bizim Musevilerle derdimiz yok. Kaldı ki Musevilerin önemli bir kısmı Rabbiler, İsrail'e de karşılar, Siyonizm'e de karşılar, Müslümanlardan yanalar. Yani bizi Müslümanlar yönetsin diyorlar. Biz devlet olmayız, bütün dünyada biz Allah'ın seçtiği bir topluluğuz diyorlar. Demek ki Musevi olmak ayrı. Yahudi bir anne babadan doğup dinsiz olmak da mümkün ama o Yahudidir. İnsanlar doğdukları ana babayı kendiler seçmezler. Doğdukları toprağı da kendiniz seçmezler. Kendileri. Cinsiyetlerini de kendileri seçmezler. Derilerinin rengini de kendiler seçmezler. Bundan dolayı da insanlar üstün ya da geri olmazlar. Hazreti Musa, işte ya biz İslam diyoruz Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar. Bütün peygamberler İslam'ı tebliğ ettiler. O bizim için azizdir. Hazreti Davud da aziz. Hatta bir peygamberimizdir o bizim zeburun sahibi. Hazreti Süleyman'a ve Hazreti Davud'a onlar king, kral derler. Ama bizim için onlar peygamberdirler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bizim asıl sorunumuz Siyonistler ve İsrail Devleti ile ilgili. İsrail Devleti'ne bugün birçok Musevi de karşı. O Yahudi olup da liberal, sol bir sürü kişiler de bugünkü Netanyahu'nun bu uygulamasına karşılar. Tamam biz üstünüz diyor ama bu işte bu din böyle değil aslında diyor. Daha dine uzak seküler bir hayat yaşıyorlar ama vicdanları var. Rachel Corrie örneğini de biliyoruz değil mi? Hatta Amerika'da da bazı Yahudi rektörler çıktılar. bugün Müslüman ülkelerin yöneticilerinden çok daha cesur bir şekilde kendi devletlerine ve hükümetlerine karşı tavır koydular.
0: Evet.
1: Evet, yani Gazze hadisesini aslında bir de Filistin davası gibi görmemek gerekir. O ikisi ayrı bir şeydir. Yani Filistin özgür olmalı, o ayrı. Filistin halkının meşru hakları, hukuku vardır. Gazze direnişinin alameti farikası, demin de söylediğim gibi, ta Çanakkale'den başlar.
0: Evet.
1: Bugün devam ediyor. İkincisi çok daha önemli bir konu. Onlar Mescid-i Aksa'nın muhafızlarıdır. Onların davası din davasıdır. Museviliği yok etmek değil. Bakın, bugün Filistin topraklarında bir Musevilerin kutsal mekanları var. Bir Müslüman

0: Müslümanların Beyt-i Makdis yerine yapılan Mescid-i Aksa'mız var. Bir de Hristiyanların doğuş ve kıyamet kilisesi var. Hazreti İsa'nın doğduğu evin yerine yapılan bir mabet. Bir de Hazreti İsa'nın döndüğünde, kıyamette geleceği kabul edilen yere yapılan bir kilise var. Yahudiler oraya hakim olurken Hristiyanları yaklaştırmadılar. Bugün de Müslümanları yaklaştırmıyorlar. Hristiyanlar oraya hakim oldukları zaman Müslümanları da yaklaştırmadılar, Yahudileri de yaklaştırmadılar. Hazreti Ömer'den sonra orada herkes kendi dini ibadetini yapma hakkını elde etti. Çünkü biz hakim değildik, hadimdik. Ve hala bugün Doğuş ve Kıyamet Kilisesi'nin anahtarları bir Osmanlı ailesinin elindedir. Güneş doğarken o iki kilisenin kapısını o aile açıyor ve gece 12'de çan çalarken kilisesinin kapısını o kilitliyor. Onlar adildirler. Yani önce Gazze olayına böyle, yani olayı bir Filistin halkının özgürlük de değersiz demiyorum. Ama Gazze'nin direnişi başka bir şeyi anlatıyor bize. Bütün İslam ümmetinin şerefini, haysiyetini müdafaa eden bir topluluk. Allah onlardan razı olsun. Bir haftada bitireceklerini zannettikleri bir kavga. Hala
1: 200 günü geçti kıymetli hocam.
0: Tabii bütün dünyada artık İslamofobiyaya kimse inanmıyor. Hristiyanlar, Museviler bile tekbir sesleriyle yürüyorlar. Ve bütün dünyada Siyonistler lanetleniyorlar. Ve onların öteki yüzü Epstein skandalında kendini gösterdi. Hristiyanları da, hatta laikçi kesim de İsrail'i lanetliyor. Ve şu anda dünyada en çok okunan kitap Peygamberimizin Hayatı ve Kur'an. Ve bazı ülkelerde, Hristiyan ülkelerdeki müftülüklere Müslüman olmak için başvuranlara gün veriliyor, randevu. Çünkü önce İslam'ı bir tebliğ ediyorlar. Grup olarak alıyorlar. Siz işte önümüzdeki hafta çarşamba günü şu saatte gelin. Onlara bir işte bir saatlik bir seans yapılıyor. Sonra kelime-i tevhid şey yapıp dua ediyorlar. Ve onların dine giriş için herhangi bir protokola gerek yok. O tek başına olur da insanlar böyle onu deklare etmek, kardeş olduk diye. Onlar için randevu veriliyor artık. Dünya böyle bir şey yaşıyor ama İslam dünyası maalesef Gazze konusunda, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, biliyorsunuz Suudi Arabistan'da Hamas'ı desteklemek ve İsrail'i eleştiren sosyal medyada paylaşım yapmak suç. Maalesef İslam dünyası bu imtihanı kaybetti.
1: Evet. Evet kıymetli hocam. 57 İslam ülkesi şu an zillet içerisinde izzeti bekler oldu. Rabbim inşallah hayırlısınadır. Çok kıymetli bilgiler. Çanakkale devam ediyor. Beni çok şaşırttı kıymetli hocam. Dinleyicilerimi de emin oluyorum. Onlar da şaşırtmıştır. İnşallah kısa bir aradan sonra programımıza devam edelim müsaade ederseniz.
0: İnşallah.

0: Efendim kısa bir aradan sonra Hayra Koşanlar programımız kıymetli Abdurrahman Dilipak hocamla devam ediyor. Çok yerinde çok güzel tespitler, hakikaten daha evvel hiç duymadığımız meseleleri konuşuyoruz. Kıymetli hocam, şu soruyu sormak istiyorum zatiyenlerinize. İsrail'in son nihai hedefi nedir kıymetli hocam? Yani vaat edilmiş topraklar var, arz-ı mevut meselesi var. Bunu biraz bizlere açar mısınız?
1: Şimdi bir defa bu Siyonistlerin hedefi, bugünkü sorun temel Siyonistlerle ilgili. İsrail onun taşeronu. Siyonistler de iki grup. Bunlardan bir kısmı Hristiyan. Mesela evangelikler, Hristiyan Siyonistler. Biden da öyle, Katolik olmasına rağmen. Öbür evangelik olan Trump da öyle. Bunlar doğrudan Siyonist. Mesela bunlar Tanrı'yı kıyamete zorlamak istiyorlar. Fukuyama Tarihin Sonu, Son İnsan diye bir kitap yazmıştı. Evet. Huntington'da medeniyetler arası çatışmadan söz ediyordu. Aslında bunun arka planı teolojik. Kozmik bir takım hadiselere dayalı bir kehanetle, ki dünyaya güneş sistemi dışından, güneş sistemi içine doğru gelen iki yıldız var. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Tarık, bir tanesi de Şira. Tarık'ı siz ne bilebilirsiniz ki diye başlayan Tarık suresindeki ayet, öteki de Şira'nın da Rabbi Allah'tır. Bize bir işaret veriliyor ama çok ayrıntı yok. Şimdi bunları NASA şimdiye kadar reddediyordu. Şimdi Planet X diye bir tanım yapıyor. Bunlar çok binlerce yıllık arada bir geliyorlar. Bir tanesi iterek geliyor, bir tanesi çekerek geliyor. Yer çekimi kurallarını değiştiriyor. Bu da dünyada büyük bir yıkıma yol açacak. Bu hadiseden sonra da kıyamet sürecinin başlayacağı kabul ediliyor. Bunu Yuhanna Vahyi'nde görebilirsiniz. Enok'un kitabı, İdris Aleyhisselam'a atfedilen bir kitapta da bunları görebilirsiniz. Böyle bir zamanda bunlar Tanrı bir an önce gelsin,

0: ve bizi kurtarsın. Yoksa insanlık büyük bir felaket. İşte Armageddon ya da Müslümanların melhemi-i kübra dedikleri savaş, yani kıyamet savaşı geliyor. Tanrı'yı biz işleri düzeltelim derken, Tanrı işler insan eliyle düzeltilemeyecek kadar karıştığı zaman gelecek. Yahudiler Meşiyahı bekliyor. Hristiyanlar Mesih'i bekliyor. Müslümanlar Mesih ve Mehdi'yi bekliyorlar. Kur'an-ı Kerim'de oysa kıyamete ilişkin daha betül arz, Yecüc, Mecüc ve Sekine, yani emanet sandığının bulunması. İşte orada Yahudiler tekrar Meşiyah gelince emanet sandığı bulunacak. Emanet sandığını melekler taşıyor. Melekler Meşiyah'la birlikte Musevileri kurtaracaklar. Tevrat'ta hangi aileden kaç kişinin kurtulacağına kadar bilgiler var. Bir de onlara yardım edenleri onlar kurtaracaklar. Yani asıl kurtulacak olanlar Beni İsrailoğulları, kabileleri. Bir de onlara yardım edenler.
1: Hristiyanlar mı bunlar hocam?
0: Bu kimse. İşte Müslüman geçinen insanlar da onlara yardım edebiliyor. Hı hı. Bu bir teoloji ama bu teolojinin masum yanından ayrı Siyonistler bunu örgütlemek. İşte evangelikler Tanrı'yı kıyamete zorlamaktan söz ediyorlar. Dolayısıyla bunlar kozmik işaretler. Mesela geçenlerde kırmızı buzağı meselesi vardı.
1: Evet.
0: Kırmızı buzağının gerçekten işte zamanını nasıl belirliyorlar? Kırmızı buzağının kesileceği zamanda iki ay tutulması ve iki güneş tutulması arkası arkasına geldi. Bunların güneş ve ay tutulmasının başladığı noktadan tutulmanın son derece zamana kadar bir ayın hareketi var. Önceki hareketle sonraki hareketi kesiştiriyor. İbrani alfabesindeki ilk ve son harf çıkıyor. Sonra güneşin tutulması sırasındaki hareketleri ölçümlüyorlar. Onlar da ilk ve son. Hani başlangıç ve son benim diye İncil'de bir ayet var.
1: Evet.
0: Ve bunu Amerika kıtası üzerinde görüntüleniyor bu. Bu diyorlar Tanrı'nın bize işareti. Şimdi tövbe edin, kurban kesin ve ben geliyorum. Ama eğer kurbanı kesmezseniz lanet edeceğim size. Çünkü beni karşılamak için temizlenmediniz. Yani kurban kesip, şimdi bunlar kurbanı keseceklerdi, kesemediler. Kimilerine göre gizlice kestiler ama o alenen şey yapılacak, kurbanların eti yakılacak, Tanrı'ya onun kokusu oluşacaktı. O teolojiye göre. Şimdi bunların aslında tarihin sonuna geldik diyorlar. Bu süreçte biz nasıl kurtuluşa ereceğiz? Bunun için Meşiyah'ı bekliyorlardı. Meşiyah'ın gelmesi gecikirse çok insanlık bedel ödeyecek, biz de ödeyeceğiz diyorlar. Ondan korkuyorlar. Meşiyah'ın gelmesi için biz bu mabedi inşa etmemiz gerekiyordu. Çünkü Meşiyah gelince meleklerin koruduğu emanet sandığını getirecekler ve o mabedin biliyorsunuz Zekeriyel mihrap yazar bizim camilerimize. Mihrap o Süleyman mabedinden alınmıştır. Bir de minber var orada. Minber de oradan. O minberin tepesinde böyle bir bölüm var. Oraya bir sancak kılıç koyuyorduk. Kur'an-ı Kerim koyuyorduk. Orası aslında emanet sandığının konduğu yerde. İşte gelip minberine Meşiyah, o içinde vahiy tabletleri olan mukaddes sandığı, Kur'an-ı Kerim'de de söz edilen sandığı yerine yerleştirecekti. Onun için bizi bir defa Hristiyanları da bizi de murdar kabul ediyorlar. Ve bizden kurtulmaları lazım. Çünkü onlara göre Hazreti İsa da peygamber değil. İslam da zaten peygamber değil. Çünkü onların kutsallığını değil, kim Allah'ın ipine tutunursa Allah onları takdis ediyor, yüceltiyor. Bunlar böyle bir inançla Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni inşa etmek istiyorlar ve bunun başlangıcı olarak da kurban kesmeleri gerekiyordu. Kırmızı Düve hadisesi oydu ve bu Gazze'ye saldırmalarının da, yani Gazze'deki saldırı aslında İzzettin Kasan başlattı.

0: Evet. İzzettin Kassam niye başlattı? Çünkü Türkiye'nin rehberliğinde Hamas'la Filistin Kurtuluş Örgütü'nün masaya oturtulması söz konusuydu. Biliyorsunuz İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Tayyip Erdoğan da ben de Netanyahu da gelecek onunla görüşeceğim dedi. Sonra ben de Kudüs'e gideceğim dedi. Aslında bu bir planın parçasıydı. Ve Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Erdoğan'la Netanyahu görüştüler. O Habatçılar da görüştüler orada. Orada İsrail Cumhurbaşkanı Mehdi geliyor dedi. Netanyahu da Büyük İsrail haritasını açıkladı. Hatırlarsanız.
1: Evet.
0: Peki plan neydi? Hamas'a diyorlar ki sen de Filistin Kurtuluş Örgütü'ne katıl. Filistin Kurtuluş Örgütü içinde bir parti ol. LGBT'liler de orada bir parti olacak. İşte sosyalistler parti olacak, komünistler parti olacak, sosyal demokratlar parti olacak, milliyetçiler parti olacak, liberaller parti olacak. Bir parti de Hamas olacak. Peki o zaman ne olacak? Bundan sonraki barış görüşme sürecini Filistin hükümeti yönetecek. Yani Hamas ve İzzettin Kassam devre dışı itilecek. Eğer bunu kabul etmeyenler varsa onlar başka ülkelere göç etsinler. Yoksa onları bir terörist ilan edeceğiz. Hamas'ın 1 milyon kadar kişisinin Türkiye'ye getirilmesi konuşuluyordu. Yani bu planı kabul etmeyenler ölmek istemiyorsanız bir yere gidin. İşte Mısır'a gitsinler, Ürdün'e gitsinler, Suudi Arabistan'ın bir bölgesine, Ürdün sınır bölgesine gitsinler gibi planlar yapılıyordu. İzzettin Kassam'ı zaten terörist diye yakalayacaklar, içeri atacaklar. Türkiye'ye gelenleri ya da kontrollü göç edenlere de kredi verecekler. Orada ev, iş yeri ve vatandaşlık hakkı. Çünkü 400 bin dolar verince vatandaşlık alıyor. Ayrıca orada da onlara yatırım alanı açılacak. Onların ürettikleri ürünleri de İsrail kendisi alacaktı. Böylece onlara iş imkanı da sağlanmış oluyordu. Türkiye'de bu görüşmenin birinci etabı başlamıştı. Bu noktada Türkiye üzerinde de baskı kuruyorlardı. Hatta Türkiye'ye kredi şartı olarak bu göçmen işini organize etmesi istiyorlardı. Ama öbür taraftan da Dahlan diye Siyonist bir Gazze'li var, Arap var. Onu da Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başına geçirmek istiyorlardı. Ve o da Doğu Kudüs başkent olmak üzere bir Filistin devletini ilan edecekti. Doğu Kudüs dedikleri yer, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerin dışında bir bölgeye bize parasını da verecekler. Çok lüks, güzel, büyük bir yeni mabet inşa edecekler. İstersen Mescid-i Aksa'yı taşıyıp oraya yeniden kursunlar. Daha da güzel de yeşillendirsinler. 7 yıldızlı otel yapsınlar. Bu pazarlıklar yapılırken bu oyunu bozmak için İzzettin Kassam saldırıya geçti. Netanyahu gelemedi. Tayyip Erdoğan da gidemedi. Yani eğer gidecek olsalardı İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında barış anlaşması için. Ve İsrail savaşmadan Mescid-i Aksa'yı kontrolünü ele geçirecekti. Bunu biz oraya ele geçireceğiz diye gelmeyecek. Bütün yetkiyi Filistin devletine verecekler. Filistin devletini İsrail tanıyacak. İsrail de Filistin devletini tanıyacak. Birleşmiş Milletler gözetiminde bu iş bitirilecekti. Aslında Gazze ne yaptı? Gazze kendini savunmadı. Gazze müdafası Mescid-i Aksa'nın müdafasıdır. Yani doğrudan orası bir mescid, ilk kıblemizin müdafasıdır. İslam ümmeti adına bunu bir avuç insan yapıyor ve çocuklar burada şehit oluyorlar. Burada bir yandan bir vahşet var. O vahşet bu cana kast gerçekleşsin ki aynı misille cehennemde buna kastedenler cezasını görsünler. Ama Maşita annemiz örneğinde biliyoruz ki o vahşetin gerçekleşme anında ruh bedenden ayrılır ve ölümsüz olur. Şehitler ölmez. Dolayısıyla ecel gelmeden hiç kimse ölmeyecek. Allah böyle takdir etmiş. Çünkü bu insanların yaratan biliyor. İslam

0: ülkelerinde kimin Epstein'in tuzağına düştüğünü, kimin hangi pazarlıkların adamı olduğunu biliyor. Ve bilkader hayrihi ve şerrihi minallahu teala. O vahşet olacak ki insanlar bunu görsünler. Bize şer gibi gelen şeylerin arkasında Allah çok büyük bir hayır murad etmiş olmalı ki İsrail kurulduğu günden beri, onu da geç, Siyonizm doğduğu günden beri böylesine büyük bir nekbe yaşamadı. Yani o bir avuç şehidimizin, şehidanın manevi ruhaniyetleriyle Allah bütün dünyadaki Siyonistleri perişan etti. Artık Amerika bile bunları savunamıyor. İngiltere, çünkü bu hem İslam dünyasındaki bütün iktidarları sallıyor, hem de batıdaki iktidarları sallıyor. Bugün tek Amerika, tek İngiltere, tek Avrupa yok.
1: Evet.
0: Bütün dünyada insanlar ayağa kalktı. O ayağa kalkanların inşallah Allah imanla şereflenmesi için onlara yeni kapılar açacak. Bize düşen görev şimdi Hedef Radyo'nun hemen İngilizce programlara başlaması. Yani hakkı, İslam, biz güzel bir İslam, hani güzel söz ve hikmetle Firavun'a hakkı tebliğ etmek üzere Hazreti Musa görevlendirildi ya. Biz yani Müslümanlar bile birbirimizi yiyoruz.
1: Evet.
0: Yani yok Vehhabi, yok Şii, yok Sünni. Yani hatta Sünnisi kendi içinde, tarikatları kendi içinde çatışır hale geldiler. Onun için biz güzel örnek olup hakkı Kur'an'daki şekliyle, Resulullah'ın yaşayış biçimiyle eğer insanlara anlatabileceksek, bu yeni dünyada yepyeni, hani güneşin batıdan doğmasına
1: evet,
0: misal teşkil edecek mucizevi bir dönüş. Ve gerçekten biz zaten ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Bu süreçte bizim için bir kurtuluş müjdesi. Bu çığlık, Gazze'de duyduğumuz bizim vicdanımızı paralayan aslında bu çığlık bir sur hükmündedir. Ve bu vel bas badel mevt, öldükten sonra diriliş, Allah'ın ipini bırakıp darmadağın olan insanların tekrar Allah'ın ipine tutunmaları için aslında bir İsrafil diriliş suru. Ölmeden önce ölenlerin, bu tersine bir yorum ama, tekrar İslam'da dirilmeleri için bir diriltici sur hükmündedir diye düşünüyorum. Allah onları zaten katına şehit olarak kabul ettikten sonra bizim onlar için ağlamayı ben yani onları kıskanabiliriz belki. Onlar bizim için ağlıyorlardır korkarım. Meleklerle birlikte
1: evet,
0: bizim için ağlıyorlardır.
1: Kıymetli hocam, Allah razı olsun. Evet, onlar belki bizim için ağlıyorlardır dediniz ya. Birkaç ay evvel bir tedavi için Türkiye'ye gelen bir Gazze'li kardeşimizin cenazesine katıldık. Hoca dedi ki, hakkınızı helal eder misiniz? O sıra şunu düşündüm, yahu ne hak? O acaba bize hakkını helal eder mi? Biz ne yaptık onun için? Hakikaten...
0: İnni küntümüne zalim.
1: Evet.
0: Maalesef.
1: Maalesef kıymetli hocam. Hocam, Aksa Tufanı bizlere çok şey öğretti. Az evvel sizler de zikrettiniz. Yani uluslararası diplomasinin bir çöp olduğunu, Birleşmiş Milletler'in bir çöp olduğunu, İslam, 57 İslam ülkesinin devlet idarecilerinin maskesini yere düşürdü. Biz Müslümanlara çok şey öğretti. Batıdaki halka ve özellikle gençlere bir diriliş ateşi başlattı, öyle değil
0: tabii
1: mi?
0: Dirilten bir surdur bu.
1: Evet.
0: Yani öyle bir şey. Hak ile batılın, iyi ile doğrunun, güzelle çirkinin ayrılmasına, hayır ve şerrin ayrılmasına. Hayır diye gördüğünüz birçok şey aslında hayırdan çok uzaklaşmıştı. Bugün içinde bulunan tarikatlarımızın büyük bir bölümünün içerisinde bir takım müfsitler işin o nezaketini, nefasetini kaybettiler. Ve Müslümanların genel hali gerçekten bir... hepimiz için utanç vesilesi oldu. Yani güzel bir örnek, urvetül vüska, herkesin sığınacağı bir makam olmaktan çıkarttık. Müslüman deyince bir güven oluşmuyor. El emin sıfatı dağıldı. Halbuki bizim için asıl olan mümeyyiz vasıf, akil, bali olmanın, yani biyolojik yaş ve zeka yaşının alameti farikası nedir? İyi ile kötüyü ayırt edebiliyor mu? Doğru ile yanlışı ayırt edebiliyor mu? Güzelle çirkini ayırt edebiliyor mu? Hüsn ve kubuh dediğimiz. Güzelle çirkini ayırt edebiliyor mu? Hak ve batılı ayırt edebiliyor mu? Hayır ve şerri ayırt edebiliyor mu? Bunu ayırt edemiyorsa o kişi nikahı bile, bakın akil ve bali olmak, bu akıl yaşı ve biyolojik yaşı, eğer belli bir olgunlukta değilse nikah batıldır. Bugün memleketimizde bu şartlara uygun, yani çünkü bilmiyorlar, bilmediklerini de bilmiyorlar, öğrenmek de istemiyorlar. Ne bileyim, yırtık pantolonla gezmeyi bir güzellik zannediyor. Vücuduna dövmeler yaptıranlar, piercingler takanlar, ne bileyim garip garip davranışlar içine girenler, o halleriyle iyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin, hak batıl, hayır şer, bunu ayırt edemiyor. O zaman bu insanlarla yola gidilmez. Allah cahil ve zalim bir topluluğa yardım etmez. Aksine onların işlerini sarp dağlara sardırır, onların üstüne pislik yağdırır.
1: Eyvallah kıymetli hocam. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, boykota devam ediyoruz. Gazze deyince aklımıza hemen boykot geliyor. İsrail ürünlerini almıyoruz, satın almıyoruz. Elimizden gelen bu olduğunu söylüyor. İşte sosyal medyada ve arkadaş ortamlarımızda, fakültede, dışarıda ve bu soykırımı daima gündem ediyoruz. Peki bunun dışında Türkiye'deki Müslümanlar olarak bizler daha neler yapabiliriz Gazze'nin yanında olabilmek için, Mescid-i Aksa'nın yeniden anahtarını ümmetin cebine koyabilmek için neler yapabiliriz? Sizlerden dinlemek isteriz kıymetli hocam.
0: Yani bu o hassasiyeti sürdürmemiz gerekiyor. Yani boykot önemli. Ama Türkiye'de boykot kamil anlamda uygulanmıyor. Yani uygulama çok da mümkün de değil Türkiye'nin şartlarında. Ve gerçek bir boykot için mesela Amerika İran'a ambargo uyguladı. Yani Amerika ile İran arasında bir mesele olarak kalmadı bu. Türkiye'den İran'a ticaret yapan şirketlerin Amerika'daki mal varlıkları da donduruldu. Zarrab olayı böyle ortaya çıktı. Hatta paralar Halk Bankası'ndan transfer edildiği için Halk Bankası'nın faaliyetleri üzerinde biliyorsunuz yargı denetimi kuruldu. Yani gerçek anlamda bir boykot uygulayacaksanız mahkemelerin de bu konuda şikayetleri takibe almaları gerekiyor. Ve içinde istihbaratçıların da bulunduğu bir izleme komitesi kurulması gerekiyor. Yargıçların da bulunduğu, savcıların da bulunduğu. Buraya insanların da ihbarda bulunabilmesi gerekiyor. Bir işçi bizim fabrikamızda üretilen şu malın şuraya gönderildiğine dair duyum aldım dediğinde emniyeti, istihbaratı harekete geçip onun öyle olduğunu incelemeleri gerekiyor. Ya da bir vatandaşımız İsrail'e mal göndermek üzere taahhütte bulunmuş, askeri bir mal değil. Eğer bu malı vaktinde teslim etmezse o malın bedeli kadar tazminat ödeyecekmiş. Acaba göndermesi mi gerek, göndermemesi mi gerek?
1: Sizce hocam.
0: O zaman bunun komisyon kararıyla, çünkü daha fazla İsrail'e yardım etmiş oluyorsunuz. İsrail onu Türkiye'den değil Mısır'dan alır ya da Almanya'ya siz ihraç edersiniz, Almanya'daki malı bir Yahudi alır, yine İsrail'e gönderir. Demek ki bunu bir denetleme, bunun zararı, karı kime? Bir denetleme. Mesela İsrail'le ticarette Türkiye'den direkt Amerika'ya mal ihraç ederseniz gümrük daha gümrük vergisi fazla. Navlun da fazla. Bir de kota var. Amerika'ya mal ihraç etmek istiyorsanız önceden kota almanız gerekiyor. Amerika ihtiyacı olduğu neyse onun kotasını yayınlıyor. Bunu İsrail üzerinden gönderdiğinizde daha ekonomik gözüküyor. Onun için birçok Türk iş adamının, hani oltayı yutan balık yem istemez, kamil anlamda uygulamak mümkün değil dedim ya, biz bunları hiç baştan düşünmediğimiz için Türk iş adamı gidiyor İsrail'de birisiyle ortaklık yapıyor, ürünü burada üretiyor, oradaki şirket üzerinden Amerika'ya gönderiyor. Gümrük daha düşük, Navlum da düşük, kota da yok. Şimdi bu adamın durumunu bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu ben değerlendirelim diyorum. Bakın değerlendirecek kimse yok. Ya da Bakü'den petrol çıkıyor. Ceyhan petrol işte bizim, ya bizim filan değil o petrol. Rothschild'ler onu oradan alıyor. Bakü'nün de değil artık o. Ceyhan limanına kadar bizden bir geçiş ücreti ödüyorlar. Oradan gemiye yükleyip götürüyor. Nereye götürüyorsun diyemiyorsun. Alan o, satan o. Bunlar da biz tanımlayamıyoruz. Yani ticaret yapmıyoruz. Yapıyorsunuz. Yapıyorum ama ben yapmıyorum. Başka bir şey daha söyleyeyim. İsrail tohumlarını, hibrit tohumlarını Türkiye'de üretiyor. Ve bunu da bir Türk şirketi olarak Türk ortaklarıyla yapıyor, Türk Yahudileriyle. İsrail'den gelmiyor mal. İsrail Türkiye'de üretip Türkiye'ye satıyor. Ve kendi tohumuyla üretilen patatesleri, domatesleri de burada salçaya dönüştürüp ya da işleyip Avrupa'ya satıyor. Hiç İsrail'e gelen giden yok. Ama %100 İsrail. Anlatabildim. Ya bunu nasıl içinden çıkacaksınız? Ya bakın, hiç İsrail işin içinde yok. Ama İsrail'le yapılan bir ticaret söz konusu burada. Ya bunlar ancak bir komisyon inceleyecek, buna göre tedbirler, kararlar alacaksınız. Ya da İsrail Afrika'dan, Senegal'dan, hadi ülkeyi de söyleyeyim, Türkiye'ye altın ve elmas gönderiyor. Bakın İsrail değil, oradan Senegal'den Türkiye'ye altın ve elmas geliyor. Ve bunlar işlendikten sonra da New York, Londra, Paris, Berlin, İsviçre'ye gidiyor. Antwerpen'e gidiyor. O altınlar ve elmaslar takıya dönüştürülüyor. Burada başka bir marka basılıyor. %100 İsrail'den gelip İsrail'e gidiyor ama öyle değil. Çünkü İsrail öyle bir sistem kurmuş ki ne İsrail'den geliyor ne İsrail'e gidiyor. Hiç İsrail'le alakası yok teknik olarak bakarsan. Ama gerçekte o bir İsrail firması bunu yapıyor. Dolayısıyla bizim bu konularda, yani gerçekten bu konuyla mücadele edeceksek bunun hukuki altyapısının kurulması gerekiyor. Bir başka boyutu da bu konuda biz mesela sigara büyük ölçüde bunların kontrolü altında. Amerika'sı da başkası da. Peki sigaradan vazgeçebiliyor mu bizim arkadaşlarımız? Sigaraya verilen para ya, camiye yaptığı paradan kat kat fazla. Çocuklarına bile o kadar harçlık vermiyordur. Sigaraya verdiği para kadar. Şimdi bunlar hepsi la ilahe boyutunda, bunların reddedilmesi. Sadece la ilahe deyip kalırsanız dinsiz olursunuz. Yerine doğrusunu ikame etmeniz gerekiyor. Yani def-i mazarrat celb-i menafiden evladır. Buna hayır dedik, peki doğrusu ne? Doğrusunu da teşvik edip, ikame edip inşa etmemiz gerekiyor. Bu konuda da maalesef yetersiziz. Ama kesinlikle boykotun bir disiplin olarak fertler tarafından, hükümet tarafından da yapılmalı da hükümet yapıyorum dese de yapamaz. Çünkü böyle bir altyapısı yok. Böyle bir ne bileyim işte garip bir yapı. Biz kara parayı kontrol edemiyoruz. Uyuşturucu ilkokul seviyesine inmiş uyuşturucu. Neyi kime ne söyleyeceksin yani? Ben kesinlikle boykotun devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Boykotun onları son derece rahatsız ettiğini düşünüyorum. Bu boykot fikrinin aynı zamanda bir uyanış vesilesi olduğunu, insanların birbirine hakkı tebliğ bu anlamda üniversitelerde, gençlikte çok çok artık herkes yani kanlı bir ayakkabı giymek istemiyor, kanlı bir köfte yemek istemiyor.
1: Evet.
0: Ve bu bir psikolojik savaş taktiğidir. Onun için Allah razı olsun bu direnişi, bu boykotu yapanlara. Ancak tabii Adana'nın nüfusu 2,5 milyon bile değil ama Adana'da Agarta, yani bir artık karnavalımız var. Karnavala geçen ay 1,5 milyon insan katıldı Adana'daki portakal çiçeği karnavalına. Orada 1,5 milyon insanı Kültür Bakanlığı'nın teşviğiyle yapıldı. Polis koruyordu. Ben 1500 kişiyle orada boykot yapacak olsam, iki katı sayıda polis beni korumak için değil.
1: Engellemek için.
0: Beni kontrol etmek için. Engellemek de demeyeyim de, yani böyle bir perişanlık içindeyiz.

0: gelinir. Yani sizin limanınızdan çıkıp eğer nihai hedefin neresi? İspanya mı? İspanya'ya giderken oraya uğruyorsa uğrama gerekçesini açıklaması lazım. Yoksa bir daha Türk limanlarına girememesi lazım. Yoksa Türk gemileriyle giden yükleri yabancı bir gemi alır, Mısır'a gider, oradan da tekrar Ariş'ten ya da Suriye'ye gider, petrol ikmali yapar, oradan tekrar İsrail'e gidebilir. Onun için boykotlarımızın da ciddi olabilmesi için, hatta bu konuda ciddi bir düzenleme, eğer böyle bir şeyler yapacaksak, kurulların nasıl olacağı, hangi adrese benim ihbarım varsa ihbarımı yapabileceğimin belirlenmesi gerekir. Ve mahkemelerin de bu konularda süratle karar vermesi gerekir.
1: Sistematik bir boykot olması gerekiyor.
0: Yani boykotu yapanlara, sürdürenlere Allah razı olsun, onlar için destek vermemiz gerekiyor. Ama bunun bu şekilde beklenilen sonucu mutlaka faydalıdır. Ama daha etkin sonuçlar doğurması için daha farklı hazırlıklara ihtiyaç var. İslam ülkelerinin, diğer İslam ülkelerinde bu da yok. Yani Türkiye'de Allah razı olsun gençler, bir grup insanın ısrarlı takipleri, talepleri sonucu hiç olmazsa daha önce yok deniyordu. Sonra var, durdurduk deniyor. Durduramadıkları da ortaya çıkıyor.
1: Evet. Ve hocam az evvel tabii konumuzu oldukça dağılıyor ama çok güzel tespitlerle farklı meselelere değiniyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'da ki üniversitelerde eylemler başladı. Sizler de takip ediyorsunuz hocam. Ve son birkaç haftadır Türkiye üniversitelerinde de bu eylemler başladı. Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi'nde, Yıldırım Beyazıt'ta ve diğer fakültelerde gençler artık bir diriliş ateşi yakmak istiyorlar. İnşallah daim olur. Geçtiğimiz haftalarda İHA'nın ablukayı kırmak için bir organizasyon oldu kıymetli hocam. Malumunuz bir Marmara'da olduğu gibi bir insani yardım, özgür
0: Free Gaza.
1: Free yani Gaza.
0: Uluslararası bir şey. İHA Türkiye'den destek veriyor.
1: Evet. Ama şu an gidemiyorlar. Ben oradaki kardeşlerle konuşuyorum. İzinin çıkmadığını, birçok problemin yaşadığını söylüyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gitmeli mi İHA? Diğer İtalya'dan, Avrupa'dan, birçok ülkeden aktivistlerle bu eylemi sizce gerçekleştirmeli mi? Yoksa Marmara'da yaşadığımız ezimetin aynısını yeniden yaşamamalıyız?
0: Yok, ezimet değil. O bir direnişti. Bir bedel ödenmesi gerekiyordu. Ödendi. Denenebilir. Buna katılımcılar karar verecekler. Hazırlık yapıldı zaten. Ama önümüzde bunların ayrılacakları limandan çıkış izni almaları gerekiyor. Ondan daha önce de gemilere bir bayrak asmaları gerekiyor. Türkiye bu bayrağı vermiyor gemilerimize. Bu bayrağı iki ülkeden aldılar. O iki ülkenin bir tanesinin nüfusu 18 bin, birisi 2,5 milyon. İsrail ikisini de tehdit etti, ikisi de bayraklarını geri çekti. Yani bayrak, geminin bayrağı yok, geminin pasportu yok. Yani Türkiye'den gidecek gemilerin pasaportu yok. Dolayısıyla gümrükten de çıkamazsın, çıksan da bir yere gidemezsin. Yok çünkü. Hatta açık denizlerde bir uluslararası bir denetim ya da herhangi bir ihbarla bir ülke durdursa, yani eroin kaçırıyorlar diye.
1: Evet.
0: Yani onlar bile durdurup bir limana çekip arama yapıp nereye gidiyorsunuz? Karşı tarafa kabul edecek misin? Karşı taraf cevap vermiyorsa siz ne yapmak istiyorsunuz diye durdurabilir. Yani pasaportu yok gemilerin. Bir. İkincisi bu gemilerin limandan ayrılması konusunda bir problem var. Orada hem gemiler açısından, bayraksız bir gemi ya da bayrağı olsa da gideceğiniz liman açısından, o liman sizin kabul etmeyecekse nereye gidiyorsun? İçinde benim yurttaşlarım da var. Vatandaşlar açısından gidecekler ülkenin vizesi yok. Ne Gazze'den vize alabilir ne İsrail'den. O zaman yeşil pasaportu olması aranıyor. Yeşil pasaportu olunca bunlar kamu görevlileri. Dolayısıyla devlet hassasiyet gösteriyor. bilmediği bir yere kendi vatandaşının gitmesi konusunda

0: Yani Türkiye ben bayrağı veriyorum diyebilir ama demiyor. Hiçbir İslam ülkesi de demiyor. Üçüncü olarak da Gazze'ye gidecekler ama Gazze limanı vurulmuş durumda. Oradaki durumun ne olduğunu da çok iyi bilmiyoruz. Belki önce oraya gidip duramayınca tekrar Mısır'a geçip Mısır'dan deniz yoluyla daha küçük teknelerle bu yüklerin Gazze'ye ulaştırılması. Ama İsrail buna izin vermeyecek. Çünkü Mısır üzerinden bekleyen binlerce tır insani yardımın bile girişine izin vermiyor. Yani orada bir takım sorunlar var ve bu sorunlar çözülemediği için Mart sonunda yola çıkması gereken gemiler Mayıs ayının ortasına geldik. Hala önce bayrak alınmıştı, bayraklar da gitti. İsrail'in tehdidi karşısında 18 bin nüfuslu bir devletin yani dayanma gücü yok.
1: Eyvallah. Bugün bir video seyrettim kıymetli hocam. İsrail tarafından Refah'tan gelen tırların önünü kesmek için yollara taşlar serpmişler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yollarına dikenler, evet, septikleri geldi aklıma.
0: Arkasından taş atıp küfredecekler.
1: Evet.
0: Öyle bir dünyada yaşıyoruz maalesef. İnsan hakları maskeleri, hukuk devleti maskeleri düştü. Altından kanlarından, dişlerinden kan damlayan vahşi suratları çıktı. Medeniyet denilen maskara mahluku görün. Tükürün maskeli vicdanını asırın, tükürün.
1: Eyvallah. Eyvallah kıymetli hocam. Dilinize, gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. İstifade ettik. Allah razı olsun. Ve anladık ki düşmanı iyi tanımak ve kendi gündemimizi kendimiz belirlemek. Yusuf Kaplan hocamın çok sevdiği bir sözü geldi hatırıma. Müsaade ederseniz paylaşmak isterim. Diyor ki, içinde bulunduğunuz çağı tanımlayamazsanız tanımlanırsınız. Umarım içimizde bulunduğumuz çağı tanımlayan ve izzetli bir şekilde yaşayan Müslümanlardan oluruz diye dua ediyorum kıymetli hocam.
0: İnşallah düşmanımızla kimle savaşıyorsanız biz sadece onları öldürmek için savaşmayız. Hakka davet etmek içindir de bu. Yani zulümlerine karşı bir direniştir. Onların inancını, tarihini yakından bilmemiz lazım. Onların anlayacakları şekilde güzel söz ve hikmetle peygamberimizle savaşanlar bile yenildikleri bir nokta vardı. O el emindir. O yalan söylemez. Biz azınlık olarak Medine'ye geldik. Yoksulduk, mallarımızı arkada bırakmıştık. Göçmendik, yoksulduk ama iktidar olduk. İki tane slogan vardı. İkisini de başkaları söylüyordu. Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler. Kendi aralarında da ihtilafları var. Putları farklı, mezhepleri farklı, kabileleri farklı. Birbirleriyle de çatışıyorlardı. Dediler ki Muhammed el emindir. O bizi bilir. Aramızda bir ihtilaf olduğunda ona gidelim. O adaletle hükmetsin aramızda. Bakın. Kabul ettiler. Onlar bilirler ve yalan söylemezler. Söz verdiklerinde sözlerinde dururlar. Birisi el emindi. Adil şahitti. Onu kabile reisleri ve din önderleri dedi. Bizim ihtilafımızı Muhammed çözsün. Çünkü onlar onun peygamber olduğunu kabul etse zaten değişecek. Medine Sözleşmesi'nde Muhammed Resul kelimesi biliyorsunuz yok.
1: Evet.
0: Halk diyordu ki ya bunlar müthiş adamlar. Bunlar Etiyopya'ya, Yemen'e, bunlar Basra'ya kervanlarla hareket ediyorlar. Umman'a gidiyorlar. Şam'a gidiyorlar. Bunlar Mısır'a gidiyorlar. Dünya ticaretini biliyor bunlar. Medine kabile kavgasından, din kavgasından kendi içine hapsoldu kaldı. Bunlarla biz dünyaya açılırız. Medine dünyanın en önemli şehri olur. Onlar bilirler ve yalan söylemezler. Söz verdiklerinde sözlerinde dururlar. Ve bu iki sloganla azınlık, yoksul ve göçmen olan Müslümanlar iktidar oldular.
1: Eyvallah kıymetli hocam. Hocam artık veda vakti programımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Yeniden dilinize ve gönlünüze sağlık diliyorum. Evet kıymetli Radyo Hedef dinleyicileri. Haftaya aynı günde, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırla kalın.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
12: Zorunlu yayın.
13: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
14: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
15: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
13: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
15: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
12: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.
17: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
16: Radyo Hedef, FM 91.8.
18: Bedisin sen, bedisin ki varlığı yokluktan çıkarıp süslersin. Fani dünyayı

0: sonsuzlukla taçlandırırsın. Yüzümü bakılmayacak halden çıkarıp güzeller arasına katarsın. Adımı unutulacaklar arasından alıp itibar lütfedersin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Vahyin Damlaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Osman Ümmetoğlu. Program yönetmeni Halil Bekki.
3: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim din günün malik olan Allah'adır. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Hidayet eyle bizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğramış ve yoldan çıkmışlarınkine değil. Değerli Hedef Radyo dinleyicileri, hepinize Radyo Hedef'ten selamlar. Evet, bugün İslam coğrafyasına gideceğiz. İslam coğrafyasından çok uzun yıllar savaşmış, yaklaşık 50 yıl savaşmış bir bölgeye. Ümmet olarak çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Acılar çekiyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz ve büyük bedeller ödüyoruz. İnşallah Rabbimiz bu ödediğimiz bedelleri katında kabul eder ve ümmet olarak bizleri tekrar o izzetli ve şerefli günlere kavuşturur. Değerli dinleyiciler, bugün Afganistan'a gideceğiz. Afganistan'dan konuğumuz olacak. Afganistan'ı konuşacağız. Afganistan büyük bedeller ödemiş. Önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği işgaline uğramış. Bu işgalde büyük bedeller ödemiş, şehitler vermiş, büyük acılar yaşamış. Sonrasında direnişçi Afgan mücahitleri Rusları ülkelerinden kovunca bir müddet sonra bu sefer Amerikan işgaline maruz kaldı. Amerikan işgali sadece Amerikalılarla değil 51 NATO ülkesi Afganistan'ı işgal etti. Gene yiğit Afgan mücahitleri dağlara çekildi. Çok büyük bedeller ödediler. Terlikle savaştılar neredeyse. Ayakları çıplak ayaklarıyla o mücahitler büyük bedeller ödediler. Evet, maalesef İslam coğrafyasının birçok beldesinde büyük acılar ve sıkıntılar var. Rabbimiz tekrar bizi o izzetli, şerefli günlere kavuştursun. Onun için dua ediyoruz. Bugün konuğumuz Afganistan'dan canlı olarak katılacak Tamim kardeşimiz. Tamim kardeşim, selamünaleyküm. Hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş bulduk abi.
0: Kardeşi iyisiniz inşallah. Öncelikle teşekkür ediyorum. Radyo Hedef'i kırmadınız, programımıza katıldınız. Allah razı olsun. Türkiye'den, Radyo Hedef'ten kıymetli Afgan halkına çok selamlar.
1: Aleyküm selam.
0: Evet, kardeşim sizler öncelikle Rus işgaline uğradınız. Arkasından Amerika ile birlikte 51 NATO ülkesi ülkenize saldırdı. Orada çok büyük şehitler verdiniz, bedeller ödediniz. Ama yiğit Afgan mücahitleri Amerikalıyı ve NATO'yu ülkenizden çıkardı ve tekrar yönetime geldiniz. Kısaca ben şunu sormak istiyorum. Yani Rus ve Amerikan işgaline uğradınız. Bu işgal sürecini siz bizzat yaşadınız. Bu süreçle ilgili neler anlatmak istersiniz? Buyurunuz.
1: Öncelikle bizi Radyo Adaf'tan dinleyen tüm Türk Müslüman kardeşlerimize Afganistan'dan assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam.
1: Radyo Adaf beni davet ettiği için şükranlarımı iletiyorum. Şimdi sizin sorunuza gelince, Rus-Amerikan işgali, iki işgalcinin arasında hiçbir farkı yoktu. İkisi de kafir. Onlar amaçları Afganistan'da ya başka bir Müslüman ülkelerinde Müslümanları katletmek. Bu savaş sonucu Afganistan'da iki işgalcinin dahil Afganistan'da 3 milyona yakın şehidimiz var. Yüz binlerce sakatımız var. Son tespitlere göre yaklaşık 2 milyon yetim çocuk Afganistan'da.
0: Çok ciddi rakamlar. Evet, çok evet. Yüksek oranda. 3 milyon şehit dediniz. 2 milyona yakın yetim dediniz. Çok ciddi oranda evet. Sakatlar dediniz. Buyurunuz, buyurunuz.
1: Evet. Bunu söylemek istiyorum. İşgalcilerin arasında dedim hiçbir farkı yoktu. Rus döneminde yani Afganistan'da çok sıkıntıda yaşıyorduk. Mesela örnek verelim, 24 saatte bize 5 tane ekmek veriliyordu. 2 haftada, 3 haftada bir 5 litre mazot. Halk onunla geçiniyordu. Çok sıkıntılardaydık. Savaş döneminde şehitler verdik. Özellikle benim ailemden bir dayım Ruslar döneminde idam edildi. İki dayım kayboldu. Bugüne kadar kayboldular. Onun gibi yüz binlerce kişi kayboldu. Afganistan'da Kabil'e yakın bir askeri harp okulu vardı. Orada şimdi şey buluyorlar, toplu mazarlıkları. Rus döneminde yüz binlerce kişi kayboldu o zamanlarda. Amerika'nın da bir farkı yoktu. Amerikan korkusunda millet geceler sabahlıyordu. Evlere baskınlar yapılıyordu. Cami hocaları şehit ediliyordu. Sabah namazdan çıkanları şehit ediliyordu. Durumlar böyle.
0: Evet, yani çok zor günler geçirdiniz.
1: Evet, çok zor günler geçirdim onu. Evet abim.
0: Peki, tabii biz Afganistan'dan Müslümanlar olarak buralar İslam beldeleri. Mümkün olduğunca haber almaya çalışıyoruz. Orada irtibatlar kurmaya çalışıyoruz. Amerikan işgal dönemi son 20 yıl, Amerikan tarihinde en uzun işgal Afganistan'da yaşandı.
1: Evet.
0: Ve çok yaklaşık 20 yıl gibi bir süre. Fakat evet. Afgan direnişçileri, Afgan yiğit Afgan halkı bu süreçte sabırla çok büyük bedeller ödemesine rağmen hiçbir zaman Amerika'ya teslim olmayı düşünmedi.
1: Evet.
0: Özellikle halkın bu süreçte yaşadıkları nelerdi? Çok gasplar, cinayetler, işte çok büyük huzursuzluklar vardı. Biz öyle biliyoruz. Tabii siz orada yaşadığınız için, bir oralı bir Müslüman olduğunuz için çok daha vakıfsınız. Neler yaşadınız? Anlatabilir misiniz? Özellikle Amerikan işgali süresinde ülkedeki huzursuzluklar bağlamında.
1: Amerikan işgali döneminde Afganistan'da millet çok zor günler geçirdi. 20 ile aşkın şehitler verdik. Gasp olayları, hırsızlık olayları, adam kaçırma olayları. Bunları Amerikan destekli gruplar vardı. Onun dışında Amerikalılar direkt bu hocaları, cami hocaları şehit edilme konusunda, bunları hepsi Amerikalıların kendileri direkt elleri vardı.
0: Evet. Yani hakikaten bir ülkenin işgal edilmesi çok büyük, beraberinde acılar getiriyor. Çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Peki özellikle Amerika'nın işgali sonrası, Amerikan çekilirken Afganistan'dan birçok insanın da ayrılmak istemişti. Bunlar ekranlara yansıdı. Bizler seyrettik, havaalanına gidip hatta uçağa tutunup uçaktan düşenler oldu. Bunları Amerikalılar servis ettiler. Bunların bir kısmı Amerika'nın işte Amerika'ya gideceğini şey yaptılar ama zaman içerisinde beklenti içerisindeler ama zaman içerisinde Amerika'ya götürülmedikleri, başka ülkeye götürüldükleri, bunlar Amerika'da çalışan insanlardı. Götürüldüklerine dair bir takım haberler vardı. Bunların asılları nedir? O insanlar niçin gittiler o havaalanına, işte özellikle yeni Afganistan İslam Emirliği kurulunca ülkeden ayrılmak istediler. Sebepleri nelerdi? Çok merak ediyorum.
1: Hocam, ABD Afganistan'dan çekilirken birçok insanı ülkeden ayrılması istemişti. ABD'lilerin istemek üzere yapılmış bir olay. Afgan halkını kalkan olarak kullandılar havaalanına. Onlar Amerikalılar davet ettiler. Yanlarında çalışan çalışmayan tüm Afganları davet ettiler. Gelsinler, sizi bedavaya Amerika'ya götüreceğiz diye millet ama havaalanına gitti, habersizdiler. Bilmiyorlardı, kalkan olarak kullanıyorlardı. Hatırlarsınız, bilmiyorum, bu olayın kaçma olayı 3. ya da 4. günü havadan bir saldırı yapıldı. Yaklaşık yüzlerce kişi orada şehit oldu.
0: Evet, biliyorum. Havaalanı civarında saldırı yapılmıştı. Çok ciddi şehitler verdiniz, evet.
1: Afganları götürdüler. Şu an Afganları Katar, Birleşik Arapları devletlerine, hatta Afganları Uganda'ya götürdüler. Şimdi garibanlar ne dönebiliyorlar, ne orada kalabiliyorlar. Çok zor durumda yaşıyorlar Afganlar orada. Bunlar, yani Amerikalılar birinci bir olay. Kimse gitmek istemiyordu. İslam ülkesinde kaçıp kimse kaçmak istemiyordu ama bedava olduğu için millet gitti. Bilmiyorlardı kalkan olarak kullandıklarını.
0: Tamim kardeşim, çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki Amerikan askerleri oradan çekilirken aslında kendilerini korumak, yani özellikle
1: Evet.
0: o Amerikan askerlerine bir saldırı olmasın diye oraya Afgan halkını topladılar dediniz. Doğru mu anladım?
1: Evet hocam, evet doğrudur. Kalkan olarak kullandılar milleti. Çünkü bunlar davet ettiler milleti, sizi götüreceğiz diye halkı davet ettiler. Garibanlar burada ne varsa ne yoksa hepsini sattılar. Şu anda sefalette yaşıyorlar başka ülkelerde.
0: Çok zor durumdalar. Ülkeye de gelmek evet. istiyorlar ama galiba çok
1: gelmek
0: rahat da dönemiyorlar.
1: Gelemiyorlar çünkü imkanları yok. Ben geçen bir film izledim. Kısa bir film. Afganlar Uganda'da yaşıyorlar.
0: Evet.
1: Gidenler oraya bırakmışlar. Orada bir tane Ugandalı arkadaş bunlara diyor ki Afganistan'a dönünce bizi de götürün yanınıza. Burada iş yok, para yok, hiçbir şey yok.
0: Yani işgal süresince de şu var değil mi? İşgal süresince işgalcilerle işbirliği yapanlar sonuçta Amerika tarafından bırakıldı, yüzüstü bırakıldılar. Yani kendileri işgal ettikleri dönemde kendilerine yardım eden insanlara bile ihanet, hainlik yaptı Amerikalılar. Doğru mu anlıyorum?
1: Evet. Amerika Vietnam'da bir ders almıştı. Bunu Afganistan'a tekrar aynı şey yaptılar. Bunlar dünyaya göstermek istediler ki bizi dünyada Afganlar o kadar seviyor ki ta uçak kanatlarına bile çıkıyorlar, bizimle gitmek istiyorlar. Orada şehitler oldu, uçaktan düşenler oldu.
0: Evet, yani ülkeleri işgal edilen emperyalistlerle işbirliği yapanlara ders olsun bir yerde. Yani Amerikalılar, evet. işgalciler, emperyalistler aslında insanları kullanıp sonrasında da o insanlar gerçekten yüzüstü bırakıyorlar ve hainlik ediyorlar. Evet, bir de şunu sormak istiyorum. Yani şu anda Afganistan İslam Emirliği İslami hükümlerle hükmediyor. Tabii yeni kurulmuş bir devlet, yeni kırılmış bir yapı. Mutlaka eksikleri falan vardır ama şu anda Afganistan'da huzur nasıl? Yani siz güvenlik içerisinde misiniz? Bana daha önce Amerikan işgali süresince orada insanlar telefonla konuşurken bile telefonlarını çaldırma endişeleri var diyorlardı. Hırsızlık çok fazlaydı. Çeşitli sıkıntılar vardı. Neler yaşanıyordu ve şimdi durum nasıl? Bir hem geçmişi hem şimdiyi anlatabilir misiniz acaba Tamim kardeşim?
1: Evet. Amerikan işgal döneminde Afganistan'da Kabil içinde, yani Kabil'de gece kimse çıkamıyordu. Akşam oldu mu herkes evlerine giriyordu. Kabil'in yani 10 kilometre ötesinde kimse gidemiyordu. Hırsızlıklar, o hırsızlık olayı, arabanı alma olayları, telefonu alma olayları. Millet çok şeydi, korkular içinde yaşıyorduk, biz de dahil. Yani korkular içinde yatıyor, akşam gece burada, akşam çıkarken bir hastaneye bir yere giderken korkuyorduk. Taksiye mesela, bir takside 3-4 kişi olduğu zaman kimse korkudan binemezdi. Ama şu an huzur var, rıfa var. Yani nasıl diyeyim, şu an istediğin saatte gidebilirsin. Kabil dışına, başka bir illere, güvenlik dört dörtlük.
0: Müthiş bir şey yani, çok huzur içerisindesiniz değil mi?
1: Evet, şu an huzur içindeyiz, evet. Gidenler, Afganistan'dan kaçanlar, gidenler hepsi şu an pişman. Yurt dışından gelenler geliyorlar, Afganistan'ı görüyorlar.

0: şaşırıyorlar. Eskiden böyle değildi diyorlar. Ama şimdiki insanlar huzur içinde yaşıyorlar.
1: Yani bu huzuru Afganistan İslam Emirliği'nin uygulamaları neticesinde kazandınız. Hem İslam hukukunun uygulanması, evet, İslam şeriatının uygulanması, hem de
0: evet,
1: yani Afganistan İslam Emirliği'nin ciddi anlamda, bu anlamda çalışmaları sonrasında bu huzura kavuştunuz.
0: Evet, evet, evet, aynen.
1: Peki son günlerde şöyle bir şey de duydum ben. Afganistan'da özellikle kadınların, mesela özellikle Afganistan İslam Emirliği'ne yönelik eleştiriler bağlamında diyorlar ki kadınlara haksızlık yapılıyor, kadınlar işte zorla evlendirtiliyor falan. Ama ben geçtiğimiz günlerde bir haber okudum. Bu habere göre Afganistan'daki telefonu çevirdiğinizde kadınların zorla evlendirilemeyeceğini, bunu yapanların Afganistan İslam Emirliği tarafından cezalandırılacağına dair haberler var. Nedir bu işin aslı, gerçekten öyle mi?
0: Doğrudur.
1: Ne deniyor? Mesela Afganistan'da bir telefonu çevirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Bu ses anons mu yapılıyor?
0: Hayır. Hayır, Afganistan'da anons yapılmıyor. Bu artık kadınlara şeriatın verdiği haklara sahip olmuşlar. Eskiden mesela kadınlara şey verilmiyordu. Zorla evlenmeydi. Yani zorla birilerine veriyorlardı. Bundan sonra yeni İslam Emirliği vermiş olduğu kadınlara özgürlük verdiler. Onun için bundan sonra hiç kimse baskı veya zorla kadınları evlendiremez. Kadınların eskiden miras hakkı yoktu. Şimdi yani İslam'ı verdiği haklar, miras sahibi de oldular. Kadını kimse baskıyla ya da zorla evlendirirse veya miras hakkını vermezse İslam Emirliği onlara bir özel bir mahkeme açtırmıştır. Kadınlar oraya başvurabilirler mahkemeye haklarını geri almak için.
1: Peki mesela küçük bir kız, atıyorum 15-16 yaşında, çok yaşı büyük biriyle evlendirilebiliyor mu? Buna müsaade ediyorlar. Mesela 50 yaşında, 60 yaşında biriyle evlendirme olabiliyor mu?
0: Hayır, hayır. Asla öyle bir şey olmamış. Bu bazı yabancı destekli yayınların yapılmış olduğu şeyler.
1: Karalamak için yapıyorlar diyorsunuz bu tür yayınları.
0: Karalamak için yalan haberler. Şu ana kadar biz duymadık öyle bir şey. Duyuyoruz ama hepsi kazip, yalan haberler.
1: Anladım. Yani aslında böyle bir şey yok. Peki,
0: yok.
1: Yani özellikle şunu da sormak istiyorum. Ya kadınlar böyle yanında mahremi olmadan, bize gelen haberler öyle bazı yayın kuruluşlarından, sokağa çıkıp alışveriş yapabiliyorlar mı? Yakınlarının bir yere seyahat edebiliyorlar mı? Bu tür imkanlar var mı? Yoksa mutlaka yanında bir mahremi olmak zorunda mı?
0: Hayır hocam, böyle bir şey yok.
1: Hayır, bize anlatılan öyle. Yani kadınların yalnız başına sokağa çıkamadıkları, alışveriş yapamadıkları, en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına dair bir takım haberler var.
0: Hayır, öyle bir şey yok. Kadınlar tek başına dışarı çıkabiliyorlar, alışveriş yapabiliyorlar. Örneğin benim hanım öğretmen, benim kızlar medresede okuyor, doktor kadınlarımız var, özel sektörde, bankalarda, her yerde kadınlar çalışıyor, hiçbir sıkıntı yok. Tek başına da dışarı çıkabiliyorlar. Yani hatta yurt dışına bile gidebiliyorlar.
1: Yani eşiniz eğitim verdiği okula yalnız başına gidebiliyor. Bunda bir sıkıntı yok değil mi?
0: Evet.
1: Maşallah.
0: Evet, yani tek başına, benim kızlar da tek başına gidiyor, benim eşim de tek başına okula gidiyor. Yaklaşık 6 milyon kız öğrencisi var Afganistan genelinde.
1: Ha evet, bir de onu söylüyorlar. Diyorlar ki yani Afganistan hükümeti kadınlara eğitim hakkı tanımıyor. Yani Afganistan'da yaşayan bir kız çocuğu eğitimini alıp üniversitede okuyabiliyor mu? Nasıl durumlar?
0: Şu an daha üniversite konusunda daha şey olmamışlar. Yani çalışmalar yapılıyor. Benim büyük kız 11. sınıfa gidiyor. İkinci kızım 9. sınıfa gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. İnşallah seneye benim kız okulu bitirir.
1: Maşallah, ne güzel. Yani bunlar aslında yalan haberler. Bize gelen yalan haberler.
0: Yalan haberler, evet.
1: Evet, peki Afganistan'da özellikle yatırımlar konusu da ben takip etmeye çalışıyorum. Birçok yatırım var. Özellikle sağlık kuruluşları na yönelik yatırımlar da var. Aile sağlık hizmetleri sunuyorlar. Nedir bunların durumu?
0: Afganistan'da bir sürü şey var hocam. Sağlık kuruluşları açılıyor. Bunları yabancı veya hem devlet hem yabancı destekli bir sürü kuruluşlar, sağlık kuruluşları açılmıştır. Daha da açılıyorlar. Çalışmalar devam ediyor. Örneğin mesela Nimruz vilayetinde Afganistan güneyinde 100 yataklı bir hastane yapıldı. Jalalabad ilinde poliklinik açıldı. Kabil'de birkaç yerde sağlık çalışmalar devam ediyor. Yapılıyorlar binalar.
1: Peki bir şey soracağım. Özellikle Türkiye'de şeriat denince insanların şöyle bir korkusu var. Hep bize diyorlar ki toplumda, bizim Türk halkında, işte şeriat gelince el kesilecek falan. Şimdiye kadar hiçbir kimsenin eli kesildi mi orada ülkenizde?
0: Şu ana kadar öyle kimse suç yapmadı ki eli kesilsin.
1: Evet.
0: Şeriat yani Hazreti Ali'nin bir sözü var. Özgürlük şeriattadır.
1: Evet, müthiş bir şey. Özgürlük şeriattadır demiş. Evet. Müthiş bir şey. Peki evet. Yani gerçekten güzel şeyler duyuyorum. Böyle bize anlatılanın çok dışında şeyler anlatıyorsunuz. Peki bir şey daha soracağım. Yani özellikle Afganistan İslam Emirliği'nin burkayı mecbur tuttuğuna dair gene Türkiye'de haberler var. Yani kadınlar burka takmak zorundalar mı? Böyle bir zorlama var mı? Örneğin eşiniz takıyor mu?
0: Türk kadını, Afgan kadını ta ezelden beri Müslümanlar.
1: Elhamdülillah.
0: Onlar başını örtüyorlar. Analarımız başı örttü. Burada burka olarak zorunlu bir sıkıntı yok. İsteyen burka takar, isteyen Türkiye'deki gibi bayanlar gibi pardüsü giyer, üstünü kapatır. Hiçbir sıkıntı yok bu konuda.
1: Evet, yani tamam kardeşim, gerçekten farklı şeyler anlatıyorsunuz. Ben de doğrusunu isterseniz aldığımız haberlere bakınca şaşırıyorum. Bir de özellikle Amerikan işgali sırasında çok anlatılan şeyler vardı. Amerikan askerlerinin Afganistan'da uyuşturucu yetiştirip bunları Amerikan helikopterleriyle taşıdıklarına dair bir takım haberler vardı. Gerçekten onlar neydi? O konulara da değinebilir misiniz?
0: Yani ben de tam bu konuda bir bilgim yok. Duyduklarıma göre onlar dediğiniz doğrudur. Amerikalılar bu ekiminde, biçiminde, ticaretinde, her şeyinde elleri vardı. Uyuşturucu o zaman yani %100 Afganistan'da ekiliyordu. Bunun ticaretinde de Amerikan askerleri, helikopterlerle ya başka uçaklarla, kargo uçaklarıyla ticaretin yapıldığını biz de duymuşuzdur.
1: Bir de ben şunu duydum. Şu anda Afganistan'daki uyuşturucu neredeyse sıfıra yakın, uyuşturucu üretimi. Ciddi anlamda Afganistan İslam Emirliği bu konunun üzerine yoğunlaşmış. Belki vardır bazı bölgelerde, bilemiyorum ama kontrol dışı, kontrol edemedikleri, ulaşamadıkları, ama ciddi oranda, hatta Birleşmiş Milletler'in bu konuda Afganistan hükümetine, İslam Emirliği'ne bir teşekkürü var diye biliyorum. Nedir bu konunun asasları?
0: Şimdi eski hükümet artık bitti gitti. İslam Emirliği devletimiz, hükümetimiz tüm Afganistan'da tek elin altındadır, tüm Afganistan. Birleşmiş Milletler'in söylediğine göre Afganistan'da artık ekimi, biçimi, satışı hepsi yasaklanmıştır.
1: Maşallah.
0: Yani Hazreti Sahabe dönemi demeyelim de o kadar da değil, ama buradaki bizim Şeyh Hibatullah'ın, Hafızullah emirimiz emir verdiği zaman, yasak dediği zaman her şey yasaktır. Bunu hem devlet çalışanları hem normal art yasak dediği zaman her şey yasaktır. Şu an yasak.
1: Anladım.
0: Ticareti, ekimi, biçimi her şey yasaktır.
1: Peki.
0: Sıfıra indirilmiştir.
1: Her sistem kendi insanını yetiştirir. Yani şeriatı, evet, hükümlerini Afganistan İslam Emirliği uygularken böyle tedrici olarak mı uyguluyor? Birden mi baskıyla mı yaptı, yoksa kademeli eğiterek, alıştırarak mı yaptı? Nasıl uygulamalara geçtiler acaba?
0: Yok, kademeli hepsini topladı.
1: Yani en son benim gene okuduğum bir haberde Afgan parasının Amerikan doları karşısında değer kazandığına dair de bilgiler vardı. Gerçi bu kadar savaşmış, bu kadar yıl savaşmış, bu kadar işgale uğraşmış bir ülkenin tabii ki ekonomisinin çok iyi olması beklenemez, ama iyiye doğru bir gidiş var. Bu anlamda neler söylemek istersiniz?
0: Evet hocam, doğrudur.

0: değildir. Bu konuda eskiden eski hükümet döneminde 1 dolar 80 Afgan'dı. Şimdiki 63 Afgan.
1: Evet maşallah. Yani iyi gidiyorsunuz. Biz aslında aslında Amerikalı bir düşünür Fukuyama diyor ki tarihin sonu artık insanlık demokrasi ve liberal ekonomi dışında bir başka şey üretemez. Ama şu anda Afganistan'da İslam şeriatı, İslam hukuku uygulanıyor. Bu da biz dünya Müslümanlarını, Türkiye Müslümanlarını çok mutlu ediyor. İnşallah insanlık size bakıyor. İnsanlığın gözü sizde. Eğer siz bu noktada başarılı olursanız bütün dünyadaki mazlumlar için işte kurtuluş İslam'da, işte huzur İslam'da diyebileceğiz inşallah. Ben şunu da sormak istiyorum
0: İnşallah.
1: Size.
0: Evet.
1: Özellikle Afganistan İslam Emirliği'nin uyuşturucu alışkanlığı olan insanları topladığı, bunları hastanede rehabilite ettiği, onlara tedavi ettiğine dair haberler de okuyorum. Bu tür çalışmalar ne boyutta? Biraz değinmek ister misiniz?
0: Evet hocam. Amerikalılar Afganistan'dan çekilirken onların yanlı devlet eski devlet diyelim. Eski devlet Amerikalılarla Afganistan'dan çekilirken bir sürü bu İslam Emirliği'ne bir sürü şey bıraktı. Borç bıraktı. Dış borçlar, iç borçlar. Onun yanında bir de Afganistan'da madde bağlamları kişiler bıraktı.
1: Evet.
0: Yani yaklaşık yüz binlerce belki yüz binlerce kişi bu madde bağımlılığı
1: o kadar yüksek
0: kaldı.
1: Mi yüksek mi oran
0: evet.
1: Yani yüz binlere
0: evet.
1: Ulaşır mı bu sayı?
0: Sayı o kadar.
1: Alo.
0: Kabil'de mesela köprü altı yan mahallelerde de bir sürü şey vardı. Allah İslam Emirliği'nden Allah razı olsun da bir ilde iki ilde hepsini topladı. Götürdüler tedavi merkezlerinde. Şu an onlar için atölyeler açılmış, iş yerde. Yani her konuda onlar çalışıyorlar, destekliyorlar devlet. Ve nasıl topladıklarını biz de şaşırıyoruz. Eskiden şey yapamıyordu. Onların yanında kimse geçemiyordu. Telefonları alıyorlardı, bisiklet alıyorlardı. Şu an hepsi şeyde, kamplarda. Ve hastanelerde tedavi görüyorlar.
1: Allah razı olsun. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz Tamim kardeşim. Bir de şunu soracağım. Özellikle şu an Afgan İslam Emirliği'ni kaç ülke tanıdı? Tanıyan ülkeler var mı? Ya da ateşelik veya ilişkiye giren ülkeler nedir? Takip edebildiniz mi onu da?
0: Evet. Afgan hükümetini tanıyan tek ülke Rusya devleti şu an.
1: Rusya tanıdı evet.
0: Evet Rusya tanıdı. Temmuz 2025'te yılında şey Rusya tanıdı. Onun dışında Afganistan, Türkiye dahil olmak üzere çok ülkelerle şeydir. Yani tahammül içinde çalışıyorlar.
1: İnşallah tanırlar. Örneğin, çünkü Türkiye çok üzülüyorum. Türkiye İsrail'i ilk tanıyan ülkelerden biri geçmişte. Ama evet. Afganistan'ı tanımadı. İnşallah buradan yetkililere de bir seslenişimiz olsun, bir serzenişimiz olsun. Afganistan'ı İslam Emirliği'nde tanısınlar. Bu anlamda bir talebimiz olsun onlardan da. Öyle değil mi Tamim kardeşim?
0: Evet, aynen.
1: Evet, Allah razı olsun. Yani onu da bekliyoruz, onu da söylemiş olalım. Bu arada bir de Çin hükümetinin Afganistan'da çok ciddi yatırımları olduğuna dair haberler de var. Özellikle madenler için. Tabii Afganistan İslam Emirliği şu an o madenleri işletemiyor. Dolayısıyla bu teknolojisi yok, bu imkanları yok. Çin hükümetiyle bu anlamda çalışmaları var. Bu konuyla ilgili nedir durumlar?
0: Yani Çin hükümeti, hocam bizim şey oldu da tekrar sorunuzu tekrarlar mısınız?
1: Tabii.
0: Özür dilerim.
1: Estağfurullah. Özellikle Afganistan'daki madenlerin işletilmesi konusunda Çin devletiyle Afganistan İslam Emirliği'nin bir takım anlaşmalar yaptığına dair haberler okudum. Tabii Afganistan şu anki mevcut imkanlarıyla o madenleri işletemiyor. O imkanları yok. Bu madenlerin evet. Çin hükümeti tarafından, Çin devleti tarafından işletilmesi ne tür yatırımlar yaptı Çin devleti? Bunu da merak ediyorum.
0: Çin hükümeti, hocam, kusura bakmayın, özür dilerim, bu şeyde yok. Bir bilgim yok bu konuda.
1: Ha, anladım, peki tamam.
0: Dinleyicilerden özür dilerim.
1: Estağfurullah, çok rica ederiz. Yani siz çok güzel bilgiler veriyorsunuz bize, Allah razı olsun.
0: Cümlemizden sağ olun.

0: Peki bir de şeyi soralım size. Yani şu an Afganistan'daki genel olarak bir de Amerika'nın işte orada bıraktığı silahlar vardı. Çok ciddi helikopterler ve çok ciddi askeri malzemeler bıraktı. Bir ara hatta Amerikan Devlet Başkanı Trump bunları istiyorum falan dedi. Afganistan İslam Emirliği de alabiliyorsan gel al dedi. Bu nedir? Ne tür silahlar bıraktı? Bilginiz var mı bu konuyla ilgili?
1: Amerikalılar Afganistan'dan çekilirken yaklaşık kendileri söylediğine göre 7 milyar dolarlık silahlar bırakmış.
0: Korkunç bir rakam, çok müthiş bir rakam.
1: Evet. Trump kardeşimiz de abimiz de her gece rüya görüyor.
0: Gece.
1: Afganistan'a geri geleceğim, Bagram'ı geri alacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım.
0: Evet.
1: Konuşmaları hep böyle.
0: Haklısınız yani.
1: Bunun cevabını bizim Dışişleri Bakanı vermiş güzelce. Afganistan'a dedi Bagram'ı bırak da bir karış toprak bile sana vermeyiz.
0: Evet, yani o kadar büyük bedeller ödemiş bir halk. Yani
1: Evet.
0: Afganistan için şu tabiri kullanılıyor. Kıymetli dinleyicilerimize de tekrar hatırlatmış olalım. İmparatorlukların çöktüğü diyar Afganistan.
1: Evet.
0: Yani Sovyet Sosyalist
1: Evet.
0: Cumhuriyetleri girdi, Afganistan işgali sonrası o tarihin çöplüğüne atıldı. İnşallah Amerika'yı da bu anlamda göreceğiz. O da tarihin çöplüğüne
1: Evet.
0: atılacak.
1: İnşallah tarih olacak. Amerika tarih olacak. İnşallah.
0: İnşallah. Peki ağır ağır programımızı sonuna doğru da geliyoruz. Bir de şey söyleyelim, yani Türkiye'den beklentiniz, Türkiye'li Müslümanlardan beklentileriniz neler? Ne diyorsunuz Türkiye, Türk halkı için bir Afganlı Müslüman kardeş olarak?
1: Türk halkı hükümetine baskı yapsınlar, Afganistan'ı tanısınlar yani bir devlet olarak. İnşallah güzel günler göreceğiz. Türkiye bizi tanırsa, Müslüman ülkeler, komşularımız inşallah güzel günler göreceğiz. Sadece biz değil, Afganistan değil, tüm İslam ülkeleri güzel günler görecek.
0: Evet, inşallah ben Afganistan'ın insanlığa, Afganistan İslam Emirliği'nin tabii ticari ilişkilerde de tanınmayınca çok zorlanıyor.
1: Evet, zorla.
0: İnşallah eğer ülkeler tanımaya başlarsa hem ticari ilişkiler gelişecek. Ciddi anlamda Afganistan'da da yani meyve sebze üretimi var. Yani Afganistan'ın o doğal güzelliklerinde çok güzel ürünler de üretiyorsunuz. Hatta yurt dışına ihraç da ediyorsunuz.
1: Evet. Şu an sadece Çin'e ihraç ediliyor.
0: Öyle mi? Yani başka
1: Evet.
0: ülkeye ihraç etmiyor musunuz o tür ürünleri?
1: Hindistan'a gidiyor, Çin'e, Çin devletlerine gidiyor.
0: Peki bir de şey, özellikle Amerika'nın Afganistan'ın 10 milyar dolar gibi bir parası vardı. Bloke etmişti Amerika. Bunu kaldırdı mı?
1: Evet.
0: Takip edemedim ben.
1: Hayır. Yok yok kaldırmadı. Hala duruyor. 10 milyar dolar değil, 16 milyar dolar hocam.
0: 16 milyar dolar halen blok halinde,
1: Evet.
0: kaldırmadı yani.
1: Blok halinde. Evet. Dünya Merkez Bankası'nda bloke durumunda. Onun için biz hiç ticaret yapamıyoruz. Dışişleri bankalarımız çalışmıyor. Biraz sıkıntı.
0: Evet, biraz bu anlamda haklısınız yani. Çok ciddi bir rakam Afganistan için, 16 milyar dolar büyük bir rakam. Bir de ben zaman zaman şunu da görüyorum Tamim kardeşim. Afganistan İslam Emirliği zaman zaman İslam alimlerini toplayarak uygulamalarla ilgili değerlendirmeler yapıyor. Hatta bir tanesinde siz paylaşmıştınız benimle yanlış hatırlamıyorsam. Bununla ilgili çalışmalar nedir? Yani bu değerlendirmelerde Afganistan'ın daha kalkınması, daha iyi imkanlara sahip olması noktasında mı çalışmalar yapılıyor yoksa genel olarak hükümetin çalışmaları mı değerlendiriliyor?
1: Genel olarak hükümetin çalışmaları değerlendiriyor. Türkiye'den, Arap ülkelerinden arada geliyorlar hocalar.
0: Yani sadece
1: Genel çalışmaları diyor.
0: Afganistan içerisindeki İslam alimleri değil, yurt dışından alimleri de mi davet
1: Yurt.
0: ediyorsunuz?
1: Evet.
0: Ha, onlarla görüş
1: Türkiye'den
0: alışveriş
1: birkaç sefer
0: yapıyorsunuz.
1: geldiler. Evet.
0: Bir de şunu soracağım. Gerçi size geçtiğim sorular içerisinde yok ama siz konulara çok vakıf bir kardeşimizsiniz. Afganistan'da yaşayan Şia düşüncesine sahip insanlar var. Hep dışarıdan Afganistan İslam Emirliği'nin çok ciddi olarak yani bu ifade belki oturmayacak ama Selefi akıma yakın olduğu söylenir. Dolayısıyla orada yaşayan Şia halkına yönelik durumlar nedir? Bir baskı var mı? Onlara bir nedir ne diye Hazaralar var galiba. Onlara bir baskı var mı?
1: Hayır, hiçbir baskı yoktur.
0: Rahatlar değil mi onlar?
1: Onlar kendi şeyine yaşıyorlar. Kendi düşüncelerine yaşıyorlar. Hiçbir sıkıntı, hiçbir baskı yoktur.
0: Rahatlar değil mi? Herhangi bir rahatlar. İbadetlerinde.
1: Bazı ülkelerde hatta ezanları yasak ama Afganistan'da ezanları da serbest. Rahat yaşıyorlar. Şu an devlet içinde de çalışanları var. Hatta bakan yardımcıları çalışıyor.
0: Ha, devletin devlet yok. İçerisinde bakan yardımcılığı yapanlar da var diyorsunuz.
1: Evet, yapanlar da var.
0: Gerçekten ilginç şeyler duyuyorum. Yani duymadığım aslında çok, tabii özellikle Türk halkının üzerinde Afganistan'la ilgili çok yanlış bilgiler oluşmuş. Kıymetli dinleyicilerimiz de muhtemelen onlar da belki sizin ifadelerinizde daha yeni duyuyorlardır. Allah razı olsun, çok güzel, çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim ama
1: sizden de rica ederim.
0: Yani eksik olmayınız. Peki şunu da konuşalım istiyorum. Özellikle Afganistan'a ilk İslam Emirliği hükümet olunca halktaki durum nasıldı, tepkiler nasıldı ve şu anda nasıl? Yani siz o zamanlar böyle çok büyük korku ve endişeyi taşıdınız mı? Yoksa nasıl karşıladınız Afganistan İslam Emirliği'nin yönetime gelmesini? Halk nasıl karşıladı daha doğrusu?
1: Genelde halk bunu bekliyordu.
0: Bekliyor muydu?
1: Evet. 20 yıl işgal altındaydık. İşgal altındaydık. Halk her durmadan camilerde, mescitlerde, camilerde, toplantılarda millet dua ediyordu. Bunlar gitsinler de İslam Emirliği gelsin. Halk bekliyordu. Yani halk için yeni bir şey yoktu. Çok güzel karşılandılar.
0: Peki Amerikalı bir komutan ismi aklıma gelmedi ama o zaman şunu demişti. Biz Afganistan'ın Kabil dışında birçok bölgesine hakim değiliz diyorlardı. Nasıldı durum o zaman? Çok böyle bütün Afganistan'ı kontrol edebildi mi Amerikan işgal güçleri ve NATO güçleri?
1: Hayır. Amerikan işgal döneminde Afganistan'ın belki yani sadece il merkezleri devletin Amerikalıların elindeydi. İlçeler, köyler hepsi mücahitlerin elindeydi. Doğru demiştir o adam.
0: Şu ağırlıklı olarak İslam mücahitleri...
1: Evet. Ağırlık olarak mücahitlerin elindeydi.
0: Ama çok zor. Mesela mücahitler birçok dağlık bölgede de çok büyük bedeller ödeyerek bu savaşı, bu mücadeleyi yürüttüler değil mi? Özellikle dağlara çekildiler. Ben şöyle biliyorum Tamim kardeşim, bunu da sormak istiyorum size. Afganistan'daki Hindukuş dağlarının şöyle bir hikayesi var diye okumuştum. Ne derece doğru bilmiyorum. Hint tarihin çok tarihsel süreçte Hintliler tarafından da Afganistan işgal edilmiş ve Hindukuş dağlarında birçok Hintlinin cesedi kalmış. Bu cesetleri de işte kuşlar falan yemiş. O yüzden Hindukuş dağları diye anılıyor. Doğru mu yoksa
1: Evet, doğrudur. Doğrudur dediğiniz.
0: Yani Afganistan tarih boyunca birçok İngiliz işgaline uğramış, işte Hintli işgaline uğramış. Fakat hiçbiri de tutunamamış yani Afganistan'da. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Elbette iman gücü, Müslümanların direnişi ama bir de Afgan halkın has bir savaşçı ruh var. Bunu nasıl açıklarsınız bir Afganlı Müslüman olarak?
1: İman, demin de siz de söylediğiniz gibi Müslümanlarda iman gücü var. Kafirlerde iman yok ki. Rus döneminde ben bir kitapta okudum. Bir Rus generali demişti ki dünyanın en güçlü silahlar bizde. O dönemde doğru diyorlardı. Çünkü Rus dünyanın en güçlü ülkesiydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir ülke. Rus generalin adını hatırlamıyorum da bir kitabında yazmıştı. Biz Afganistan'ın mücahitleri karşısında tüm silahları

0: sınırlanıyoruz. Sadece demiş Allahu Ekber karşısında bir sela geliştiremedik. Bunlar Allahu Ekber dediği zaman kafirlerin imanları sıfıra iniyordu. Yer moralları bozuluyordu. Savaşamıyorlardı.
1: Evet, yani gerçekten bu tarihin kaydettiği ender direnişleri yaşadınız.
0: Evet.
1: Bir de gerçi geçtiğim sorularda değil ama acaba şey yaptınız mı, takip edebildiniz mi bilmiyorum ama sormak istiyorum. O zaman Usama Bin Laden Afganistan'dayken Amerika Usama Bin Laden'i istemişti. O günkü yönetim bize sığınan hiçbir kimseyi vermeyiz demişlerdi.
0: Evet.
1: Ve bu vermemişlerdi. Daha sonra Afganistan işgal edilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Çin'den Afganistan'a iltica eden bir kişi Çin devleti tarafından istendi ama Afganistan İslam Emirliği vermedi. Doğru mu biliyorum? Gene biz vermeyiz bize sığınanı demişlerdi. Doğru mu biliyorum acaba? Bilginiz var mı bu konuda?
0: O konuda bilgim yok da Usama Bin Laden konusunda bir bilgim var. Bu sözü diyen Mülla Muhammed Ömer Mücahit rahmetullahi aleyhi şehidimiz, o demişti. Afganistan'ı veririm, dünyayı veririm ama Usama Bin Laden'i Amerikalılara vermem.
1: Bana sığınan birini vermem demişti değil mi?
0: Evet. Bana sığınan misafiri kimseye vermem.
1: Gerçekten İslami bir duruş, yani ilkesel bir duruş. Allah razı olsun onlardan. Yani süremiz çok az kaldı. Kıymetli Tamim kardeşim, Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yani bizi kırmadınız. Radyo Hedef olarak katıldığınız programımıza çok kıymetli ve değerli bilgiler verdiniz.
0: Allah sizden de razı olsun.
1: Ben yani Radyo Hedef aracılığıyla gene tekrar biz Türkiye'li Müslümanlara son sözlerinizi alalım. Programı kapatacağım. Süremiz az kaldı.
0: Demin de söylediğim gibi Türk Müslüman halkı hükümetlerinden istesinler bizim Afgan hükümetini, bizim İslam emirliğini resmi olarak Türkiye devleti tanısın. Türk halkından bugüne kadar yapmış olduğu tüm bir adımlardan dolayı da teşekkür ediyoruz.
1: Evet. Allah razı olsun. Kıymetli Radyo Hedef dinleyicileri, bugün biz Afganistan'a bağlandık. Afganistan'dan Tamim Bey kardeşimizle Afganistan'ı konuştuk. İslam hukukunu konuştuk. Afganistan'da gerçekten güzel şeyler oluyor. Takip eden kardeşler biliyorlardır. İnşallah İslam'ın güzelliği, orada bir güneş doğuyor Afganistan'da. Bu doğacak güneşe biz Müslümanlar, Türkiye'li Müslümanlar ve dünya Müslümanları sahip çıkalım. O kardeşlerimize destek olalım. Çünkü yeryüzünde şu anda İslam hukukuyla yönetilen tek ülke Afganistan. Elbette eksikleri var. Elbette yanlışları yapabilirler. Çünkü bu insanlar yıllarca Amerikan ve Rus işgaline karşı savaştılar. Devlet yönetimini yeni yeni öğreniyorlar. Bu kardeşlerimize destek olmak bir Müslüman olarak hepimizin görevi. Evet, ben programımızın sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah haftaya Cuma günü gene aynı saatte bir başka konuğumla birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Tamim kardeşim, çok teşekkür ediyorum Radyo Hedef olarak.
0: Rica ederim.
1: Allah'a emanet olunuz.
0: Rica ederim.
1: Buradan Türkiye'den, Radyo Hedef'ten Afganistan'daki kardeşlerimize, Afganistan yönetimine, Afganistan halkına kucak dolusu selamlar ve dualar gönderiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Burada haber

0: Marka.com. Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
7: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, değerli dostlar. Mümin olmadıkça, kelime-i tevhid ehli olmadıkça bir insanın Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Buna bu şekilde iman ediyoruz. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir bütündür. Tanrı çok güzel işler yapıyor. Tanrı'dan başkası bu gökleri böyle ayakta tutamaz gibi cümleler kelime-i tevhid değildir. Ben de Japonların filan aleti çok güzel deyince Japon mu oluyorum? Almanlar filan nesneyi çok güzel yapmışlar dediğimde Türk pasaportunu bırakıp Alman mı olmuş oldum? Almanların filan işini beğendim. O kadar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tanrı gökleri güzel yaratmış. Tanrı okyanusu büyük yaratmış demek değildir. O kelime-i tevhid içini doldurmaz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, Allah'tan başka önünde eğilebileceğim hiçbir güç yoktur. Yalnız Allah vardır demektir. Ve onun son peygamberi Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatü vesselam onun tek peygamberidir diyeceksin, dediğinin peşinden gideceksin. Diyeceksin, dediğinin peşinden gideceksin. Kelime-i tevhid budur. Kardeşler, bir gerçeği maalesef hatırlamamız gerekiyor. En büyük gavur kimdir? Böyle halk

Arapça bir soru sorsam, kesin gavur olduğuna bu çağda yaşayan hiç kimse için hüküm verilmez. Son nefesini vermeyen birisi hala iman etme ihtimali taşıyordur. En büyük gavur, zalim, despot, tağut kimi biliyorsanız, onun son nefesi verilmiş mi? Hayır. İman etme imkanı hala var mı? Var. O zaman onun için en büyük gavur hükmünü hala veremiyoruz. Şu anda gavur diyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında yaşamış Kur'an'ın küfrün ağaları, küfrün patronları dediği adamlar var. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Ebu Lehebler var. Ebu Lehebler Kur'an'la sabit. Neleri sabit? Kafir oldukları. Tebbet yeda Ebi Lehebin ve teb. Eli kurusun. İki eli kurusun. Kurudu da zaten. Ebu Leheb'in gavur olduğu belli. Onun gibileri var. Ebu Cehiller var. Übey ibn-i Halef'ler var. Var. Sayılamayacak kadar kafirler var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Bedir'de ölümlerine şahit olduğu 70'ten fazla azılı kafir var. Çukura atılmışlar. Şimdi bakınız, çok dikkatli istirham ediyorum, dinleyiniz. Kur'an, Kur'an'ımız, kitabımız şu azılı azgın kudurmuş kafirlerden söz ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karşısına çıkıp onu öldürmek için, onun davasını susturmak için canını malını ortaya koyan, bu uğurda her şeyini feda eden azgın kafirlerden söz ederken, Kur'an Mekkeli müşriklerden, o peygamber düşmanlarından, o Bilal-i Habeşi'ye işkence edenlerden, o Yasir'i şehit edenlerden filan, onlardan söz ederken Kur'an böyle azgınlıklarını, gavurluklarını anlattıktan sonra buyuruyor ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَكُولُنَّ اللّٰهَ. Şu azgın gavurlara, yahu bu gökleri kim yarattı be gavur deseniz, cümleye dikkat ediniz, Kur'an diyor ki muhakkak Allah diyecekler diyor. Kim diyecek gökleri Allah'ın yarattığını? Ebu Cehil. Hani gavurdu bu? Hani küfrün ağasıydı? Hani bu adam Bilal'e işkence etmişti? Hani peygamberi taşlayan adam buydu? لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ. Allah derler. E seni kim yarattı? Allah. Allah. Bu da Kur'an'dan öğreniyoruz. Peki وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرِ. Tamam. Gökleri Allah yarattı. Seni de Allah yarattı. Kim kabul ediyor bunu? Ebu Leheb. Şu peygamber düşmanı. Şu putperest. Lat, Uzza'nın kulu, kölesi. Şu cehennem kütüğü. Peki ve men yudabbirul emr. Bu göklerden yağmur yağıyor. İnsanlar ölüyorlar, diriliyorlar. Olaylar oluyor, dereler akıyor, nehirler akıyor. Bütün bu işleri kim organize ediyor sorusuna ne cevap verirler? Allah. Feseyekulun Allah. Hemen Allah diyeceklerdir diyor. Halis mulis mümin mi bu adam şimdi? Yahu gökleri kim yarattı diyorsun? Allah diyor. Seni Allah. Kim öldürüyor, kim diriltiyor, kim rızık veriyor? Allah. Allah. E bu ne? Kafir. E Allah diyor desin. Allah diyor, la ilahe illallah demiyor. Allah diyor, Allah var. Ona itirazı yok. Öldürecek, diriltecek. Mesela Ebu Cehil'in Müddessir suresinde görüyoruz. Kur'an'dan yine öğreniyoruz. Ebu

0: Değil, cehenneme inanıyor. Allah beni yakmaz diyor. Ben soylu bir ailenin çocuğuyum diyor. Bu kadar kalabalık çoluk çocuk besledim, beni Allah yakmaz diyor. Diyor ki ya şu Muhammed, Allah seni yakacak diyor. Gerçekten yakarsa bu kalabalık çoluk çocuğum beni kurtarır orada zaten diyor. Torpile, belediyedeki gücüne inanıyor. Şehir belediyesinde o, mecliste, şehir meclisinde kalabalık beni kurtarır diyor. Allah'a inanıyor. La ilahe illallah'a inanmıyor. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim dediğim gibi evleneceksiniz deyince olmaz, evimize karışmayacaksın dedi. Faiz almayacaksınız deyince ona karışmayacaksın Muhammed, öyle olmaz, huzurumuzu bozuyorsun dediler. Allah dediler, la ilahe illallah demediler. Fark burada. Allah demek de insanı mümin yapmıyor, kafirlikten çıkarmıyor. Bunun için bu asırda birisinin çıkıp Tanrı bu dünyayı çok güzel yaratmış demesinin hiçbir değeri yok. Çirkin yarattı dese de bir değeri yoktu, güzel yarattı dediği için de bir değeri yok. La ilahe illallah kayıtsız şartsız Allah'a teslim olmanın adıdır. Ebu Cehil Allah dedi, la ilahe illallah demediği için sıkıntı içinde kaldı, kafir olarak öldü gitti. La ilahe illallah ne demek peki? Allahu Teala'nın dışında bir güce boyun eğmemek demek. Bu güç bir devlet gücü olmasından önce nefis gücüdür. Nefis gücüne boyun eğmemek iman etmektir. Herkes gibi sen de bir dilekçe doldurup faiz alabileceğin halde, faiz verme imkanın olduğu halde Allah haram ettiği için ona bulaşmazsan Allah'tan sonra la ilahe illallah demiş olursun. Zinaya açılan bütün yollar senin önünde de açık olduğu halde Allah'tan korkup uzak durursan sen la ilahe illallah demiş olursun. Kumara açılan bütün yollar senin önünde de açık. Nihayetinde küçük bir harçlık vererek bir bilet alıyorsun. Büyük bir ikramiyenin sana çıkma ihtimali var ama ebedi uzak duruyorsun Allah'tan korktuğun için. Alkol ihtimali bulunduğu için 3 gün aç kalmaya razı oluyorsun, ağzına bir lokma şüpheli şey koymuyorsun. La ilahe illallah budur. Değil diploma, değil diploma. Can söz konusu olsa dahi başını açmıyorsun, kulağını açmıyorsun, dirseğini göstermiyorsun. İşte iman bu. İçi doldurulmuş iman budur. Bunu yapamadıktan sonra kardeşler, büyük bir sıkıntının içerisine giriyoruz biz. Tipimiz Müslüman tip. Hem evliya Müslüman, normal Müslüman da değil. Evliya Müslüman. Hac, umre istediğin zaman yapıyor. Abdullah İbni Mübarek, tabiinden, büyük şahsiyetlerden, 80 seneye yakın zaman yaşamış, Mekke doğumlu. Bir defa hac yapmış. Tek bir defa hac yapmış. Ya niye gitmiyorsun, hac yapmıyorsun sorusuna kızmış bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dedesi İbrahim aleyhisselamın şehri Mekke'de doğdu. Oradan hicret edildi. Sonra orayı fethetti ama bir defa hac yaptı, bir defa umre yaptı. Siz şu Medine'yi bir hafta idare edin, ben dedemin toprağı Mekke'yi bir göreyim geleyim bile diyemedi. Şimdi umre, hac, hatta ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Recep ayını, Şaban ayını sürekli oruç tutmadığı halde, şimdi elhamdülillah 3 ay ard arda ihtiyarların bile oruç tutacağı kadar evliya olduk, takva olduk, ashab-ı kiramdan daha ileri şeylere gittik. Lakin dış görünüşü haza Müslüman, bu bulunmaz bir nimet. Fakat düğüne kadar, düğün günü, hayatta bir defa çocuk düğün yapıyor diyor, o orada gevşetiyor. taksiti hafif sıkışma ihtimali göstermesin önümüzdeki ay bankaya. Hacı ne oldu? Hani hac hikayeleri anlatıyordun sen? Hani Medine'de ayakta zor duruyordun heyecandan sen? Hani Resulullah'ı görür gibiydin kabrinin başında? 2 gün oldu bu hikayeleri anlattın senin. Ne oldu hacı? Ne oldu? Hani sen İmam Hatip mezunuydun? Alkol satan bu markette niye çalışıyorsun? Hani sen hafızlık yapmıştın? Senin çocuğun niye Kur'an okumuyor? Yok. Dışı seni yakıyor, içi başkasını yakıyor. Bir dindarlık iddiamız var. Yok değil. Sakal, bıyık, her şey dindar kokuyor. İçini doldurmaya gelince sıkıntımız var kardeşler. Bu sıkıntımız nereden kaynaklanıyor? Önce küçük bir itirafta bulunmak istiyorum. Bu sözlerim tenkit sözleri değil, nefis muhasebesi sözleri. Tamamı benim için de geçerli şeyleri konuşuyorum. Benim için, ailem için, çevrem için, herkes için geçerli şeyleri söylüyorum. Şimdi beni dinleyenlere siz böylesiniz demek istemiyorum. Hep böyle olduk diyorum. Böyle değiliz de dinimiz niye sürünüyor? Niye evlerimizde huzurumuz yok? Niye ölümden ibret almıyoruz? Niye namazda cep telefonumuz çalıyor bizim? Müslümanın cep telefonu çalar mı namazda? Sen cuma namazı kılıyorsun, bunu ailen biliyor, ortakların biliyor. Seni cuma namazı saatinde nasıl ararlar? Sen dönüp de siz Müslüman değil misiniz? Cuma ezanı okunduktan sonra beni nasıl aradınız? Niye diyemiyorsun? İçi başka türlü. Hepimizin derdinden söz ediyorum. Hepimizin aynı sıkıntısı var. Bir en yakınımızı, ağabeyimizi, bizden 20 yaş küçük insanları mezara koyuyoruz. Ancak onu gömerken 5 dakikalığına cep telefonunu dahi kapatamıyoruz. İş görüşmesi yapıyoruz. Ha, şimdi kapatıyoruz cenazeyi, ben yetişeceğim, siz bekleyin beni diyor. 10 kürek atılacak, ona sabredemiyoruz. Bu neyi gösteriyor? Dünya tam bir hükümranlığı altına almış bizi. Buradaki sıkıntımız kardeşler, iman sıkıntısı değil elhamdülillah. Elhamdülillah, imandan değil. Çünkü imanla ilgili endişenin sözünü bile etmeyiz Allah'ın izniyle. Herhangi birimizin imanın temellerine ait olan Allah'a iman konusunda tereddüdü yoktur elhamdülillah. Meleklere iman konusunda tereddüdümüz var mı? Peygamberlere iman konusunda tereddüdümüz var mı? Kitaplara iman konusunda elhamdülillah yok. Hamdolsun. Ben kendime bakıyorum. Çevreme bakıyorum. Yani Ebubekir Sıddık radıyallahu anh nasıl inanıyorsa elhamdülillah, görünürde biz aynı şeye inanıyoruz. Daha fazla daha az değil. Bize ne geldiyse Allah'tan iman esası olarak ona inanıyoruz. Burada bir sıkıntımız yok. Büyük oranda amel sıkıntımız da yok. Yani hacca gidemem ben diyen bir Müslüman da rastlamadım ben. Elhamdülillah. Yani hac için bir kota konmuş, kontenjan konmuş, neredeyse hac parası kadar rüşvet verilip hacca gidilecek hale gelinmiş. Demek ki ibadet sıkıntısı da yok. Elhamdülillah. Abdestli, abdestsiz, gusüllü, gusülsüz insanlar Ramazan orucu tutuyor. Bir sıkıntı yok. Kurban bayramında kurban da kesiliyor. Kur'an'a inanılmıyor desem, neuzübillah, en berbat insanlar bile babası ölünce onu kurtaracak tek şeyin Kur'an olduğuna inanıyorlar. Onlar bile alıp babası için Kur'an okutuyor, okuyor, bir şeyler yapıyorlar. Namaza gelince, kılmıyorum namaz, var mı bir diyeceğiniz diyene rastlamadım. Ya şöyle iş var, böyle iş, üstüm kirli, altım kirli, bir şeyler diyor insanlar. Ama namazı inkar eden de yok ortada. Ben herhangi bir cami görmedim ki, cuma namazında yahu ileri gidin, sıkıştık, arkada yer kalmadı denmeyen bir cami görmedim. Camiler yetmiyor. Hamdolsun. İbadet sıkıntımız da yok. Evet, asıl yani bir sahabe düzeyinde değil veya aranan düzeyde değil maalesef. Ama yani burası İslam ülkesi mi ya? Dedirtecek düzeyde bir ibadet ihmali de yok ortada. Bu da bir gerçek. Hatta iftihar ettiğim, çok öz kendime ait, milletime, yaşadığım ülkeye ait gurur tablolarından biri olarak bir hatıramı size anlatayım. İlk defa Mekke Üniversitesi'ne gittiğimizde Anfi'de oturuyoruz. Yabancı ülkeden olduğumu hocalardan biri anladı. Sen dedi İstanbullu musun dedi. Evet dedim. Dedi neresindensin İstanbul'un? Baktım Bayrampaşa'yı falan bilmiyor. İşte neresini biliyorsunuz dedim. Dedi Fatih'i, Süleymaniye'yi biliyorum. Fatih'e yakınım dedim. Döndü dedi ki gençler dedi ben 1960'ta İstanbul'u ziyaret ettim dedi. Bunun İstanbul'u dedi. Çok enteresan yahu dedi. O kadar cami var ki İstanbul'da her iki caminin arasına bir cami yapmışlar dedi. Adamda kalan hatıra bu. Yani iki caminin arasına bile bir cami yapılmış diyor. Bunu nereye örnek verdiniz dedim. Dedi Şehzadebaşı Camii'ne baktım dedi. Şehzadebaşı Camii ile Süleymaniye'nin arasında 20 tane küçük cami var dedi. Yani böyle bir dindar, camisiz, mahallesi olmayan bir insanların çocuklarıyız elhamdülillah. Hatta dikkat edin, gecekondu mahalleleri, şimdi çok yaygın değil, eskiden gecekondu mahalleleri vardı. Camlarında naylonlar var evlerin. Veyahut da eski inşaatlardan sökülmüş, işte cam gibi bir şeyler konmuş. Yani orada inek bağlasan inek orada kolera olur. Öyle bir evde yaşıyor insanlar. Camisine bakıyorsun, mini Sultanahmet. Bu adamlar bunu nereden yapmışlar? Evlerinin penceresini yapmamışlar, caminin ziynetini yapmış adamlar. E gidiyorsun, doğru dürüst cemaat de yok o camide. Yani tıka basa dolu da değil, sabah namazında iki kişi var veya yok. Ama camisiz mahallede oturmayalım diye evlerinden kısıp, çocuklarının harçlıklarından kısıp cami yaptırmışlar. Demek ki içeride ne var? İman var. Namaza teslimiyet var. Yani bizim iman sıkıntımız yok. Elhamdülillah. Allah bu sağlam imanla ölmeyi hepimize nasip etsin. Yani öyle görüyoruz. Öyle görüyoruz. Allah'tan sebat istiyoruz. Garantisi yok kimsenin. Amelde de çok büyük oranda sıkıntımız yok. Elhamdülillah. Peki bizim sıkıntımız nereden kaynaklanıyor kardeşler? Burada bir noktayı tespit etmemiz gerekiyor. Bizim sıkıntımız mubah aşırılığında kaynaklanıyor. Standart dışı mubah kullanıyoruz. Bu ne biliyor musunuz? Şimdi doktora gidiyorsunuz, diyor ki size, vallahi diyor sen beyaz ekmek yeme diyor. Zaten selamun aleyküm doktor bey, beyaz ekmek. Oradan başlıyorlar. Herkesin ekmeğinde gözü var doktorların. Hele bir gidin görün.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Ekmeğinde gözü var. Cebinde de vardı, hele ekmeğinde çok gözü var. Ne yiyeceğim doktor bey? Kepekli ekmek yiyebilirsiniz diyor. Çavdar da yiyebilirsiniz. İyi, Allah razı olsun. Gidiyor adam fırına, 7 tane kepekli ekmek, 3 tane de çavdar versene diyor. Bir oturuşta 7 ekmek yiyor. Akşam da çavdar yiyor. Şok halinde hastaneye kaldırılıyor. Doktor geliyor, acile geçmiş olsun. Senin yüzünden oldu doktor bey diyor. Niye? Kepekli ye dedin diyor. Kardeşim, senin midene baskülle bastırsak 3 tane ekmek alırdı. Ama sen 7 ekmek yemişsin bir oturuşta, nefes alamıyorsun. Sen dedin ya kepekli ekmek ye. Kepekli serbest dedin. Kepekli ekmek serbest dedi de patma demedi. Sana yine bir insan yiyeceği kadar bir ekmek ye dedi. Sen 100 gram beyaz ekmek yiyecektin, 100 gram kepekli ye dedi sana adam. Şimdi Allah Teala buyurdu ki, kullarım uykunuza karışmıyorum, uyuyun serbestsiniz. 10 saat uyu demedi ki. Sabah namazına niye kalkmadın? Uyuyordum. Niye? Allah uykuyu serbest etti. Namaz saati uyu demedi ki sana. Su serbest. Allah mübah etmiş. Su iç, ne içersen iç. Meyve suyu iç. Allah Teala meyve suyunu helal etti. Bunun üstünde ama şu kadarı alkoldür diyor. Allah meyve suyunu helal etti. Bu meyve suyu değil ki. Meyve suyu ama içinde başkası var. Mubah abartısı batırdı bizi. Batırdı. Şimdi Allah Teala ne buyuruyor? Çoluk çocuğunuzu ihmal etmeyin diyor. İyi. Çoluk çocuğu ihmal etmeyin demek, çocuğu sabah namazına kaldırmayın demek mi? Bir anne bir baba çocuğuna ne kadar merhamet ederse o kadar sevap kazanıyor mu? Kazanıyor. Bu mubah mı? Mubah. Allah buyuruyor mu herkesin 7 tane çocuğu olacak? Çocuğu olmayan cehenneme girecek? Yok. Mubah bir konu bu. İster çocuğun olur, ister olmaz. Yani 3 tane 5 tane Allah verir, sen büyütürsün. Ama sabah namazı vakti bu çocuğu niye kaldırmıyorsun? Çocuğa Peygamber Aleyhisselam Efendimiz merhamet edin dedi. O da Hazreti Hüseyin'i çok severmiş. Benziyor mu bu birbirine? Mübahı ne yapıyorsun sen? Yani sana doktor 100 gram kepekli ekmek ye dedi. Sen bir at kadar kepekli ekmek yedin. Senin miden at midesi değil ki. Mübahlardaki abartı helak etti bizi. Faize de bu sürüklüyor. Faize de mubah götürüyor. Nasıl götürüyor? Kimse herhalde ömrünün sonuna kadar 120 ay taksit ödemeye razı olur mu? Nahim insanlar kardeşim. Ölüyorsun, oğluna kalıyor. Oğlun da bitmiyor, torununa kalıyor. Böyle borç olur mu ya? 120 ay, 120 saat kimsenin garantisi yok. 120 ay borca imza atan da akıl var mı Allah aşkına ya? 120 ay ya. Gelirin ne senin? Gelirin ne? Kaç kişi çalışıyorsun? Yahu seni altın olarak tartsalar ödemezsin sen bunu. Nasıl oluyor? Ha, şimdi Müslümanın düzgün bir evi olacak. Güzel. Şöyle misafirle oturacak bir oda olacak. Güzel. O da hak. Şöyle insan, çocukların banyosu ayrı olacak. Öyle bir evde. O da güzel. Güzel. Bu güzelleri topla topla topla 300 metrekare ev çıktı. İyi de, iyi de sen bir güzelliği daha niye unuttun? Peygamber Aleyhisselam Efendimiz sabah namazında işe başlayın demişti. Sen 9.30'da başlıyorsun. 3 saat fazla mesai yapsan öyle bir ev alırdın 5 senedir. Çalışmaya gelince hiç peygamber tavsiyesi uyduğun yok. Ama geniş ev dedi peygamber, o çok hoşuna gitti senin. Ne yapıyorsun? O olsun, misafir. Annem babam İstanbul'a gelecek. Mübarek annesi 8 ay onunla kalıyor sanki. Kadıncağız bir gün öğlen de geliyor, ikindi de gidiyor. İşte kaynanamlar gelir, annemler gelir, ev geniş olsun. Sen hiç kaynananla bir evde oturduğun vaki mi şimdiye kadar da kaynanan için daire tutuyorsun? Ne yapıyor kardeşler nefis? Bakıyor ki 30 senedir, 40 senedir sana bir kuruş haram yediremedi. Haramdan kapı açamıyor sana. Bir güzelliği sunuyor sana. O güzelliği Aa, bu hakikaten doğru. Doğru. Geniş ev. İnsan şöyle çoluk çocuk cemaatle namaz kılmalı evde. Ya bizim ev daracık, cemaat oluyorsun, çocuklar arkada saf tutamıyor. Ha, ne kadar güzel bir duygu. Geniş bir ev alıyor. Hayatta hiç cemaat gene yok. Sen cemaatle kılacaktın. Merdiven boşluğunda bile kılardın sen kılacak olsaydın. Ama ne yapıyor şeytan? Bakıyor ki haramla seni tuzağa çekemiyor. Sen haramı yutmuyorsun. Alkole yanaşmıyorsun. Fuhşa yanaşmıyorsun. Kumara yanaşmıyorsun. Çıplaklığa yanaşmıyorsun. Gıybete yanaşmıyorsun. Ne yapıyor? Buna da itirazın mı var? Allah'ın mübah ettiği şey kardeşim. Mübah ne demek? Günah değil demek. Serbestsin. Caiz. Helal demek. İşte kepekli ekmek hikayesi bu. Ne oluyor bu sefer? %100 helal olan, Allah'ın bize buyurun kulum afiyet şeker olsun size dediği şey başımızın derdi oluyor. Bunun için kardeşler bizim sıkıntımız, dindarlıktaki sıkıntımız mubah abartısıdır. Evet, evimizde mobilyamız olsun. Evet, çoluk çocuğumuz güzel şeyler yesin. Evet, evet. Hiçbirine itiraz yok. Kul men harrama zinetallahi leti akracel ibadi vettayyibat. Şu güzellikleri Allah mümin kulları için yarattı. Bir tek çiçek bile kafirin hakkı değildir bu dünyada. Karların altından çıkan küçücük bir kardelen bile müminin görüp mutlu olması içindir. Bu mümin içindir. Lakin o çiçeği görüp sen ne büyüksün Allah'ım deyip secdeye kapansın diye, akşam Kur'an okusun, Rabbine hamd etsin diye, isyan etsin diye değil. Biz mubahlarda sistem arızası ürettik arkadaşlar. Allah'ın bize helal ettiği, serbestsiniz kullarım dediği şeyi sınırsız kullandık. Şimdi bir örnek vereceğim. Bu sınırımı nasıl tarif ediyorum iyi anlaşılsın diye. Şu nedir desem kadınlara sorun diyeceksiniz. Niye gülüyorsunuz? Lahana değil. Herkes Karadenizli değil burada. Bu lahana değil. Şimdi bakın arkadaşlar, bu karnabahar denen bitki. Bunu ne kadar güzel yaratmış Allah. Böyle açıyorsun. Boşuna değil ha bu yapraklar. Böyle. Bunları Allah yaratmış. İçindekine zarar gelmesin diye. Böyle sanki içinde altın var. Böyle. Kabuğu kendinden ağır. Yani şimdi böyle yaparsan hep ev kirlenir, sana kimse soydurmaz bunu diyorlar ama ben evde soymuyorum böyle yani. Bu bölümünü inek için yaratmış Allah. Veya koyun için, neyse. Şimdi bakın arkadaşlar. Eskiden vapurlarda böyle soyarlardı bir şeyler. İşte bakın ne göstereceğim size. Mubah bir iş bu. Soyduğuma bakmayın, bu mubahtır. Yani benim burada soymam bunu mubah. Ne farz ne vacip. Mubah, soyuyorum. Bıçak getirmeyi unuttum. Herhalde bu bıçaksız zor olacak. İnşallah da içinden bir şey çıkar. Lan bu kadar bıçak taşıyan bir cemaat ne arıyor burada? Estağfurullah. Ben tutmuş olmayayım, sonra başım belaya girer. Alın. Şimdi kardeşler şu hale bakınız. Şu Allah'ın büyüklüğünü seyredin. Bu zamanında bunun tohumunu gördünüz mü hiç? Susamdan küçük. Gözle zoruyor. Ben göremem mesela. Böyle gözü çok iyi olan bir genç görebilir. Ondan yarattığı şeylere bakın Allah-u Teala. Kim bilir şimdi melekler bunu niye incittin diye bana kızıyorlardır. Ya boş, bu kadar idare edin işte. Salata yapmayacağız ya. Arkadaşlar o gördüğünüz koca şeyden bu çıktı. Karnabahar denen şey. Şunun güzelliğini, yani bozulmayacağını bilsem masamda şöyle tutasım geliyor da Subhanallah demek için. Şu güzelliği yaratan Allah'a bak. Bunun yanı başında kapkara turşu turbu yaratıyor. Aynı toprak, aynı su, aynı güneş. Şimdi bunu Allah bana verdi. Kulum afiyet olsun ye dedi. Bunu çocuklar hiç sevmiyor biliyor musunuz? Onlar sevmeyince de anladığım ki çok şifa bir şeydir bu. İlla üstüne böyle lopsi lipsi bir şey yazacaksın gavurca, o zaman yiyecekler. Üstüne de yazı yazılmıyor. Düz bir şey değil. Çocukların sevmediği böyle, ha ondan mı var bugün, kapuska mı var diyorsa insanlar bir şey, anlayın şifadır o. Onu yiyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Şu ne kadar güzel. Ama böyle yenmiyor. Bunu yemek yapman lazım. Bu yemeği nasıl yapacaksın? Kazana atıyorsun. Yağını, tuzunu vesairesini koyuyorsun. Mis gibi yeniyor. Bu mubahtır. Ama sen bunu yemek yaparken bu yağla pişirirsen ne olur? Ne var bu yağda? Ben şimdi bunu örneklendirirken sordum, bu nasıl pişirilir öğrendim, ona göre şimdi aşçılık numarası yapacağım ya burada. Ya arkadaşlar, bakın LPG'li araçlar için Shell Super Plus 20 watt 50 bilmem ne için motor yağı diyor. Ne var ya? Yağ değil mi? Yağ karnabahar. Olmaz mı böyle? Peki haram karışmış parayla haç nasıl oluyor? He? Kredi alıyorsun bankadan bin bir hileyle, onunla evlat düğün yapıyorsun. Sonra nasıl mücahit bekliyorsun o aileden? He? 3 aydır imzaladığın senedi ödemedin sen. Adama telefon bile etmiyorsun. Telefonlarına da çıkmıyorsun. O evde de sabah namazı kılıyorsun. Çocuklarına da elhamdülillah çocuklar bir kuruş size haram yedirmedim diyorsun. İnanıyor mu melekler buna? Arkadaşlar şu LPG'li araçlar için üretilen Allah'tan kapağı açık değil. Bunu da Allah üretmiş insan için. Birleştikleri yerden ölüm çıkar sadece. Bununla bunu birleştirirsen, arabaya koyarsan araban yanar, midene koyarsan sen yanarsın. Çünkü bunu yapan

Makine için yapmış. Bunu da yapan kulu için yapmış. Bir araya gelmeleri mümkün değil. Mubah ne demek arkadaşlar? Allah'ın tertemiz kulu için serbest bıraktığı şey demek. Caiz mi bu? Caiz. Ne kadarı caiz? Uyku gibi. Uyku caiz mi? Caiz. Mubah mı? Mubah. Helal mı? Helal. Ne zaman? Yatsıyla sabah namazı arasında. Sabah namazı kaynarsa haram. Bu yağla pişecek. Ama motor yağıyla değil. Nebati bir yağla pişecek. Ya da hayvansal bir yağla pişecek. Yoksa bu yenmez. Mide öldürür. İnsan öldürür. Hatta ve hatta arkadaşlar, dizel bir arabaya yanlışlıkla benzin koyuyorsun, Allah razı olsun benzini daha kolay yaktım demiyor motor. Orada stop edip kalıyor. E daha pahalı, daha kaliteli bir şey koyduk motor abi, teşekkür etsene diyemiyorsun. Bu benim değil diyor, beğenmiyor. Motor bile insan yapısı olduğu halde basit bir 4 tane vida, 2 tane de çelik parçası, o bile yağ seçiyor arkadaşlar. Şu yağ olur, bu yağ olmaz diyor. Bir gram az koyuyorsun, bir gram çok koyuyorsun, patlıyor. İnsanoğlu mubahları sınırsız kullanır da ondan iyi kul olur mu? Burada bir hakikati çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cümlemi tekrar kuruyorum. Şunu alın şuradan ya. Elimde değdi buna, ver sahibine ver. Bıçakçı hoca diye adım çıkacak. Arkadaşlar, biz tuzağı şeytandan bekliyoruz. Doğru. Tuzağı nefisten bekliyoruz. O da doğru. Ama şeytanın ve nefsin tuzağını içki şişelerinin içinden bekliyorsak yanlış. Şeytan aptal değil. Kimseye alkolle süreç başlatmaz. Hayatında kimsenin kuruşuna el tutmamış birisine git bugün banka soy demez. Ona önce arkadaşının kalem tıraşını aldırır. Eğer kalem tıraşta başarılı olursa kalemi de aldırır. Onda da başarılı olursa defterini kaynattırır. O defter, kalem tıraş derken sonunda bankada soyar. Uzmanlık meselesi. Bir günde uzman olmuyor kimse. Şeytanın tuzağını helal olan şeylerde arıyor olmamız lazım bizim. Şeytanın tuzağı mubahlarla çok daha kolay geliyor. Sizin binanıza kalın gözlükleri olan, elleri eldivenli, yüzü maskeli biri girse, apartmanda dolaşıyor, kapı numaralarına falan bakıyor. Hemen polisi aramaz mısınız zaten bizim binada şüpheli biri var diye? Zaten o adam şüphe uyandırıyor. Ama biri de geliyor, modern, kravatlı, güzel dizgi. İyi günler beyefendi, iyi günler. Biz filancadan geldik, saatleri inceliyoruz filan diyor. Aman bizimkine dokunmasın diye hoş geldiniz beyefendi bile dersin. Halbuki adam yine akşam açacağı kapının şifrelerini öğreniyordur. Şeytan kimseye maskeli haliyle gelmiyor. Şöyle bir afiyet olsun diye diyor. En ağır hastaya doktorun en ölümcül dediği yiyeceği bile bir lokma tat diye veriyor zaten. Bir lokma yapıyor, ölmedim diyor. Doktor bu kadarına zarar etmez demişti zaten. 2, 3, bir lokma zarar etmiyor ama 30 lokmanın bir kazan ettiğini anlamıyor. Bunun için kardeşler, bizim artık iyi Müslümanlık, içini dolduracağımız bir Müslümanlık hasretimiz varsa, ki var elhamdülillah, yoksa bu saatte burada siz niye bulunasınız ki? Daha iyi Müslümanlık, Allah'ın rızasına daha yakın olacağımız bir hayat istiyoruz. Elhamdülillah. Bu hasret içimizde var. Fakat bizi mesela ne diyoruz? Yahu kuşatıldık. Kafirler hep kuşattı bizi. İşte cinsiyet hastalıklarından alkole, fuhuşa, kumara vesaireye kadar her şey mahallemizi kuşattı. Doğru, doğru. Ama camiye giderken camiden önce köşedeki meyhaneye takılıp namaza gitmeyeni gördünüz mü hiç arkadaşlar?
Adam evden camide

çıktı. O arada da meyhaneye 5 dakika uğradı ve namazı kaçırdı. Duydunuz mu böyle bir sahne? Böyle bir şey olmaz. Ama camiye giderken dükkandaki arkadaşa bir selam verdiği için yüzlerce namaz kaçıran insan vardır. Neden? Selam vermek sünnet üstelik. Ama ezan okunduktan sonra değil. Ezan okundu mu cenaze kılmak bile yok. Doğru camiye. Ne yapıyorsun? Bir mubahı, helal olan, hatta sünnet olan bir işi büyük bir yatırımın engeline kullanmış oluyor şeytan. Fark edemiyorsun bunu. Çocuğun bilgisayar istiyor. İster tabi. Haram değil, günah değil. Ama 2 sene sonra o çocuğu sen yok görürken evde helal olan, mubah olan bir şeyle başladığını bu sürecin anlıyorsun. Şöyle arkadaşlarla bir oynayalım diyor çocuk. Dünyadaki en güzel haklarından birisi çocuğun. Elbette oynayacak. Elbette oynayacak. Hazreti Fatıma annemiz, Hazreti Hasan'la Hüseyin kapının önünde, evin kapısının önünde toprağı karıştırıyorlar. Toz duman olmuşlar. Toz duman olmuşlar. Evin içi de batmış. Yeni mobilyaları da bütün Fatıma annemizin muhakkak bozulmuştur. Bundan sonra klimalar da herhalde o gün çalışmıyordu. Toz dolmuş içerisi. O arada azarlıyor Hazreti Hasan'ı. Burayı niye tozuttunuz? İşte ne diyorsa onu Allah bilir. Efendimiz Aleyhisselam da bu sesi duymuş. Kızım demiş, şu toprakla oynuyor ya, çocuğun baharı da budur demiş. Rahat et, rahat bırakın çocuğu buyurmuş. Yani toz, toprak, oynasın çocuk. Çocuk ondan zevk alıyor. Toprak bu. Deterjan değil ya. Sen akşama kadar deterjanların içinde duruyorsun, bir şey olmuyor da. Çocuğa toprak ne yapacak? Şimdi doğru, çocuk oyun istiyor. Oynasın. Sen baba olarak niye bu oyun gitgide nereye doğru açılıyor bunu izlemiyorsun? Çocuk 4 tane kağıt getiriyor. Yuvarlak şeyler. Üst üste onları koyuyor, yan yana koyuyor. Onların her biri bir arsa ediyor onun gözünde. Çocuğun böyle yuvarlak, üstünde böyle eğri büğrü hayvan resimleri, bilmem ne. Onların güzel isimleri var. Bazen onlar 100 tane oluyor, seri numaralarını biliyor çocuk. Evinin telefonunu bilmez. O elindeki kağıt parçalarının seri numarası, hangi resmin üstünde hangi çizgi var, hepsini biliyor. Çocuğun hakkı bu. Helal olsun, oynasın. Lakin bunun 20 sene sonra kumarhane eğitimi olduğunu senin anlıyor olman lazım. Kumara doğru kayacağı an o kağıtları kaybetmen gerekiyor. Direkt alırsan elinden, evde çok şeyin kırılmasına neden olursun. Gece o uyurken 3 tane 5 tane çaktırmadan kaybedersin, unutur onları. Belki bir havasını alması için 3 gün 5 gün müsaade edersin, ama izlemen lazım. O çocuk kumara onlarla alışıyor. Bir yumurtayı izinsiz aldığı zaman komşunun bahçesinden, 2 ay sonra tavuk alacağından emin olman lazım. Yumurtaya karşı büyük bir operasyon yapman gerekiyor senin. Kurallarına ve nezaketine uygun olarak şüphesiz. Biz kardeşler şeytanın hilelerini alkol şişesi içerisinde bekleyerek aldanıyoruz. İmansızlığı haykırarak Allah'ın kurallarını çiğneteceğini zannediyoruz. Biraz önce söze başlarken nasıl başladım? Ebu Cehil bile Allah yoktur demedi. Emin olunuz, Kur'an'ın anlatımından istifade ederek söylüyorum. Ebu Cehil'e yarın yağmur yağacak dedirtemezdiniz. Allah bilir ne zaman yağacağını derdi. Yarın yağmur yağacak dedirtemezsiniz Ebu Cehil. Onu Allah bilir, ben ne karışırım diyecekti. Şimdi hepimiz meteoroloji uzmanıyız zaten. Bir kere yarın inşallah yağacak diyen yok. Yarın saat 8'de yağacakmış diyor. Herkes uzman. Herkes yetki belgesine haiz. İman, iman sadece Allah vardır demekten ibaret değil. Onun içini doldurma sorunu var. Bu sorun yoktur, Allah yoktur, haram anlamam ben haşa demekle başlamıyor arkadaşlar. Böyle bir süreç başlamaz zaten. Hatta ve hatta Kur'an-ı Kerim'de çok daha enteresan bir olay var. Bakınız Mekkeliler
Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkan insanlar, o azgın kafirler, Kur'an-ı Kerim'in eimmetül küfr, küfrün ağaları, küfrün kudurmuşları dediği adamlar, Firavun'un çağdaşları, bunlar puta tapıyorlardı. Bir taşı önüne koyuyor, secde ediyor, kalkıyor. İşte nikah yaparken o putun adına yapıyor. Boşayacağı zaman putun adına boşuyor. Yemin ederken o puta yemin ediyor. Sonra Kur'an diyor ki, niçin bu taş akılsız beton parçalarına, ağaç yontulmuşlarına, hatta irmikten yaptıkları helvaya put şekli verip onun önünde secde ediyorlardı. Niçin böyle yapıyorsunuz? Bu enayilik değil mi diye sorduğunda, Zuhruf suresinde derler ki Allah Teala buyuruyor. Biz de biliyoruz onların taş olduğunu. Biz günahkar insanlar olarak Allah'ın önünde secde edecek halimiz yok. Bari taşın önünde secde ederek tevazu gösterelim diye bunu yaparız derler diyor. Ben çocukken düşünürdüm ki hiçbir akılları yokmuş, bunlar taşın önünde eğiliyorlardı. Sonra baktım ki akılları var. Ama şeytan ne demiş onlara? Enayilik etmeyin. İçki içen bir adamın çocuğusun, sen Allah'ın önünde secde edeceksin. Terbiyesiz. Sen kim, secde etmek kim? Sen ancak taşın önünde eğilebilirsin. Ne mütevazi adam. Bak nasıl dindar. Daha akıllılığını Enfal suresinden öğreniyoruz. Adamlar Kabe'de tavaf ediyorlar. Ebu Cehil hacıdır, biliyor musunuz? Hacıdır. Hem de 5 defa 10 defa değil, her sene hac yapmış. Geberene kadar hac yapmış. Hacıdır. Ebu Leheb de hacıdır. Hacılık eğer Kabe'yi dönmek, Arafat'ta vakfe yapmaksa. Vakfe yapıyor. Kur'an'dan öğreniyoruz. Hatta Kur'an-ı Kerim onlara Arafat'tan dönerken şöyle Müslümanlar gibi dönecekseniz, yani o sizin yaptığınız gibi hacılık olmaz diye Kur'an-ı Kerim bunlara işaret ediyor. Bakın şeytan onlara ne telkin etmiş. Şimdi çok akıllı adamlar ya, İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları biliyorlar kendilerini. Şimdi Kabe'de tavaf ediyorlar. Ebu Cehil tavaf ediyor. Şimdi çırılçıplak tavaf ediyorlar ama. Kabe'nin önünde. Niçin sorulduğunda, biz İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları olarak o kadar edepsiz bir insan mıyız? Akşam bu elbiselerle günah işledik. Bunları Kabe'nin önünde dolaştıramayız. Dindar adama bak. Ne anlayış. O kafayla zulüm işledin, günah işledin, kafanı getirdin Kabe'nin dibine soktun. Hacer-ül Esved'in başına soktun da elbisen mi kaldı bir kirli? Şeytanı enayi zannediyoruz. Şimdi Kabe'nin önünde dönse ne olur, dönmese ne olur Ebu Cehil? Taş taşın etrafında dönse ne olur? Bir şey olmaz. Ama ikinci bir suçu yaptırıyor. Kabe'nin etrafında çırılçıplak dolaşıyor ama mantıklı bir şeyle. Mantıklı bir nedenle. Bizim kardeşler, mubah sorunumuz var. Mubahta standartları zorluyoruz. Allah'ın helal ettiği şeyleri tıpkı kepekli ekmeği ye dediğinde doktor 7-8 tane ekmeği bir oturuşta yiyen adam gibi yapıyoruz. Allah muhabbet edin, birbirinize gülün, birbirinize selam verin diyor. Ama 3 saat, 5 saat bir defa Allah'ın adı geçmeyen, bir defa çoluk çocuk maişetine ait bir şey bile geçmeyen lakırdı sohbetleri yapın demiyor. Bir insan sabahtan akşama kadar bir misafirle oturur da bir ayet, bir hadis okumadan, ümmete ait bir dert görüşülmeden sabahtan akşama kadar çay gider meyveler, meyveler gider kahve, kahve gider ikramlar, ikram gider yemek, yemek gider dinlenti çayı. Bu Allah mubah dedi ama patlayın demedi. Caiz demek sonuna kadar patla demek değil ki. Mubahlarda aşırılık haramların başlangıcı. Allah yiyin için çatlayın demedi. Yiyin için afiyet olsun, israf etmeyin. İsraf etmek, sağlığını israf etme, dinini israf etme, paranı israf etme, çoluk çocuğunu israf etme, vaktini israf etme. Mubah standartlarını zorladıkça dindarlığımız gevşiyor. Kuru dindar oluyoruz.
Bu sefer kardeşler karşımıza ne çıkıyor biliyor musun? 20 senedir

yalanlar üretmişiz. Biz de cenazelerde yalan yere helallik veriyoruz. Hey Müslümanlar, hepimiz bir gün böyle gideceğiz, helal ettiniz mi hakkınızı? Helal olsun. Ettiniz mi? Ettik. Ettiniz mi? Ettik. Cenaze gömülüyor. Allah rahmet etsin, filanca öldü. Allah rahmet etsin. Lan bakalım ne edecek orada diyor. Ayıp. Vallahi ayıp. Ya sen camide biraz önce helal ettim dedin, şimdi ne edecek diyorsun? Bir saat olmadı. Orada niye? Herkes, ben orada çıkıp şimdi şöyle mi diyecektim? Öyle de diye sana soruyorlar. Helallik veriyor mu diye. Ya insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi rahmeten lil alemin birisinin tam Allahu Ekber diyeceği zaman cenazenin başında, ya Resulullah benim hakkım ne olacak, o adamın cenazesi kılınıyor burada dedi adam ya. Utanmıyor musun böyle acılı bir günde sen nasıl hak istersin diyen olmadı. Verin bu adamın hakkını dedi. Ya adamı yalandan, ya kimsenin helal ettim demesine de güvenilmiyor kardeşim. Adam hacca gidiyor, hakkınızı helal edin, ben giderim diyor. Helal olsun, bizi de duadan unutma diyor. Gitti mi diyor, gitsin orada dönsün bizim için bakalım diyor. Ya kardeşim, adam sana helal et hakkını, de ki filan sorunu ben helal etmiyorum sana, boşuna gitme oraya de. Adam da çaresini bulsun. Ne helallığımızda güven var, ne sözümüze güvenen var. Birbirimizin sözüne güvenmiyoruz. Çocuklarımızın sözüne güvenmiyoruz. Çocuklarımız bizim sözümüze güvenmiyor. Hiçbir kadın yoktur ki eşiyle ilgili savcılık görevi yürütmesin. Bütün kadınların eşlerinden şüphesi var. Kazara, trafik tıkansa 7 kere telefon etmek zorunda. Vallahi billahi trafikteyim, yanlış bir yerde değilim diye. Niye? Niye böyle olduk? Mubahları abarttığımızdan dolayı. Hepimiz yani zannediyoruz ki bir haram, büyük bir haram göktaşı gibi gelecek, kafamıza düşecek. Hayır. Hayır abla. Hani bir düğünde beraber bir salonda oturmuştunuz ya yabancı kadınlarla. O korktuğun şey o gün başlamıştı. Eşinin iki gün kaybolduğu gün değil. Şeytan eğer bir erkeği tuzağa düşürecekse, Bismillah, hemen ilk anda zina ile başlatmıyor bunu. O bir düğünde, bir bayramlaşmada hoş geldiniz, hoş bulduk sözüyle başlıyor. Bütün ormanlar, o ormanın trilyonda biri bile olmayacak kadar küçücük bir kibritle yanıyor kardeşler. Bunun için oturup mubah standardı oluşturmamız lazım bizim. Evet, mubah. Koltuk almak mubah. Mobilya almak mubah. Doğru. Lakin bu mubahın bir ölçüsü olması lazım değil mi? Kardeşler, ibadetin bile ölçüsü var ya. Ebu Derda radıyallahu anh yeni Müslüman olmuş, heyecanlanmış, eski açıklarımı kapatacağım ben diye gayret etmiş, yemiyor içmiyor sabaha kadar namaz kılıyor. Hazreti Selman radıyallahu anh, o da onun komşusu, bir gün bakmış ki bu Ebu Derda sallanarak yürüyor ya da akşam buna gideceğim demiş, gitmiş evine. Yatmayacaksın mı sen demiş. Yok demiş. Niye yatmıyorsun? Namaz kılacağım ben demiş. Kıl, bekliyorum seni demiş. Kıl. Tutmuş yakasından. Sen ne kılıyorsun demiş. Benim geçmişim çok kötü. Onları kapatmak için çok kılıyorum demiş. Hepimizin geçmişi kötüydü demiş. Yatacaksın. Yatmam demiş. Yatacaksın. Kıldırtmıyorum seni demiş. Oturmuş önüne kılmayacaksın demiş. Senin vücudunun hakkı var. O hakkı vermeden namaz kılamazsın demiş. Dinleneceksin. Sabahleyin seni Resulullah'a şikayet edeceğim, namazımı engelledin demiş. Kalkmış, birbirini şikayete gitmişler. Ya Resulullah demiş. Bir namaz kılıp şöyle Rabbimle baş başa kalacaktım. Yatsıyı kılmış. Bir sürü de kılmış, sabaha kadar kılacak. Geldi Selman, engelledi beni. Durdu seccadenin önünde, kıldırtmıyor beni ya Resulullah demiş. Ne dedi sana demiş. Vücudunun da hakkı var, onu ver. Allah'ın hakkı var, Allah'ın hakkını ver. Çocuklarının hakkı var, çocukların hakkını ver. Dengeli ol dedi bana demiş. Ne kadar güzel söyledi buyurmuş. Kardeşim, namazın bile bir standardı var ya, sabaha kadar kılmak yok. 2 ay, 3 ay üst üste oruç tutmak yok. 3 aylar diye bir oruç yok bu dinde. En uzun oruç kefaret orucudur, 60 gündür. Her halükarda biz farzlarda bile bir standart varken, Allah'ın en büyük emirleri bile, mesela bir Müslüman
Arafat'ta

0: Vakfe çok önemli. Ben 6 ay önceden gidip orada bekleyeyim hacıları dese sevap mı işlemiş olur? 6 ay Arafat'ta boş kazık gibi beklemiş olursun. Orada 10 dakikadır bekleme kardeşim. 10 dakikada şöyle mahşer yeri gibi bekledin mi bitti işte. 6 ay orada boşu boşuna bekleyip polisin başına ne bela alıyorsun kayıp diye seni arayıp duracaklar orada. Mubahlarda niye bir standart olmasın? İşte mubah kudurmuşluğu, mubah azgınlığı, doyumsuz bir nesil çıkardı ortaya. 20 sene önce şöyle soframızda bir bulsak bir tabakta ailece tabağı bile yalayarak yesek dediğimiz yiyecekleri bile beğenmeyen bir nesil çıktı. Kekin bile içindeki meyve çeşidine göre keke puan veren bir nesil çıktı arkadaşlar. Halbuki yaşı benim gibi olanlar dahi çok iyi biliyorlar ki beyaz ekmek gelince şehirden onu pastırma niyetine köy ekmeğinin içine koyuyordu zamanında insanlar. Şimdi o ekmek parçaları çöpe atılan ekmek oldu. Çocukların beğenip tenezzül etmediği ekmek oldu. Bu mubah kudurmuşluğudur. Bu kudurmuşluk, bu azgınlık farzları da yıpratıyor. Haramlara da kapı açıyor. İnsanlığımızı da öldürdü. Onun için biz yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz, gezeceğiz. Hiçbir sakıncası yok. Hep Allah'ın helal ettiği şeyler bunlar. Lakin bir sınırı olması lazım bunun. Yani bir ilaç sana iyi geliyor dedi doktor. Bir kutu birden içiyor musun ondan? Madem bu ilaç çok iyi geliyor, bir hafta bunu mu bekleyeceğim? Öğlen de yiyeyim hepsini dersen olan eczacı olur, bir daha satamazsan ondan. Ama Allahu Teala'nın helal ettiği şeyleri ilaç gibi kullanırsan, bugün bir hap, öbür gün bir hap, bakarsın ki bir hafta sonra seni ayağa kaldırmış. Mubahlar bizim için. Helal. Allah'ın bize lütfettiği nimetleri bunlar. Her halükarda kardeşler, Allah'ın şu güzel nimetiyle bu İngiliz firmasının ürettiği pis yağı bir arada tuttun mu yandın demektir. İkisinden yemek olmaz. Motorun başına da bela olur, midenin başına da bela olur. Halbuki bunda ne kadar vitamin var, ne güzellikler var, Allah biliyor bunu. Bu güzelle bu çirkin bir araya gelmez. Gelirse ne olur? Hepimizin bildiği şey olur. Allah imanımızın içini doldurmayı, hakkını vermeyi, nefsimizle, münafıklarla, kafirlerle ve düşmanlarımızla cihad edecek seviyede iman ehli olmayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33 Hedef Radyo.

0: Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Kişisel ve kolektif hafızanın şahsi ve ortak bilinç oluşturması bir diriliş medeniyet yolculuğu inşasında vazgeçilmezdir. Hafızası yitmişlik ya da hafızada sosyal, siyasi, kültürel ve her türlü bulanıklık, karışıklık, şahıs ve toplumu daimi kaygan zeminde yaşattığıdır. Programın ana konusu bilhassa görsel ve işitsel açıdan küresel hegemonyacı dünya düzeninin aldatıcı artı manipüle edip çeşitli baskılarla kültürel, siyasi, ekonomik, askeri iktidarına karşı farklı bir bakışın, ahengi bir duruşun, erdemi icraatçı bilincin efendiliğiyle günümüz her türlü zafiyetin olumsuz hal ve gidişatına alternatif bulgularla yaklaşmayı irdelemekte amaçlanmaktadır. Hafıza ve Bilinç programıyla Selçuk Ferit her cuma 21.05'ten itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Hafıza ve Bilinç programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Selçuk Ferit. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar sayın dinleyiciler, konuklar. İlk defa birlikteyiz, bir aradayız. Selçuk Ferit'in programına hoş geldiniz. Sağ olsun bize bu imkanı veren Hedef Radyo'ya, bütün emeği geçen, bütün işletmesinde söz sahibi olan, idaresini yapan bütün emek işçilerine selamlar, saygılar. Bugün akşamki programımıza ve aslında bu akşamki programdan ziyade yapacağımız bütün bir program, hayırlısıyla yıl boyunca sürecek olan programımıza, hafıza ve bilinç ve ikisi arasındaki ilişkinin kültürel ve medeniyet ilişkisindeki yerini özellikle görsel ve işitsel açıdan açmaya çalışma. Ve bununla ilgili paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Tabii ki katılımlarınız olursa soru ya da benzeri gibi herhangi bir fikir beyan etme, seve seve açığım, açığız. Çok da memnun kalırız. Allah'ın izniyle, hayırlısıyla hafıza ve bilinç ve bunun kültürel iktidarlarla ilişkilerini burada anlatmaya çalışacağız. Ve birlikte karşılıklı bir istişare yaparak monolog değil, daha ziyade bir diyalog kültürüyle bu çok sevdiğim, değer verdiğim radyoculuk olayında hem estetiği açısından, ahengi açısından geliştirebilme, hem de gerçekten bir soyutlama, bir kalite, bir düzey oturtabilme açısından bu programımı inşallah devamını getirmeye çalışacağım. Allah'ın izniyle, sıhhat, afiyetle. Bugün hafızadan konuşmaya başlamak istiyorum. Hafızası olmayan bir insan, bir toplum, bir medeniyet, acaba bir medeniyet midir? Acaba biz o topluma toplum diyebilir miyiz? Acaba biz gerçekten onun birey olduğunu, burada bir yanlış anlaşılma olmasın, bireycilik değil, bir birey olabilme, bir şahıs olabilme, bir insan olabilme olayını acaba nasıl değerlendiririz? Hafıza çökmüş olan bir toplum ya da hafızası gerçekten bekletilmeye alınmış, dondurulmuş bir toplum, birey, o medeniyetin var olan ya da medeniyetinin geçmişinin ve de kuracağı geleceğine dair bir medeniyeti inşa edebilmesi tartışmasız mümkünsüzdür. Çünkü bir medeniyet inşasında kültürel

frekanslar, kültürel dokularını, kültürel dokuların ana tabanlarını eğer bilemez, kurgulayamaz, oluşturamazsak, zaten bunun üzerine bir kültürel mekanizma ve kültürel iktidar olayını da kurabilmemiz yine aynen az önce dediğim gibi mümkünsüzdür. Peki bu mümkünsüzlük nasıl olabilir? Aşılabilir mi? Şüphesiz aşılabilir. Hafıza ve bilinç, bilinci özellikle bilinç kaybı dediğimiz, yani bu tıbbi, biyolojik olan değil, bilinç kaybının sosyal mekanizmasını aslında neler sağlıyor, ne gibi görsel bilhassa işitsel, bilhassa diyorum çağımızda 21. yüzyılda neler sağlıyor? Elimizde kullandığımız yüksek endüstri ve yüksek teknolojinin bize sunmuş olduğu, aslında bir nevi ben bir şekilde onu nimet kabul etmeme karşın, bu nimetlerin aynı zamanda son derece tehlikeli, son derece zararlı, son derece medeniyetleri çökertici ve bir tek dünya kültür dokusu içerisinde oluşturduğu kanısında değilim, bu oluşturduğu inancındayım. Ve buna karşı hafıza ve bilinci, bilhassa bilincin ayakta kalabilmesi, yeşermesi, tohum vermesi ve gerçekten sürekliliğiyle geleceğe doğru yönelebilmesi ve bir medeniyet inşa edebilmesi için hafızanın tartışmasız yenilenmesi gerekiyor. Aslında yeni ve eski var mı yok mu, bu çok tartışmalı kavramlardır. Aslında var olan benim şahsi olarak inanç sistemimde dönüşümdür. Tamamen bir transformasyon, yani İngilizce'de özellikle transformation diyorlar, bir dönüşüm Türkçemizde. Ama bu dönüşüm nasıl bir dönüşümdür? Bana göre ilahi dokudan kaynaklanan Rabbine dönüş gibidir. Aynı. Toplumlar vardır, bir yer gelir, doruğa çıkarlar, sonra tasfiye olurlar, yok olurlar. Ama yok olmamaları için yapılabilecek tek temel hedeflerden birisi şudur: iman. Ve imanla birlikte umut. Ve umutla birlikte, bu yavan umut değil, icraata yönelik umut ve umutla, bu icraatçı umutla beraber hafızanın sürekli yenilerek, yenilenerek, sürekli kendisini teselli etmek değil, yenilemesiyle ancak bir bilincin sürekliliği, daimiliği oluşabilir. Ve bu da toplumun ve toplumların ve bireylerin adlar olarak, sıfatlar olarak değil, yaşayan bir medeniyet olarak devamını getirebilir. Bu program ve bundan sonraki programlarımızda özellikle bu konuların üzerine tek tek, adım adım ilerlemeye çalışacağım. Bunlar içerisinde radyo, sinema, bu sinemanın dışında tiyatro, tiyatronun dışında televizyon, televizyonun dışında cep telefonlarımızdan tutun da dijital dünyada dahil olmak üzere her türlü aklımıza gelebilecek olan bir biblodan tutun, bir fayanstan, evlerimizdeki banyoya, tuvaletlere kadar varıncaya kadar günlük kültürel hayatımızı nasıl örüyoruz, nasıl dokuyoruz, mimarisine varıncaya dek, giysi kodlarımıza varıncaya dek bütün her şeyi ele alabilecek olan bir görsel ve işitsel bir dünyayı, dinlediğimiz müzikten tutun da dinlediğimiz, her gün sokakta karşılaştığımız bağırtı, gürültü, panolar, reklam panolarına varıncaya kadar aslında bir medeniyeti, medeniyet yapmayan, onu çökerten ve onu izbe bir hale getirmiş olan, eziklik duygusuyla yaşatarak bir komplekse içine kapatmış olan ve tamamen bu içine kapanmayla beraber birileri tarafından boş bir şişe haline dönüştürülüp boş şişenin doldurulmasını sağlayan bir yapıdan söz edeceğim. Söz etmeye çalışacağım. İnşallah sizler de katılırsanız, eşlik ederseniz gerçekten çok çok memnun kalacağım. Hakikaten istişaresiz bir toplum zaten medeniyeti inşa edemez. Çünkü yalnızca bir monolog haline gelir. Bir radyo programı da yalnızca bir monolog olmalı. Yani benimle konuştuğum, benimle kalan konum olmamalı. Bizim olabilmeli. Bizle beraber gerçekten çoğullaştırmalıyız frekanslarımızı. Hiçbir zaman negatif değil, mümkün olduğunca pozitif olabilmeli. Tahlillerde evet negatif, eksik yönleri görmemiz gerekir. Ama bunları iyi bir soyutlamayla, bu somutun içinden, bu soyut dediğimiz, bu yani tamamen kendi hiç düşünmezler mi dediğimiz o akıl olayını, aklı bilinçle harekete geçirerek ve bunu gerçekten bir medeniyetle inşası için hafızamızı tazeleyerek ve sürekli daimiliğini sağlayarak devam ettirmemizin mutlak olduğu kanısındayım. Bunu sadece kendi medeniyetim, kendi toplumum, Büyük Doğu, Büyük İslam için söylemiyorum. Bu aynı zamanda var olan şu andaki gidişatta özellikle dünyayı tek ele altına almış bir

son 200-250 yıllık savaşlar ve ızdıraplar, acılar ve çilelerle beraber son örneğinde gördüğümüz Gazze'deki olay da dahil olmak üzere. Bu gidişata bir son verebilmenin imkanları neler olabilir? Ne tür bir imkan olup da büyük bir doğu ve o büyük doğuyla beraber büyük bir İslam medeniyeti ve İslam medeniyetini yalnızca yerel belli bir noktaya adapte ederek değil, tam tersine dünyanın dört bir noktasını açarak ve büyük bir ahenkle, yani diğer adıyla estetikle, kültürel medeniyeti oluşturarak, görsel işitsel ögelerden başlayarak, özellikle bunlarda var olanın daha da dışında ama çok daha farklı bir konuda, konumda konumlandırarak sunabilmenin, anlatabilmenin ve icraatlara yönelebilmenin bana göre çok çok zaten geçtiği inancındayım, ama bir yandan da inancım şunu söylüyor umudumla beraber: hiçbir şey geçmiş değildir. Çünkü her daim insanda Allah'ın vermiş olduğu bir fıtrat, gelecek vardır. Geleceğin olduğu yerde umut vardır, ama umut bir teselli ve yava, icraatsız bir umut olmamalıdır. Bugün yapacağımız temel zaten adım, ana adım ve şu programın inan yapılması, bu programda bütün emeği geçenler ve bilhassa şahsım adına ve bu programda özellikle sürdürmemin en büyük amaç hedeflerinden birisinin merkezinde hafıza ve bilincin yaşayabilmesi için umut vardır. Ama umudu diyorum, umut bir yavan olmamalı umut sadece. Umut aşılayan değil, umudu aşılamakla beraber icraatlara gelebilendir. Şu anki yaptığımız buradaki Allah'ın nasip ettiği, bahşettiği bu kelimeler, bu sözler, bu cümleler aslında bana göre bir fıtrattır. Ve bu fıtrat da bize umudun zaten yaşaması ve yeşertilmesi için verilen bir imkandır. Bu imkanı en iyi şekliyle, en ince, hatta en naif şekliyle kullanabilirsek ve nazik ve incitmeden kullanabilirsek ne mutlu. Burada hiçbir şekilde bir toplumu karalamak ya da var olan gidişatta her şeyi tamamen negatif olarak görmek değil, az önce belirttiğim gibi. Ama var olan bir toplum ve var olan toplumlar ve bunların tamamen temel hedefle, hedeflerinden kopartılarak yalnızca ve yalnızca bir tek bir doğru diye bize kabul ettirilen ve tek doğru budur, bundan başka olmaz diyerekten ve bunu da belli bir takım aldatmalarla yapan her türlü yapılanmalara ve her türlü kültürel infaz olaylarına ve aynı zamanda bu infazların ölümcül gerçekten sonuçlarını Gazze'de çok açık ve net gördüğümüz gibi bu soykırımları burada haykırmak, burada dile getirmek mutlaka bir borcumuz olmalı. İnsan olarak umudun ve bir medeniyetin ve bilincin ve hafızanın yaşayabilmesi, yaşatılabilmesi ve bu dünyada var olduğumuz sürece hakikat yolunda sırat-ı müstakimde en doğru ve en samimi olan, ihlasla yoluna devam eden, ettiği süre içerisinde en mükemmeliyle, mükemmel olamayacağımız ama en mükemmeliyle hak yolunda yapacağımız her türlü doğru, helal, temiz çalışma, açıkçası daha diğer adıyla namuslu çalışmaların her birine saygı duymaktayım ve icraatların da zaten buralardan oluştuğuna inanan biriyim. Şu anda başlayacağım, aslında bugünkü alacağım bir konu şu: umut. Umudu çok değerlendirmek istiyorum. Ya umut, çünkü bana göre hafıza ve bilincin olmazsa olmazlarından, umut olmadığı takdirde var olan hafızanız ve bilinç hiçbir şekilde kendi icraat, kendi hedefini bulma konusunda gerçekten ne istek ne de bu istekle beraber isabet, isabetini gerçekten tam saptayamaz. Bir çalkantı sürecine girer, kaotik, travmatik ya da daha tıbbi deyimiyle patolojik bir toplum haline dönüşür ya da birey haline dönüşür. Ve buradan yalnızlıklar, yalnızlık adaları oluşmaya başlar. Bunlar ayrılmadır. Bunlar işte az önce demiş olduğum gibi birey değil, birey olma yolu adı altında yola çıkılmış, sulandırılmış bir özgürlük kavramıyla aslında bencil ve bireyci bir toplum yapısına göre, yani toplum yapısına göre oluşmuş bir durumu bize, bir durumun karşımıza çıkmasını sağlar. Bunlardan mümkün olduğunca kurtulabilmenin ve gerçekten bunu sorgulayabilmenin, samimi bir şekilde bu sorgulamayı yüz yüze yapılacak bu ilişkinin neden sonuçları, sebep sonuçlarını ortaya koyarak bundan daha doğru, daha ilmi, yani gerçekten ilmini en güzel şekliyle besleyebilen, kalbi ve özellikle akılla bunları buluşturup ama bir ahenkle bunu olgunlaştırarak yaşatabilmenin azmini mutlaka oluşturabilmemiz gerektiği kanısındayım.
Bu kanıyı kullanıyorum aslında.

aslında kanı kavramı bana çok fazla yakın gelmiyor. Bunu arzuluyorum da diyorum ama bunu istiyorum da diyorum ama bu kavramların ötesinde bunun bir mutlakiyet olduğuna da tamamen inanıyorum. Çünkü hak diyorsak ve hakkaniyet diyorsak ve hak yolunda diyorsak o zaman mutlak ve mutlak olarak kendimizi çok iyi test etmemiz gerekiyor. Samimiyetle test etmemiz gerekiyor. Ve bu testimizde yanılmamamız için açık olarak var olan ilmi değerin, ilmi kıymetin mümkün olduğunca her tür resmi ideolojilerden uzak, gerçekten bir karşıt ama son derece manidar ama yok edici değil, yapıcı bir hafıza ve bilinç oluşturulmasının medeniyet için olmazsa olmazına inanan biri. Ve bunun bir bireyden başlaması, bireyle beraber, bireylerle beraber bir grup dinamikleri oluşması, grup dinamikleriyle beraber bunun var olan topluma sirayet etmesi kanısındayım. Ve topluma sirayet ederse, gittiğimiz gideceğimiz seçimlerden tutun da, kurulmuş, kurulacak olan partiler, partiler yasası, anayasamız, bütün bu var olan yazılı, görsel, işitsel, bütün bu medyasıyla beraber her şeyle, tüm dünyada bir kuşatılmışlığın yaşadığımız, yaşatılan bir dünyada bunun neden sonuçlarını bulmamız, buna nasıl daha doğru adım atmamız gerektiğini bir perspektif, bir noktadan bakmamız ama çok yönlü bakmamız gerektiğine inanıyorum. Büyük Doğu diyoruz. Büyük bir İslam medeniyetinden söz ediyoruz. Eğer bu medeniyet ve bu medeniyet ilişkisindeki iman ve ilim ve gerçekten doğru ve hak yolunda gidebilme konusunda bir elit değil, elitizmin tuzağına düşmek değil, bir alimlik yani bugünkü deyimiyle Fransızcadan gelen bu entelektüel, entelejansiye dedikleri entelektüel oluşumun oluşabilmesinin ta bundan 500-800 yıl önce var iken bu Büyük Doğu ve İslam medeniyetinde bugün neden durmuş olduğunu, neden dondurulmuş olduğunu, neden ilmi inceliklere sahip olamadığımızı, neden 500 kelimeyle 400 kelimeyle yetinmek zorunda kalıp her gün birbirimizi kırdığımızı, döktüğümüzü, yıktığımızı, bunların farkına varabilmek ve bu patolojik olayı, bu travmatik durumun sebep ve sonuçlarını sadece bulmak değil, bunların sebep ve sonuçların ötesinde ne yapmalı değil, nasıl yapmalıyı ortaya koyabilmenin de yollarını aynı zamanda bu programda inşallah mümkün olduğunca sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Doluyum çünkü dolu olmak zorundayım. Aksi takdirde boş kaldığım an o boşluk mutlak birileri tarafından doldurulur. İşte bugün başımıza gelmiş olan hafızamızı yitirmemizin en büyük nedenlerinden birisi budur. Bu hafıza işte bu nedenden gittiğinden ve bizim bilinç kaybını yaşamamızdan dolayı bugün bu eziklikle beraber ciddi bir sendromun içerisindeyiz. Ne kadar haykırsak, ne kadar haykırsak da ilk başta kendimiz, çevremiz, toplumumuzla tam olarak bu istişareyi yapamaz haldeyiz. Yani diyalogcu olamıyoruz. Tam tersine bir kargaşa içerisinde ve bilhassa medyada, bilhassa domine eden medyada, dünya medyası da dahil tabii ki, onun bir uzantısıyız, bir kötü kopyasıyız aynı zamanda, kuşatarak, var olan bir kuşatıcılıkla tamamen gerçekten irademizi, hafızamızı ve bilincimizi bir Allah yolunda, hak yolunda en iyisiyle icra edebilme konusunda büyük kusurlar içerisinde kalıyoruz. Ve bize bu çıkış yolunu kurabileceğimiz bir yerde umudun oluşabilmesi gereken yerlerde bu umudu tökezletiyoruz ve icraatımızı yapamıyoruz. Bunlardan dolayıdır ki bugün adını çok saygıyla duyduğum, kavram olarak inandığım hedef, hedef umuda açılan kapının ana kapısıdır, cümle kapısıdır Rabbimizin bir fıtratı bize verdiği. Bu bir reklam değildir. Çünkü hedefin kendi zaten reklam olamaz. Hedef bir amaçtır, bir gayedir, bir ilelebettir. Yani medeniyetin en önemli tasavvurudur. Yani eğer ki sizin bir hedefiniz yok ise zaten umuttan söz etmek mümkün değildir. Umut ile hedef iç içe geçmiş kavramlardır. Bu kavramı gerçekten çok seviyor değilim. Bunu hakikaten içselleştirmiş biri olduğuma inanıyorum. Gayesi olmayan bir insan, gayesi olmayan bir toplum, gayesi olmayan bir medeniyet olamaz zaten.
İman ve inanç

Dua zaten bir hedeftir. Hedeftir. Nedir o hedef? Rabbimin en güzel kulu olabilmektir. En güzel makamlarında bulunabilmektir. Yer kürede olsun, yeryüzünde olsun, gökyüzünde olsun, cennette olsun. Nereyi, nasıl sıfatları tanımlarsanız tanımlayın. Ama gayesi olmayan bir toplum zaten hafıza ve bilinçten uzak bir toplumdur. Yitmiştir zaten. Ve aynı zamanda umudu yeşertmeyen yaşatmayandır. Bugün az önce programa girerken girişte şimşekle girdik. Rad suresidir aslında. Şimşek bize bir şey ifade eder. Allah'ın bu büyük nimeti, büyük hikmeti şiddeti barındırdığı gibi bereketi de barındırır. Aslında bize bir uyarıdır. Ben ne deprem ne diğer felaketler, bunların hepsinin ötesinde tutarım. Çünkü çakan o şimşek hiçbir zaman ne kadar felaketi beraberinde getirirse getirsin, aslında var olan en önemli unsur uyarmaktır. Hedefe giden yolda uyarmak. Bireyin eğer ki hedefsizliği varsa, tabiatın hiçbir zaman hedefsizliği yoktur. Çünkü tabiat dediğimiz, doğa dediğimiz, benim inanç sistemime göre Allah'ın takdiridir. Bu bir fıtrattır, bunu değiştiremezsiniz. Mevsimleri değiştirebilirsiniz. Uzatabilirsiniz, sürelerini kısaltabilirsiniz. Bazı coğrafyalarda bulundum. Tropikal coğrafyalarda 8 ay yaz, 2 ay ilkbahar, 1 ay sonbahar ve kış. Evet, ama bunlar sonuçta şunu değiştirmiyor. Yağmuru değiştirmez, şimşeği değiştirmez, karı değiştirmez. Kar kardır, şimşek şimşektir, ateş ateştir, yağmur yağmurdur, su sudur. Bunlar değişmez. Yıldırım diyoruz, şimşekler diyoruz, kasırgalar diyoruz. Bunlar aslında var olan bir dünya dediğimiz küçük bir varoluşun bize sunulmuş, en iyisiyle kullanabilmemiz gerekli olduğu bize ifade edilmiş ve iyilikle yaparsan ve iyilikle devam edersen, bütün bu uyarıları dikkate alırsan en asgariyle imtihana tabi tutulacaksın. En şiddetlisiyle değil. O zaman biz bu imtihanımızda hafıza ve bilincimizi hedefte, gayede, amaçta sürekli tazelersek, geliştirirsek ve var olan, atıl olanı almak yerine, bir kültürel ithal yerine, bir kültür dokumuzu medeniyetle beraber eğer şekilleyebilir ve neden ziyade nasıl oluşturabilirsek ve bu sorularla beraber bir ciddi istişare bilinci gündeme getirebilirsek, hafızamız gelecek kuşaklarla birlikte geleceğe doğru çok daha iyi bir amaç, gaye ve hedef yolunda gidecektir. Ve benim inancımda bugün medeniyet ancak bir yerden kurtuluşunu sağlayabilir. Bir dünya için söylüyorum bunu. Bugün var olan bütün bu tüketim toplumu ve insanı himayesine almış ve büyük bir bilinç kaybı ve onunla beraber hafıza yokluğunu oluşturmuş, travmayı tamamen patolojik bir toplum yapısına yalnızlaşmış, intihar durumuyla karşı karşıya bizi bırakmış, batısıyla, doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle olan açlık, sefalet, yoksulluk, savaş ve bütün olanlar, bütün bunların nedenini biliyoruz. Çoğumuz biliyoruz. Neden oluştuğunu, sebeplerini de biliyoruz ve görüyoruz. Sonuçları karşımızda devam ediyor. Ama bunları kaldırabilmek için nedir hedef? Nasıl bir amaç, nasıl bir gaye ve nasıl bir güzergah bize, nasıl bir menzil bize yön tayin edecektir? Bireyden, gruptan, çevreden ve toplumdan ve var olan büyük doğu ve İslam coğrafyası diyorum. İslam sadece bir iman, inanç olarak kaldığı an tesiri fazla yoktur. Toplum olarak, toplum bilinci ve toplum hafızasında yoktur. Bunu kabul etmemiz gerekir. Ancak ve ancak icraata yöneldiği an, bu icraatını da bilhassa kültürel iktidarı, iktidardan ziyade kültürel dokuyu ve kültürel ahengi oluşturmaya başladığı an vardır. Çünkü İslam var olan bütün bugünkü bilhassa son 200-250 yıllık var olan sistemin, yani putperest, şirk koşmuş olan para sisteminin tamamen dışında olan bir yapıdır, inançtır, ilmi dokudur ve iman dokusudur. Asıl bütün mesele burada başlıyor. Bir yolculuk hali,
bu yolculuk halinde

sabrı gerekiyor ve sabr kesinlikle umutla nakış nakış icraata yönelik diyorum bakın. İcraata yönelik nabzımızla diyelim. Sabrımızı buluşturduğumuz an ve amaç ve gayede hedefle çalışarak ama bu çalışmayı kuru kuruya yavan yavana değil, bunu bir gerçekten önemli bir gelecek üzerine kurduğumuz takdirde sonucunu hemen şimdi alamayız. Bu bir sabırla ancak ve ancak belki bunun tarihini ben koyamıyorum. Bunu Rabbim biliyor. Bizi bir gün daha hidayete vardıracağı inancındayım. Aksi takdirde bunların yavan bir şekilde devam etmesi ve var olan bu gidişat çok açık, samimi bir şekilde sinir sistemimizin, toplumsal dokuların çökmesine neden olup bu kıyametin habercisidir. Kıyamet nedir? Kıyamet, hedefsizliğin, gayenin, imanın, inancın, doğru bir diyaloğun, istişarelerin, adil bir yönetimin, hakkın, hak yolundaki sevdanın olmadığı anda zaten baş gösterir. Ve oradan adım adım adım ilerler ve açıkçası var olan zaten günlük hayatımızda her gün yaşadığımız bir kıyamete dönüşür. Çünkü mutsuz ve umutsuz bir toplum ya da birey haline döndüğümüzde çok ciddi yabancılaşmalar başlar, ayrılıklar başlar, kıskançlıklardan tutun, var olan her türlü şiddet, şiddetle beraber küfür, küfürle birlikte aciziyet, aciziyetle birlikte var olan her şeye karşı ama her şey istisnasız negatif yaklaşarak aslında bir kıyametin tamamen hazırlayıcısı haline geliriz. Bu nedenden programımda bugün umut hakkında konuşmak istiyorum. Fakat yarım saatlik yaklaşık bir sürem var. Şimdi umudu açtığımız zaman biz, umut barış mıdır, umut savaş mıdır? Savaş bazen umut, barış başlı başına bir umut derler. Var olan bu, bize batıdan transfer edilmiş olan, ithal edilmiş olan bir yapıdır. Cumhuriyet diyoruz. Cumhuriyet kavramdır de, o da aynen. Şimdi cumhuriyet dediğimiz nedir? Bir taklit cumhuriyet midir? Umut bir taklit olabilir mi? Evet, umut da bir taklit olabilir. 100 yıl, 200 yıl, 300, 400 yıl. Peki ama bu taklitin özündeki umut, umut mudur? Yoksa hakikaten bir yalan mıdır? Umutla yalan arasındaki bu ilişkiyi de iyi dokumamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in söylemiş olduğu çok muazzam, bana göre kıymeti çok yüksek olan bende, şahsımda, aldatan bizden değildir. Aldatan bizden değildir demek nedir? Bu çok geniş bir konudur. Bunu ilahiyatçılara bırakıyorum. Ama bunun kültürel iktidar ve iletişim kod sistemleri içerisindeki yerini aldığımda ve günlük hayatıma ve hayatlarımıza uyguladığımda aslında işte aldatan bizden değildir bir güvenin yok olmasıdır. Güvenin yok olduğu bir toplum zaten hafızası boşaltılmış, bilinci tamamen kayıp hale gelmiş ve bir medeniyet kurma gücü değil, onu düşünebilme bile fırsatı, imkanı kendine sağlamayan bir hale gelmiş demektir. Ve buradan yola geldiğimizde işte bu hafıza ve bilinç ve kültürel iktidar ve kültürel dokular ve bunun bütün görsel, işitsel dünyamızı bugün digital dünya dediğimiz bu özellikle yüksek teknolojiyle yöneten, yönettiren her türlü alışverişimizden tutun, her türlü giydiğimizden, içtiğimizden, yediğimizden, davranış kodlarımızdan, işaretlerimizden, yazışma şekillerimizden, her bir şeye kadar uzatın uzatabildiğince, o kadar çok arıza var ki, bu arızaları bir araya getirebilmek, bu arızaları toplayabilmek ve bu arızaların her birinde detaya inerek ama ince bir işçilikle ve ahenkle çalışarak, sabırla adım adım adım umudu icraatla geliştirerek, zenginleştirerek bilincimizi olgunlaştırmak zorundayız. Ve bilinçle beraber akli dediğimiz en önemli olan tahlile girebilmeliyiz. Analitik düşünebilmeliyiz. Ve bu analitik üzerinden de hafızamızı mutlaka yaşatmak ve beslemek zorundayız. Ve bunu resmi tarihçilerin ellerine de bırakmamalıyız. Resmi tarihçilerin ellerine bıraktığımız takdirde var olan dünya iktidarı ve var olan dünya iktidarının bir azınlığı ve onun bir dolu işbirlik çevreleri talihsizlik ki var olan sistemin hafıza kayıplarını ve bilinç değerlerini ve bunun bütün geleceğe yönelik bir medeniyet inşasını tamamen donduruyorlar değil, durduruyorlar. Blok ediyorlar. Çünkü var olan kendi emelleri, kendi amaçları, onların bir amacı var ama o amaç çürük bir amaç.
çürümüş bir amaç. Çünkü bir putperest, bir şirk haline gelmiş olan sadece bir para dünyasından, faiz dünyasından ve onunla birlikte borsalardan, şirketler ve kurulan şirketler sadece değil, şirket vardır, şirket olabilir, oluşabilir ama o şirketlerin hangi gayeye, neye hizmet ettikleri konusunu pazar denen bir dünya pazarında, marketinde nasıl edilgen ya da etken oldukları, aralarındaki ilişkilerin ne olduğu, simsarlığın ne olduğu, suikastların ne olduğu, sistemle, orduyla, polisle, siyasetle, siyasetçiyle, partilerle neler oluşturduğunu sadece Türkiye üzerinden değil okumayalım. Bütün dünya üzerinden okuyalım bunu. Bunu bizzat bunun şu anda icracısı olan, iktidarı olan, icraat anlamındaki var olan batı, zengin batı, sömürgen batıdan da başlayarak başlatabiliriz. Bunu Meksika'ya da yayabiliriz, bunu Afganistan'a da götürebiliriz. Bangladeş'e de alabiliriz, Japonya'ya da alabiliriz, Güney Kore'ye de, Kuzey Kore'ye de, Rusya'ya da, Çin'e de, Amerika Birleşik Devletleri dahil, İngiltere dahil olmak üzere büyük krallık. Bunların hepsini burada inşallah gündeme getireceğiz ve tek tek açmaya çalışacağız. Bunları açamadığımız takdirde yolculuk eksik kalır, yolculuk hatta yolculuk olarak ortaya çıkmaz. Yolda kalmayla karşı karşıya kalırız. Bu da zaten yola çıkmamızı engelleyecek önemli durumdur. Yani hedeften uzak, umutsuz, hafızasını yenilemeyen, tazelemeyen ve bilinç akışını muazzam bir şekilde bir medeniyet inşasında geliştiremeyen zavallı bir toplumdan ziyade yığın haline dönüşürüz. Birey olarak bu yığınlığı kabul etmiyorum. Ve bu programımı yapmamdaki en büyük neden, tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar bu fırsatı verdikleri için. Yapabileceğimiz tek şey, birbirimizi bakın karalamıyorum. Şahıslar olarak da gitmiyorum. Şahıslar üzerinden zaten hayata bakmıyorum. Ama bir toplum ve toplum içinde bir çoğul ve o çoğulun var olan bir azınlığı varsa biz buna ne diyoruz? Çok açık ve bariz olarak iktidar seçkinleri diyoruz. Bu iktidar seçkinleri olayı nereye giderseniz gidin dünyanın karşınıza çıkıyor. İktidar seçkinlerinin elinden alınabilen bir dünya ancak Peygamber Efendimizin dünyasıdır. Peygamber Efendimizin en büyük hedefi ve İslam ve İslam ruhunu yayabilme, imanı geliştirme, hafıza ve bilinci tazeleyebilme, mübarek Kur'an-ı Kerim'le ve aynı zamanda hadislerle beraber aslında geliştirmiş olan en önemli olay, sünnetlerle var olan en önemli değer, var olan iktidar seçkinlerine karşıdır. İktidar seçkinlerini eğer biz Kur'an'da anlayamadıysak, hadislerde anlayamadıysak, iktidar seçkinleri olayının bin değil daha da ötesi insanlık tarihinin doğuşundan bugüne, ta yazılı tarihten sonra bugün özellikle görsel tarih diyoruz, görsel tarihine kadar olan olayını bilemezsek, şahsım olarak ben kendime namussuzluk yaparım. Namuslu değilimdir, doğru değilimdir. Bu kadar katı ve çok iddialı bir kavram kullandım. Çünkü iktidar seçkinleri, yani bu elit dediğimiz, elitist dediğimiz, bizleri teslim almış bu mekanizma, bize alimcilik oynamamalı. Alim yetiştirmeliyiz. Alim yetiştiremiyoruz ama alim bir şeyle yetişebilir. Hafızayla yetişebilir. Yani var olan Türkçe'de kullandıkları bellek, belle. Ne kadar karşılığını verir hafızanın. Dikkat edersin, biz hafızlar yetiştiririz. Biz bellekçiler yetiştirmiyoruz. Neyle değiştirebilirsiniz bu kelimeyi? Silmeniz demektir hafızanızda yine önemli bir dokuyu. Hafıza diyoruz bakın. Bundan dolayı da imanımıza, inancımıza hafız yetiştiriyoruz. Bellekçi yetiştirmiyoruz. Pazartesi günü okullar açılacak. Ezber sistemine dayalı olan bir bellekçiler kütlesi yetiştiriyoruz, geliştiriyoruz. Kime hizmet ediyor bunlar? Neye hizmet ediyor? Hangi eğitim sistemine hizmet ediyor? Bugünkü programın başlaması çok manidar. Bu bir tesadüf değil. Allah için bu gerçekten bir tevafuk olduğu inancındayım. Pazartesi günü binlerce, yüz binlerce yavrumuz, gencimiz okullara gidecekler. Üniversite sistemi ve eğitim sistemi, yani benim inandığım güzel, o değerli, kıymetli kavramla maarif sistemini eğer algılayamazsak zaten hafıza ve bilinci oluşturamayız. Bugün benim bu şu anda radyoda yaptığım nacizane bu konuşma, hakkınızı helal edin. Birçoğunuz belki kabul etmiyorsunuz ya da ediyorsunuz, onaylıyorsunuz, onaylamıyorsunuz. Çok normaldir bu istişare için. Bu bir marif olayıdır zaten. Eğer ki şu program varsa gündemde, bu programın özü, aslında merkezi, amaçları,
Belli zaten hedefi gayesi. Ama mariftir. Her şeyin özünde ve işin içinde marif vardır. Yani

aklın terbiyesi, nefsin terbiyesi için ve akılla nefs icrasının buluşturulması için ve bir takım yamyamlara teslim olmamamız için marif mutlak bir zorunluluktur. Olmazsa olmazdır insanın hayatını devam ettirebilmesi, toplumların ve medeniyetlerin. O zaman bizim marif sistemimizi çok ciddi gözden geçirmemiz gerekmiyor. Acil icraatlar yapmamız gerekiyor. Dinamikleştirmemiz, kabul edilmeyecek bir dolu olayları kaldırıp tasfiye etmemiz, farklı şeyler icraatları, bize ait olan Büyük Doğu, Büyük İslam'a ait olan oradaki bir coğrafyada ancak bu sağlam duruşla, gayeyi sabırla, nakış nakış işleyerek ve hafıza ve bilinci hiçbir şekilde kaybetmeden tazeleyerek devam eden bir olay olduğu inancındayım. Olay değil, bir amaç olduğu inancındayım. Bu olmazsa olmaz. Pazartesi günü başlıyoruz. Öğretmen dediğimiz öğretmen, yani eğitmen dediğimiz eğitmen, sadece bir eğip büken mi var olan sistemde belli bir iktidar seçkinlerinin oluşturmuş olduğu, küresel iktidarların buradaki uyduluğuyla beraber oluşturmuş bir eğitim sistemi dediğimiz bir, ben marif diyemiyorum çünkü ben marif olduğuna inanmıyorum. 100 yıllık, özellikle 120 yıllık dokumuzda bilhassa taklit cumhuriyette ne yazık ki ben bunu söyleyemiyorum. Bunda demek en temel hakkımdır benim. En temel hakkımdır. Marifi kullanamıyorum. Eğit bükü kullanıyorum. Eğitim. Bu eğit bük nereden, nasıl oluşuyor ve kimlere hizmet ediyor bu? Kime hizmet ediyor bu? Nereye hizmet ediyor? İktidar seçkinlerine hizmet ediyor. İktidar seçkinleri için rekabet oluşmuş. Bu sadece para değil bakın. Sadece parayı ele geçirmek değil. Para bir kod sistemindeki önemli bir put, bir şirk olarak, bir tanım olarak ya da bir değer olarak, bir kıymet gibi karşımıza çıkartılıyor. Yani bizi yanıltan bir amaç, gaye, hedef doğru olarak bize gösteriliyor. Rahatlık ve konfor sunuyor bize. The comfort zone dedikleri İngilizlerin, kendilerinin oluşturduğu. Yani biz buna şöyle söyleriz, konfor bölgesi. Kendine ait rahatsız olmayan bir bölge oluşturmak. Ve o bölgeye kimseyi dokundurtmamak. Ve çok ciddi ve şiddetle korumak. Bugün Gazze'deki olayın özü budur. Eğer bugün zaten Filistin olayında, eğer ki Gazze olayı Filistin'de zaten var olan, geçmişteki var olan Filistin gidişatıyla ilişkisi olsaydı, bugün zaten çoktan kurulmuştu ikili devlet ya da işte bir Filistin devleti. Ama kendi iktidar seçkinleriyle nereye gidecekti? Ruhları şad içinde yatsınlar, o canlarını feda eden insanlar, işte o kültürel iktidarlara, o özellikle onunla işbirliği yapanlara ve o kültür özellikle iktidarını elinde tutan bu elit seçkinler dediğimiz, bu azınlık seçkinlere teslim olmamak için bugünkü Gazze'deki olay devam ediyor. Gazze'deki olayın devam etmesinin en büyük nedenlerinden bu. Yani İslamiyet'in teslimiyetini vermiyor. Yani bayrağı teslim etmiyor. Bu çok önemli. Bu bizim hafızalarımıza işlenmesi gerekiyor. Ve yalnız bırakılmaması gerekiyor. Tam tersine bizdeki yeni alim, yeni entelektüel bunlara kafa yormalı, yormakla kalmamalı, icraata geçmeli. Ama kültürel oluşumu bir yerden alıp kendi kültürel iktidarımızı oluşturabilmenin zorunluluğu olduğuna inanıyorum. Bu da ancak işte soyutlama ve bilinç ve onunla birlikte çok iyi okumalar, bu okumaları icraatla yapmamız gerekiyor inanıyorum. İcraatsız hiçbir şeyi de kabul etmem mümkün değil. Çünkü icraat yavan umuttan, teselliden öteye gitmez. O umut teselli. O umudun o teselli hali bana şahsıma göre Rabbim katında ne kadar kabuldür ayrı. İyilik yap diyor. Doğruyu yap. Hakkın yolunda git. Mazlumun yanında git. Bunlar nedir efendim? Umudu eğer oluşturacaksan, Allah yolunda gideceksen, hak yolunda, o zaman bunlara kafa yoracağız. Bugün ben belki buradan çıktıktan sonra bilemiyorum başıma ne gelir. Bunu bilemeyiz. Umudum şudur. Allah hayırlı uğurlu nasip etsin. İnşallah evime sağlık, sıhhat, afiyetle gideyim herkes gibi. Bu umuttur. Bu taze, bu naif bir umuttur. Ama var olan belli konularda hafıza ve bilincin yaşayabilmesi ve bir medeniyetten söz ediyorsak, o zaman çok ciddi olarak icraatların ele alınması gerekiyor. Umudu kesinlikle teselliyle süslememeliyiz. Tam tersine sabırla adım adım işleyerek geliştirebilmenin yollarını bulmalıyız. Başınızı ağrıtmış olabilirim. Hakkınızı helal edin. Ama şunu, birkaç yazdığım notlarım var şu anda aldığım. Bakın, umudun olmadığı yerde hep hayatımda tecrübem şunu söyledi, gösterdi. Şikayet vardır, küskünlük vardır ve yalnızlık bir kronik hale dönüşür. Yani travma haline gelir. Bu da patolojik bir durumdur.
Umudun var olmadığı bir yerde zaten medeniyetten söz etmemiz mümkün değildir. Bir insan, bir toplum umudunu yitirmişse, o insanın bütün ya da o toplumun bir hayat algı sistemi, iman sistemi bir şekilde çökmüş demektir. Ve telafisi yıllar alır, çok zordur. Bugün içinde bulunduğumuz toplum budur işte bizim, yüzyıllık. Yüzyıllık taklit cumhuriyeti. İnsanı hayvandan ayıran en büyük özellik ömrüne göre yaptığı gelecek zaman kurgusudur. Hayvan bilimini incelemiş değilim. Hayvanların geleceğe dair bir umut besledikleri doğru mudur, değil midir? Bu konuda iddialı bir laf etmek istemiyorum. Sadece bir varsayımda bulunuyorum. Bu yalnızca insana verilmiştir. Ve bir insanın sürekliliğini, neslinin devamını sağlayan, insanlığın kendine hediye edilmiş olan ilahi takdir tarafından varoluşunun sürekliliği ancak geleceklidir. Geleceğin adı gelecek zaman değildir, umuda açılan kapıdır. Ve bunun için bu umuda açılan kapıda ilkokul ve ilkokul öncesi eğitimde ve aile eğitimlerinde, ailede bilhassa başlayan eğitimde asıl peki Selçuk Hoca ne yapabiliriz? Hafıza ve bilinci oluşturabilmek için neden başlamalıyız? Nereden ilk? Nasıla gideceksek? İlki söyleyeyim efendim. Bütün bu kavramları geliştirebilmek tek bir şeyden başlıyor. Aileden başlayan ilkokul öncesi eğitimle beraber, ilkokulla beraber gelecek olan ve ortaokul ve lise ve hatta üniversitelerle devam edecek olan nefs terbiyesidir efendim. Nefs üzerine odaklanmalıyız ve nefsin özellikle tahlilini çok iyi yapmalıyız. Nefsi çözen bir birey, nefsi anlayan, algılayan, kavrayan bir kişi, toplum, medeniyetini kurma hedefinde çok azimlidir ve ciddidir ve açık olarak gayesine gider. Allah o kapıyı açacağı inancındayım. Ama nefs, o nefsi geçtiğimiz an, onu boşalttığımız an, nefse fazla yüz yüze gelmediğimiz an zaten bütün bir marif sisteminiz yok demektir. Ya çökmüştür, öyle çökmüş bile diyemiyorum, yoktur. Nefsi olmayan, nefs terbiyesine yönelmeyen bir marif olamaz. Olamaz. Bilim, ilim, sanat, bütün bunları konuşacağız ileriki programlarımızda. Bunların hepsinin özü Allah'tadır. Ve bu öz, bu Allah, Allah'la inançla var olan ilişkindeki formdur, biçimdir. Bizim ancak suretlerle yaşadığımızdır. Çünkü bizler biraz suretiz. Ve bu suretlerin en temel özelliklerinden biri, en çok Allah'a karşı çıkmış olan o kibri ortaya koymuş olan iblis dediğimiz adına ya da negatif enerji, şeytan ne derseniz diyeyim bugüne, işte bu nefse yaşar. Hayatı ve zulmü ve her şeyi nefse yapar. Size umudu da nefs yoluyla aşılatır. Ama hangi umut dersin? Medeniyet der ama nasıl bir medeniyet dersin? Müziğinden tut, sinemandan tut, tiyatrondan tut, heykelinden tut, resminden tut, müziğinden tut. Her şeyine varıncaya bak. Yediğinden, içtiğinden, bütün ailenle olan ananla, babanla, kardeşlerinle ilişkinden tut. Ailenden tut, akrabalarından tut. Bütün bir toplumdan tut. Siyasi iktidarlardan tut, her şeyinle. Burada en temel olay nefstir. Çünkü nefs, bütün aslında kötülüklerin merkezi ve kaynağıdır. İşte asıl pazartesi başlayacak eğitim sistemimizde, marif sistemi diyelim buna ama onlar eğitim bugün söylüyor ve onu da söylüyorum burada. Bunun asıl buradan başlaması gerektiğine inanıyorum. Nefs terbiyesi üzerine çok ciddi çalışmalar yapılmalı. Asıl marif sistemi bunun üzerine kodlanmalı. Ve ki ancak hafıza ve bilinç ve bunun görsel ve işitsel günümüz, bu digital dediğimiz bu görsel işitsel dünyada, bu hay yüksek teknoloji dünyasında bizim asıl bu alana yönümüzü çevirmemiz gerekiyor. Ana mesele burada. Bu mesele ancak bize nasılı açar. Ne değil, bakın ne dedik. İşte ama bunun üzerine girersek nasılla buluşuruz. Ve biz bu nasılı geliştirebilirsek o zaman gerçekten çok çok önemli bir umut kapısını açmışız demektir. Çünkü umutsuzluk demek her tür nefs beklentilerini ve nefsin içindeki şiddetle bizleri baskı altına almış ve kurumsallaşmış hale gelmiş olan bu negatif yapılanmanın, bu şeytani yapılanmanın askıya alınmasını gerektiriyor. Yani eğer biz nefsimiz üzerine ciddi olarak gerçekten çok ciddi bir hareket sahamızı geliştirip alt edebilmek ya da bunu terbiye edebilmeyi yapamazsak bu bir
askıya alındı.

sonradır. Geciktirmedir ki bu geciktirme bir beklentiyi getirir. Bu beklentilerde ancak ve ancak bizi hüsrana uğratır. Bu nedenden ben özellikle Rad suresindeki mübarek kitabımızdaki özellikle bu şimşek olayıyla girdim. Gök gürültüsü daha doğrusu diğer adıyla gök gürültüsüyle girdim. Gök gürültüsü bana toprak kokusunu yad eder, vaat eder. Ben gök gürültüsünü duyduğum an toprak kokusu derhal burnuma gelir. Bu ikisi en önemli şefaat, en önemli bereket, sıhhat ve afiyet ve gerçekten nefsi en mükemmeliyle güdüsel olarak temizleme yolunu zaten bana getirir. Direkt yani tabii doğal hemen girersiniz oraya. Ve ses, sakın sesi sadece müzikle karıştırmayın. Vahiy dediğimiz ses, ses evet asıl seslere odaklanmalıyız. İçimizdeki sesi keşfedebilmeliyiz. Nefs zaten sizde özellikle ses yoluyla gelir. Ses yoluyla sizlere bir şeyler ifade etmeye çalışır. Sizi ya şaşırtır ya doğruya yöneltir. Bir gün uzun uzadıya bir iki programda sesi de konuşacağım. İnşallah müziği konuşmaya çalışacağım. Hangi müzik? Şu anda elektronik müzik duyuyorsunuz. Bu bir yolculuk müziği. Evet, elektrik ve elektronik dediğimiz müzik. Ama ne tür bir müzik? Müzik mi acaba? Yoksa bir ses kulvarında beni bana doğru yönelten, beni hiçbir şekilde imandan alıkoymayan, aslında beni imanla ve kainatla, büyük kainatla, sadece dünyayla sınırlı kalmayan bir ciddi bir biçim, form olduğu için inanıyorum. Elektrik ve elektronik bilhassa bunların varoluşları, elektronların varoluşları beni ilgilendirdiği için, bir de benim içimdeki oluşanlar, kültür birikimleri, parçacıklar ve bütün bu değerlere baktığımızda hafıza ve bilinç ve görsel ve işitsel devamıyla ve nefsle ve medeniyet ilişkileriyle birey, grup, toplum ve bir büyük bir geleceğin küresel medeniyetini oluşturma konusunda bana çok önemli ipuçları veriyor. İnşallah bu ipuçlarını ben Rabbim nasip ettiği sürece detaylarına girerek ahenkle işlemeye çalışacağım. Çeşitli örneklerle sulandırmadan, dekore etmeden, arı duru bir şekilde bunları açıklamaya, anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi katkılarınız her daim yanımdadır. İcraat ancak ve ancak istişareden geçer. Bu negatif değil, negatifleri görebiliriz ama negatifleri tahlil ederek pozitife çevirmem. Ancak pozitife çevirmek de mümkündür. Çünkü icraata yönelik olan, gerçekten var olan, kendi gerçeğini kabullenmiş ve bunun üzerine kafa yoran ve devam eden umut, az önce de ifade ettiğim gibi, yaşayan umuttur, icraatçı umuttur. İstişare icraat gerektirir. İstişarenin kendi zaten icraata giriştir. Ve bu da ancak bir büyük bir medeniyet, küçük medeniyet hiç önemli değil. Ama medeniyet olabilme ve medeniyeti sabırla nakış nakış işleyerek devamlılığını ve sürekliliğini addedebilmektir. Bugün söyleyeceklerim, bugün ilk girişi yapacağım konu budur. Yani şu anda benim aklıma gelebilen, ilk program olduğu için ilk programda daha ziyade tam olarak size giriş yapmıyorum. Yani örneğin bir televizyon, buyurun televizyonu konuşalım diye başlamıyorum. Sinema, fotoğraf, selfie konuşmuyorum bakın, selfie. Selfie'nin tarihine giriş. Cep telefonlarımızdaki selfie'ler. Bunun örneğin bunları açacağız ileride. İleride selfie nedir ya? Yani herkes biliyor selfie. Hepiniz çekiliyoruz evlerimizde. İyi de ne olduğu önemli addetmiyor. Onu hepimiz biliyoruz. Çocuk da biliyor. Ama nasıl işlendiği ve bunun nasıl kurumsal olarak bize ve nefse zararlarıyla olumsuz dönüştüğünü ve bu olumsuz dönüşümün sonucunda bizi dönüştürüp yanlış bir noktaya, hedeften şaşırttığı bir noktaya, aslında bir narsist, bir egosantrik, bir kibir, bir beğeni ve vücudu kutsatmaya yönelik olan tavrından ben konuşmaya çalışacağım burada selfie ile. Ya da bir mekanı kutsatmaya çalışmak, bu kutsatmak, bütün bu kutsatmalar, bunları konuşmaya. Benim şu anda öğrencilerim var, talebelerim işte, aslında talebe demek daha güzel anlamıyla. Yani ben onları çünkü eğip bükmüyorum. Mümkün olduğunca onlarla en iyi şekilde istişare etmenin yolunu buluyorum. Bu arkadaşlarımın çoğu ortaokul, lise, bilhassa üniversite öğrencileri. 8 saat asgari video oyunlarına zaman ayırıyorlar

0: nimeti nasıl olumsuz şekilde israf edip yok ediyoruz? Aynı ekmeği israf ettiğimiz, suyu israf ettiğimiz gibi ve benzeri. Hakkınızı helal edin, başınızı arttıysak. Bu ilk programımızda sürçü lisan ettiysek. Dünya bir sahnedir. Ama bu sahne yavan bir sahne olmamalı. İnşallah Allah'ın izniyle umudu ileriki programda daha da açmaya çalışacağım. Konuşmaya çalışacağım. Görüntü kirliliği, ses kirliliği, yalan, aldatma, her bir bu kavram üzerine her bir programda zaman ayıracağım. Bugün genel olarak hafıza ve bilincin ve medeniyet ve medeniyetle birlikte aynı zamanda marif ilişkisini ve bunun umutla olan ilişkisini anlatmaya çalıştım. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet kalın. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Hayırlı akşamlar, geceler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Selçuk Ferit'in hazırlayıp sunduğu Hafıza ve Bilinç programı sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
3: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com
3: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
8: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan, Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler.
1: Seslendiren Hayri Küçükdil.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek İmana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Hep seni çağırdık ve çağırıyoruz. Belki hazır olmadan, belki seni anlamadan seni çağırıyoruz. Acaba bir kerecik olsun geldiğinde seni görseydik kalbimiz durur muydu acaba? Donup kala kalır mıydık? Düşünüyorum, nasıl dururduk acaba senin karşında? Nasıl bakardık o nur yüzüne? Daha doğrusu ne yüze bakardık? Ya da bakabilir miydik? Yoksa hemen oracağa yığılıp bayılır kalır mıydık? Bilemiyorum yani mi? Nasıl durduk karşında? Nasıl dinlerdik mübarek sözlerini? Ama hayali bile güzel. Seni anmanın güzelliğinin hayali bile güzel. Sonra seni ev halkımla tanıştırmak isterdim. Hanımımı gösterirdim sana. Ya Nebi, işte bak bu benim hanımım diyebilir miyim acaba? Ama belki örtüden uzak. Ama belki hala namaz kılmıyor. Yoksa yok, hayır. Ben sizi en iyisi tanıştırmayayım. İçeride kızım var. Kızımı göstereyim mi derim acaba? Yoksa odama örtüden uzak. Yoksa hala onunla mı aklı secdeye gelmiyor? Ya oğlum? Oğlum desem belki. O da namaz kılmıyor hala. O da hala İslam'dan uzak. Ama yine tanıştırır mıydım seninle? Ya da hangi yüzle? Çok zor değil mi? Resulullah'ı hem davet et, sonra da sevdiklerinle paylaş ama. Ne acı değil mi? Belki duygu ve terennümlerle ağlıyoruz. Ya Resulallah, seni çok seviyoruz diyoruz. Ama hala yolundan gidemiyoruz. Hala bugün ümmet namaz kılmıyor. Aradan yıllar geçmiş, yüzyıllar, asırlar geçmiş, her şey bitmiş.

Artık kıyamet an be an gelmek üzere ve hala ümmet namazdan uzak, hala örtüden uzak, hala helal haramı bilmeden yiyip içiyor, hala faizin peşinde, hala nasıl çalıp çırpabilirimin peşinde. Böyle olan yere Nebi gelir mi dostlar? Haram işlenen yere, Allah'ın yolunda gitmeyen yere Nebi gelir mi dostlar? Hayır. Hayır. Çok bekleriz. Belki de bekleye bekleye vefat edeceğiz. Ama her şey bu değil ki işte. Canların canıdır o Habibullah. Düzeltmemiz gerekir kendimizi. Onun karşısına bir nur ile çıkmak lazım. Zulmet ile değil. Kararan kalpleri onun zikriyle ve salavatıyla parlatmak lazım. Çıkalım Nebi'nin huzuruna. O Muhammedi nuru alnımızda parlatmayalım mı? Hani Allah'ın Resulüne sen mahşerde ümmetini nasıl tanıyacaksın dediğinde onların alınlarındaki secde izinden diyordu ya, ya Peygamberimiz öyle buyurmuyor muydu? Sende hala o iz yok mu kardeşim? Hani ümmetin dedi. Doğumundan vefatına kadar hep ismini zikretti. O ümmetin içerisinde sen yok musun? O gün, o gül yüzlü Nebi ya seni işaret etmezse, sen gel demezse dualarının ne hikmeti var? Alın secde izni almadıktan sonra. Gözyaşların o seccadenin üzerini ıslatmadıktan sonra o seccadenin hikmeti ne? Secde ettiğin yerde hüvel bakiye talipsin. Baki olan Allah'a talipsin. Ama işte ona ulaşmanın anahtarı da Habibullah'tır, Resulullah'tır, Allah'ın sevgilisidir. Sen o gün ona ulaşamazsan hangi yüzle çıkarsın Rabbinin huzuruna? Nurumuzsun ya Nebi, gülümüzsün ya Nebi, anlatamıyoruz seni, hissedemiyoruz seni, dünyalıkların peşinde olduk, seni anmaktan uzak olan insanlar olduk ya Nebi, bir gün içerisinde dünyalıkları zikrettiğimin yüzde biri kadar seni zikredemez olduk. Bazen bir salatu selam bile gönderemiyoruz. Sen böyle bir yere gelir misin ya Nebi? Seni anmaktan uzak olan bir yere gelir misin? Zor. Su olan yerde tohum yeşerir. Aşk olan yere muhabbetullah iner. Sevgilinin zikredildiği yerde onun kokusu gelir. Ona dökülen aşk o terennümlerimin içerisinde Habibullah gelir.

Zehre kapanıp Habibullah'ı talip olanların davetine Nebiullah gelir. Eğer uzak isen çok çalışman gerekir. Hem de çok. Er çağırana Nebiullah gelmiyor dostlar. Çünkü Allahu Teala sevdiklerine ikram ediyor onu. Sevdiklerinin çağrısıyla gönderiyor Nebiullah'ı. Senin ziyaretine geliyorsa Allahu Teala'nın izniyle geliyor. Gece rüyalarına giriyorsa demek ki Rabbim seni sevmiş ve Habibullah'ı göndermiş sana. O zaman sen şanslısın. Ya göremeyenler, ya ağlayıp bana da gel ya Resulallah diyenler, haykıranlar, ya Nebi neredesin diyenler, hayalimize gir diyenler, secdelerine seni bekliyoruz diyenler, ya Resulallah senin aşkınla yanıyorum diyenler, yanmasını bilmeden yandığını sananlar, seni zikredenler, aşkınla yananlar, seni bekleyenlere de gelecek misin ya Nebi? Kokunu gönderecek misin bizlere de? Ne olur bir anlık dahi olsa ya Nebi, bir nefes alıp verinceye kadar olsa, bir göz açıp kapayıncaya kadar da olsa, bir an içinde olsa, bir kere seni görmeden bu dünyadan bizi ayırma ya Nebi. Allah-u Teala'nın emirleri doğrultusunda yaşayarak seni yaş gören ve seni hisseden, senin kokunu duyan insanlardan olabilmemiz için Allah-u Teala'ya bizim için dua et ya Nebi. Habibinin hürmetine diyoruz Allah'ım. Bir an göster, bir an.

İnan ve aşka sahip olmak istiyoruz ki onun ayağına batacak bir diken gelip benim yüreğime batsın diyebilecek. Ve bu seviyede gerçekten o muhabbeti alabilecek bir iman istiyoruz senden. Ver Rabbimiz, onun muhabbetini ver bize. Ya Resulallah, sorsam ki beni seviyor musunuz diye. Belki her birimiz evet, evet seviyoruz diyeceğiz. Böyle cevap vereceğiz. Fakat sorsam ki Kur'an ve sünnet çerçevesinde mi yaşıyorsunuz diye. İşte o zaman ne cevap vereceğiz? Seni sevmek boş lafla olmuyor ya Nebi. Yolunu yol edinmeyle oluyor ya Nebi. Çalışıyoruz kendimizce. Ey can, seni tanıyan başka can arar mı? Sana gönül veren başka gönüle konar mı? Sendeki gül kokusunu alan başka gül bahçesine koyar mı? Hayır. Sana yöneldik. Ve sendeki sana her şeyimizle, her anımızla senin arzundayız ya Nebi. Belki de birkaçımız. Senin aşkında gark olmak isteriz. Umana dalmayan umanın güzelliğini alabilir mi? Aşk bahçesinde Allah'ın Resulü olmasa, gönül o bahçeye konan bir bülbül olmak ister mi? Ama o sevgiyi kalbe koyan, o canın içerisinde seni yakan Allahu Teala'dır, Rabbimizdir. Allahu Teala'ya yönelmek lazım bunun başında. Dualarımızda Allahu Teala'ya terennüm etmek lazım. Ya Rabbi, senin sevgini istiyoruz senden. Senin ve sevgili Habibinin sevgisini istiyoruz senden. Lütfunla, kereminle ikram et bize de Rabbimiz. İkram eyle de o aşkın içinde yanalım. Bunun yolunu göster bize. Sen göstermezsen biz göremeyiz Rabbimiz. Sen öğretmezsen biz öğrenemeyiz Rabbimiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz Rabbimiz. Sen göster, sen öğret, sen sevdir ya Rabbi. Sen buyurdun. İman edenler Allah'ı başka her şeyden daha çok sevenler diye ve severler diye. Sevgiyi öğreten sensin. Sevginin içerisinde yakan sensin. Aşkı kalbe koyup ondan buran buran muhabbetullah koklatan sensin. Allahu Ekber. Yanalım dostlar. Yanmasını öğrenelim. Habibullah'ı istemesini öğrenelim. O aşk ile Allah'a ulaşmasını öğrenelim. Allah'ın Resulü boş sözlerle gelmiyor. Boş kalplere gelmiyor. Kur'an ve sünnetle yerleşmemiş muhabbete gelmiyor. Allah
Her şeyimizin üstünde seni sevmesini bir bilebilsek, seni kalbimize koyabilmesini bir bilebilsek, peygambersiz olmuyor, hiçbir şey anlaşılmıyor, nebisiz anlanılmıyor. Sen ona anlattın ya Rabbi, o da bize. Ey kullarım, beni senden sorarlarsa bilsinler ki ben onlara gerçekten çok yakınım. Bana dua edenin yakarışına her zaman karşılık veririm. Duasını kabul ederim. Öyleyse onlar da benim davetime koşsunlar ve bana layıkıyla iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Allah-u Teala böyle buyuruyordu. Demek ki gerçekten doğru yolu bulmanın en doğru yolu senin davetine koşmaktır ya Rabbi. Sana ve peygamberine koşmaktır.

ancak sizin davetinizle ulaşılır. Bunun için dökebilecek göz, görebilecek göz, hissedecek gönül, idrak için muhabbet lazım. Bütün bunlarda hep sendedir ya Rabbi, hep seninledir ya Rabbi. Çünkü sen Allah bir kimseye nur, ışık, aydınlık yol vermediyse artık onun için hiçbir aydınlık yoktur buyurdun. Nur istiyoruz senden ya Rabbi, ışık istiyoruz ya Rabbi, aydınlık istiyoruz ya Rabbi. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunun ve birbirinizden kopmayın, ayrılığa düşmeyin buyurdun. Sımsıkı tutunmak istiyoruz kitabına, sımsıkı tutunmak istiyoruz kopmamak için sana. Senin kitabını başka kitaplara tercih etmek, senin yolunu da başka yollara tercih etmek istemiyoruz ya Rabbi. Bunun içinde peygamber ve ashabını anlamaya çalışıyoruz. Habibini anlamaya çalışıyoruz. Habibinden bizleri ayırma ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'e bu bağla bir bağlanabilsek, dünya ve ahiretimizi kurtarmış oluruz değil mi? Öyleyse gülümüzü gönder bize. Nurumuzu gönder bize. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılınız.

bu iki esastan geçmekteyse madem, önce Rabbimizden diliyoruz bunu, sonra da senden ya Nebi. Başka kimden isteyebiliriz ki? Başka kimin gücü yeter ki buna? İman ve amel bundadır. Aşk ve muhabbet bundadır. Sana gelemedik ya Nebi. Ravzana sarılıp ağlayamadık senden sonra ya Nebi. Ama kokun sinmiştir diye Kabe'nin taşlarında aradım kokunu. Beytullah'ın örtüsünde aradım kokunu. Hacerül Esved'de aradım senin kokunu. Duyamadım ya Nebi. Ravzana geldim. Yeşil kubbenin önünde diz çöktüm. Alnım secdede. Ağladım ya Nebi. Niçin bilir misin? Kokunu alamadığım için ağladım. Beytullah'a yüz sürdüğümde ağladım ya Nebi. Seni anlayamadığım için ağladım. Sen mübarek ellerinle dokunmuştun o örtünün üstüne. Senden sonra çok örtüler değişti o Beytullah'ın üstünde. Ama yine senin kokunun sindiği taşları kokladım. Ama yine kokunu alamadım ya Nebi. Dolandım. Senin aşkını arayan gözleri aradım Beytullah'ın etrafında. O aşka ulaşamadığım için o aşkla yaşaran gözleri göremedim. Yine Ravzan'a geldim. Yine Ravzan'ın kenarında yattığın yerlerin, istirahat ettiğin yerin etrafında dolandım. Yine ağladım. Sana ulaşamadığım için ağladım ya Nebi. Oysa sen o duvarın arkasında yatıyordun. Ama orada yattığını bildiğim halde yine kokunu duyamadım. Ağladım. Gözyaşlarımı döktüm senin ravzanda. Peki o halının üzerine dökülen gözyaşlarının bir tanesi benim arkamdan der ki, belki hayal ya bu işte. Geldi senin ravzana, gözyaşı döktü ya Nebi diye. Ama bir yandan da düşündüm ki, kirli gözlerimden dökülen gözyaşları senin ravzanı kirletti. Sen benden sonra kim benim istirahathaneme gelirse kabrime, şefaatim ona vacip olur dedin ya Nebi. Geldim. Ağlayarak geldim. Ama sen ümmetim geldi der miydin acaba? Korkuyorum ya Nebi. Korkuyorum yanına geldiğimde seni incittiğim için düşüncesiyle. Ağlıyorum. Acaba Habibi incittim düşüncesiyle. Ama sen seni ziyarete gelene diyorsun ki ben hayattayken yanıma gelmiş gibidir diye. Geldim ya Nebi. Geldim ama

Sendeki beni ver bana. Ulaşmak istediğim, arzu ettiğim hayallerimi ver bana. Sadece o mahşer gününde göz göze gelirsek eğer seninle, ne olur gözlerimin içine gül ya Nebi. Amelimle bir yerlere geldiğim için değil, sadece günahkar da olsam senin ismini zikretiyorum ya, onun hatırına gel. Başka sunacak bir şeyim kalmadı ya Nebi. Başka sana ikram edecek bir şeyim kalmadı ya Nebi. Davayı hayatıma geçiremedim. Senin gibi namaz kılamadım. Senin gibi ibadet edemedim. Senin gibi İslam'ı yaşayamadım ya Nebi. Sadece seni sevdim ya Nebi. İsminin hürmetine, ne olur isminin hürmetine o gün beni sensiz bırakma ya Nebi. O gün seni isteyenleri sensiz bırakma ya Nebi. Ne olur yalnız bırakma ya Nebi. Ne olur sensiz bırakma.

salatu ve selamu aleyke ya Nebi Allah. Esselatu ve selamu aleyke ya Halil Allah. Esselatu ve selamu aleyke ya Şefi Allah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbim Habibinden geri bizi bırakmasın inşallah. Bugün sizlerle olan beraberliğimizde sinemizin yettiğince, dilimizin döndüğünce, zikrimizin yettiği ölçüde sizlerle beraber paylaştık. Biraz olsun belki Allah'ın Resulünü andık sizlerle beraber. Allah'ın Resulünü incitmekten yine Allah-u Teala'ya sığınırım. İnşallah dilim suçlu ise Resulullah'ı anlatırken alemlerin efendisini incittim ise Rabbim onun hatırına beni affetsin. Sizleri de incitmekten Allah-u Teala'ya sığınırım. Bugün de sizlerle olan beraberliğimizi burada noktalıyoruz dostlar.

Beraberlik anlatılmaz yaşanır derler ya. İsterseniz şu ilahiyi şöyle gözlerimizi bir kapatarak dinleyelim. İlahiyi bittikten sonra da inşallah Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin Resulullah'a aşık olmuş bir gönül sultanının divanı irfanıyla bugünü de noktalayalım dostlar.

0: Binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu insan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler ey Allah'ın Resulü cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
11: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
12: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
13: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Bâis sensin. Sen dilediğin için kaf ile nun buluştu. Kün dedin, yok var oldu. Ol sözünle varlık devam buldu.
15: ...91.8... gönül frekansınız.

Radyo Hedef. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Cenaiz bölümünde İmam Buhari'nin senetleriyle naklettiği hadis-i şerifleri okuyup açıklamaya devam ediyoruz. Rabbim tamamını erdirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ül Cenaiz, cenazeler bölümü. Babun fil cenaizi وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Birinci bab cenazeler hakkında. Son sözü La ilahe illallah olan kimse. وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ. Vehb bin Münebbih'e şu soruldu. اَلَيْسَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ La ilahe illallah. Cennetin anahtarı La ilahe illallah değil midir? Diye soruldu. Kale bela, evet. Velakin leyse miftahun illa lehu esnan. Hiçbir anahtar olmasın ki dişleri bulunmasın. Yani her anahtarın mutlaka dişleri vardır. Fe in ci'te bi miftahin lehu esnanun futiha lek. Eğer dişleri olan bir anahtar kullanırsan kapıyı açman mümkündür. Ve illa lem yuftah lek, aksi takdirde dişsiz bir anahtarla kapıyı açmak mümkün değil. Yani la ilahe illallah evet anahtardır da ama bu anahtarın bir takım özellikleri olması gerekir. Yani la ilahe illallah diyen kimsenin bu şartlarına, usulüne, adabına, İmanın, İslam'ın gereklerine uyması gerekir. Kale el müellif el-İmam Muhammed İbni İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimene ma'a. Müellifimiz bu kitabın yazarı Sahih-i Buhari müellifi İmam Buhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri de onunla beraber rahmetine nail eylesin. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه رواية ediliyor. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Etani etin min Rabbi. Rabbim tarafından bana bir melek geldi. Gelen bir kimse. Fe akhbarani ev kale beşşarani. Bana şu haberi verdi veya şu müjdeyi verdi. Ennehu men mâte min ummeti
la yüşriku billahi şey'en dekhalel cenne. Ümmetimden Allah'a şirk koşmadan, hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girecektir. Fekultu ve in zena ve in sarak. Ben de aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ifadeyi buyurduklarında, zina etse de, hırsızlık yapsa da mı dedim. Kal ve in zena ve in sarak. Zina etse de, hırsızlık yapsa da. Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine iman eden, ona şirk koşmayan, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna iman eden kimse, bir takım büyük günahlar bile işlese, neticede cennete girecektir. Ya büyük günahlar affedildikten sonra veya günahlarının cezasını çektikten sonra yahut şefaate nail olduktan sonra, ama er geç mutlaka ve mutlaka cennete girecektir. Cennete girmenin ölçüsü kelime-i tevhiddir, kelime-i şehadettir. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak. Şirk koşmamak yani Cenab-ı Hakk'ın özelliklerini başkasıyla paylaşmamak demektir. Yaratan, yaşatan, rızık veren, şifa veren, hakimiyeti elinde tutan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dur. Bu gibi Cenab-ı Hakk'ın evsafından biri veya birkaçını başkalarıyla paylaşan kimse Allah'a doğrudan veya dolayısıyla şirk koşuyor demektir. Şifa veren Allah'tır. Ama doktorlar, ilaçlar, ameliyatlar, haplar, şuruplar vesiledir, sebeptir. Asıl şifa veren Allah'tır. Rızık veren Allah'tır. Fabrika, iş yeri, daire ve bir takım imkanlar sadece vesiledir. Sadece sebeptir. Asıl rızık veren Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir hususiyetini başkalarıyla paylaşan veya başkalarının aynı özelliğe sahip olduğunu iddia eden kimse ya doğrudan ya da dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a şirk koşmuş olmaktadır. İbadet ve taatte sadece ama sadece Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek, sadece ve sadece ondan yardım dilemek mümin olduğumuzun alametidir. Haddesene Umar ibn Hafs. قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه. Sahabe-i kiramda Abdullah denildiğinde Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlaşılır. Bu hadisi şerifi de değerli sahabi, muhaddis, müfessir, fakih, kıraat alimi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gölge gibi takip eden, onun hizmetinde bulunan Abdullah bin Mes'ud naklediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü Efendimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Men mâte yüşriku billahi şey'en dekhalen nâr. Kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşarak vefat edecek olursa elbette cehenneme girecektir. Allah'a ortak koşan, şirk koşan, Cenab-ı Hakk'ın özelliklerini diğer varlıklarıyla paylaşan kimse cehenneme girecektir. Ve kultu ene, bu hadisi şerifi rivayet eden Abdullah İbni Mesud, ben de şöyle diyorum. Men mâte lâ yüşrikü billâhi şey'en dekhalel cenne. Kim de Allah'a hiçbir şeye şirk koşmuyorsa elbette cennete girecektir. Yani ifadenin mefhumu muhalifiyle, karşıtıyla yeni bir hüküm, yeni bir mana veriyor. Kim Allah'a şirk koşarak ölürse cehenneme girecektir. Bunun tersi nedir? Kim Allah'a şirk koşmayarak vefat edecek olursa, yani ihlasla samimi bir mümin olarak
vefat edecek olursa o kimse de cennete girecektir. Burada yani vefat eden kimselerin arkasında müminlere güzel bir teselli vardır. Bir yakınımız, bir tanıdığımız ibadetten uzak, birçok hatalar, birçok günahlar, birçok kusurlar işlemiş ama imanı var. İşte bu iman onun sonunda er geç kurtulacağına işarettir. Önce iman. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e amellerin en değerlisi, en faziletlisi sorulduğunda imanun billah demiştir. Önce Allah'a iman. Bir ibadetin, bir hayrın, bir taatin değer kazanabilmesi imanla mümkündür. Babul emri bittiba'il cenayiz. Cenazelerin ardından gitme. Cenazeyi takip etme. Hanefi mezhebine göre tabutun arkasından gitmek daha eftaldir. Şafii mezhebine göre tabutun önünden gitmek daha eftaldir. Maliki mezhebinde farklı görüşler var. Evet, cenazeyi takip etmenin ecir ve mükafat. Cenaze namazında bulunan kişi, inşallah ileriki hadislerde gelecek, bir kıyrat sevap kazanır buyuruyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Cenaze namazında bulunup mezarlığa kadar giden ve orada cenazenin defin işleminde bulunan sonuna kadar, cenaze gömülünceye kadar orada bulunan kimse de iki kıyrat sevap kazanır. Peki ya Resulallah, bu kıyrat dediğiniz nedir? Bir kıyrat bir Uhud dağı kadar ifadesini kullanmıştır. Cenaze namazında bulunan kimse Uhud dağı kadar sevap kazanır. Hem cenaze namazında bulunan hem de cenazenin ardından giderek ta son noktaya kadar onu uğurlayan, teşhiye eden ve cenaze merasiminin sonuna kadar, makbereye kadar, mezarlığa kadar giden kimse iki Uhud dağı kadar ecir ve sevap kazanır. Tabi cenazeye gidenler ecir kazandığı gibi cenaze de gelenlerden dolayı ecir ve sevap kazanmaktadır. Yani çift taraflı bir mükafat söz konusu. Haddetena Ebu'l-Velid قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مكرن عن البراء رضي الله عنه براء بن عازب'ten rivayet edilen bir hadisi şerif. قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع عين. Allah Resulü bize 5 şeyi emretti. 7 şeyi emretti. Emarana nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bisebin, bize 7 şeyi emretti. Ve nehâne an seb'in, 7 şeyi de bize yasakladı. Emarana bize şunları emretti. Bittiba'il cenayiz. Cenazelerin ardından gitmek. Ve iyâdetil merîd, hastaları ziyaret etmek. Ve icabeti da'i, davet edenin düğüne, yemeğe, toplantıya, davet edenin davetine icabet etmek. Onun davetini kabul etmek. Ve nasril mazlum, zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan kimseye yardım etmek. Ve ibraril kasem, yemin ettiğimiz zaman bu yeminin gereğini yerine getirmek. Ve raddis selam, selamı almak. Ve teşmitil atız, aksırıp da elhamdülillah diyene yerhamükallah demek. Aksırınca hani birçok yerde ne denir? Çok yaşa denir. Böyle bir ifade sünnet-i seniyyede yoktur. Böyle bir adet, böyle bir gelenek sünnet-i seniyyeye uygun değildir. Sünnet-i seniyyeye aykırıdır. Aksıran kimse elhamdülillah demelidir.
O elhamdülillah deyince onun yanındakiler de yerhamukallah, Allah sana rahmet eylesin demelidir. Evet. Elhamdülillah diyene yerhamukallah denir. Elhamdülillah demezse yerhamukallah gibi bir ifade gelmez. وَنَهَانَ اَنْ اَنِيَةِ الْفِضَّةِ Gümüş kapları kullanmakta nehyetti. Gümüş kaşıklar, gümüş bardaklar, gümüş çatallar, gümüş tabaklar, öyle zengin entelektüel tabakanın ikramlarda kullandığı bu gibi kaplar caiz değil. Ve katemiz zeheb, erkeklerin altın yüzük kullanmaları yasaklanmıştır. Vel harir, ipek kullanmaları. Ve dibaci vel kasiyi vel istebrak, bunlar da farklı ipek çeşitleri. Erkeklerin bu gibi ipek elbiseleri, ipek gömlekleri, ipek kumaşları kullanmaları haram kılınmıştır. Kadınlar için ipek caizdir. Kadınların altın bilezik, altın yüzük, altın takı kullanmaları caizdir. Ama erkekler için ipek ve altın haram kılınmıştır. Şu hadis-i şerifi incelediğimiz zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin birlik ve beraberliğe, sevgi ve kardeşliğe, cemaatleşmeye, kaynaşma ve yardımlaşmaya ne kadar önem verdiğini görürüz. Hasta olsun, olmasın, din kardeşimizi ziyaret ediyoruz. Hediyeleşiyoruz, selamlaşıyoruz. Haksızlığa uğrayınca yardımcı oluyoruz. Davet ettiğinde, düğününde, güzel günlerinde, davetlerinde beraber oluyoruz. Ve en son görevimiz cenazede onu Cenab-ı Hakk'a uğurluyoruz. İslam'ın getirdiği sistem, İslam'ın getirdiği medeni anlayış, İslam'ın öngördüğü ve tavsiye ettiği ölçüler, hayati, ahlaki, ilahi ve nebevi ölçüler. Rabbim yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Ancak alışkanlıklar, gelenekler, bir takım çevre tesiriyle meydana gelen hususlar elbette Kur'ani ve nebevi ölçülerle tartılmalı, aykırı olanlar reddedilmemelidir. Nişan yüzüğü de olsa, alyans da olsa, evlilik sebebiyle, hatıra için hangi sebeple olursa olsun, erkeklerin altın yüzük kullanmaları haramdır. Aynı şekilde ipek gömlek, pek adet değil bugünlerde ama böyle bir moda, bir gelenek olabilir, oluşturulabilir yarın. Mutlaka dikkat çekilmesi gerekiyor ve bu şekildeki davranışlardan uzaklaşılması gerekiyor. Bir genç sahabi arkadaşlarıyla beraber oturuyordu. Parmağında altın yüzük vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlerin arasında yanına yaklaştı. Demek yüzük de biraz bol. Parmağından yüzüğü çıkardı, yere attı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha önce altın yüzüğün erkeklere haram olduğunu duyurmuştu. Ama ya hatıra olduğu için, ya duymadığı için veya bir başka sebeple o genç parmağından altın yüzüğü çıkarmamış. Bu defa sözlü değil, fiili uyarıda bulunuyor. Parmağından yüzüğü çıkarıp yere atıyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavrı üzerine genç elbette yüzük kızarıyor arkadaşların arasında. Peygamberimiz gittikten sonra o da ardından gidiyor. Bir arkadaşı, yüzüğü unuttun diyorlar. Yüzük yerde. Allah Resulü'nün tutup attığı bir şeye ben el süremem. Sahabe-i kiram hata eder.
günah işler, kusurları olur da ama itaat noktasında problemli insanlar değiller. Bunlar gerçekten itaat ediyorlardı. Bir başka sahabi ipek elbise giymişti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu gördü. Eburdeyke hâzeyne müdhileykel cenne. Şu ipek elbisenle cennete gireceğini mi zannediyorsun dedi. Çok üzülmüştü. Arkadaşına hemen evden bana elbise getir dedi. Peygamber Efendimizin bu uyarısı üzerine. Evi de yakındı. Dediler niye eve gitmiyorsun da yani buraya elbise getirmemizi istiyorsun. Sevgili Peygamberimiz böyle buyurduktan sonra artık benim adım atmam mümkün değil. Ülkemizin medar iftiharı, ülkemiz Müslümanların kıyamet gününde öncüsü. Eyüp Sultan semtinin sakini Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh. Bir düğüne davet edilmişti. Düğün salonunun bütün duvarları ipek örtülerle kaplanmış. Sadece pencereler görünüyor. O gün adet, duvarlar görünmüyor. Davet sahibini, düğün sahibini gördü. Bunlar nedir dedi. Ve biliyorsunuz hanımlar düğünlerde böyle ziyneti, süsü seviyorlar. Allah Resulü bu çeşit ziyneti mekruh gördü. Duvarların tamamen ipek örtülerle kaplanması, duvar görünmeyecek derecede böyle bir uygulamayı mekruh gördü. Mekruhun bulunduğu bir düğünde biz bulunamayız dedi. Düğünde içki yoktu. Düğünde kadın erkek karışık, yemek yeme, oturma yoktu. Düğünde haram olan çalgılar da yoktu. Düğünde sadece zenginlerin davet edilmesi gibi garip, tuhaf, sünnete aykırı bir uygulama da yoktu. Ama bir mekruh vardı. Yani sünnet-i seniyyeye aykırı, haram olmayan ama hoş olmayan bir durum. Sevgili Peygamberimizin hoş görmediği şeylere mekruh diyoruz. Ben düğünü terk ediyorum dedi. Onlar gerçekten sünnete bağlıydılar. Onlar gerçekten Allah Resulü'nü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorlardı. Rabbim o sevgiyi bizlere de nasip eylesin. Haddetena Muhammed قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال genç sahabi peygamberimizin özel talebelerinden birçok hadis-i şerif rivayet eden bir başka ifadeyle müktirun dediğimiz çokça hadis-i şerif rivayet edenlerden biri. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Hakkul muslimi alel muslimi hams. Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı beştir. Raddus selam. Birincisi selamı almak. Selam vermek sünnet-i seniyyedir. Selamı almak farz-ı kifayedir. Yani bir kişi selam alınca diğerlerin üzerinden düşer. Selam vermek sünnet ama almak farzdır. Bazı sünnetler vardır ki İslam'ın şiarıdır, özüdür, işaretidir, sembolüdür, alametidir. İslam'ın özüdür. Selam gibi, ezan gibi, teravih namazı gibi, sarık gibi. İslam'ın özü, işareti, bazı sünnetler. Bir memleket halkı ezanı terk etse, o memleket halkına savaş açılır denmiştir. Ezanın terk edilmesi, İslam'ın işaretinin terk

edilmiş. İşte bu işareti ecdadımız minarelerle, tevhidin sembolü minarelerle göstermiş. Şöyle bir kasabaya yaklaşırken bir minare gördüğünüzde o kasaba halkının Müslüman olduğunu görüyoruz. İslam o kadar yaygınlaştı, o kadar yaygınlaştı ki artık hangi mahallenin, hangi kasabanın, hangi kabilenin, hangi bölgenin Müslüman olduğunu Medineliler bilemez oldular. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz savaşa giderken bir kasabaya girmeden önce bekleyin buyurdu. Sabah ezanını duyarsanız o bölge halkı Müslüman bölge demektir. Ezan sesi o ülkenin, o bölgenin İslam'ın temsilcisi olduğunu göstermektedir. Evet. Raddü selam. Birinci görevimiz selam. Selam en tatlı, en güzel, en hoş iletişim şeklidir. Birbirini tanımayan insanların selamlaşması ne güzel. İlk defa Suriye'de 1978 yılında Emevi camisine giderken Hamidiye çarşısında selamun aleyküm dedi bir Müslüman. Tabii iki arkadaşız. Bizi tanıyan yok. Aleyküm selam. Bir başkası selamun aleyküm. Min Türkiye. Türkiye'den misiniz? O kadar çok insan selam verdi ki camiye giderken. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Eyyül İslami hayrun. Hangi çeşit Müslüman daha hayırlıdır diye soran sahabiye yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın her Müslümana selam verme. Tut'imu at-ta'am ve takra'u s-selam ala men arafta ve men lem ta'rif. Evet. Ve iyadetul merit, hasta ziyareti. Köylerde çok dikkat edilir hasta ziyaretine de ama şehir Müslümanları hasta ziyareti noktasında köydekiler kadar hassas değil. Vettiba'ul cenayiz, cenaze merasiminde bulunmak, cenazeyi uğurlamak, cenazenin peşinden yürümek. Ve icabetu da've, davete icabet etmek, meşru davete, içinde haram bulunmayan davetlere icabet etmek ve bu davetleri kabul etmek. O kardeşimize değer verdiğimizin işareti. O teşmitül atız, aksıran, hani daha bir açık ifadeyle, daha bir halk ifadesiyle hapşıran kimseye elhamdülillah dediği takdirde yerhamükallah diye cevap vermek. Birincide yerhamükallah deriz. İkincide yerhamükallah deriz. Üçüncüde aksırırsa kardeşimiz gibi o zaman ne deriz? Şefakallah. Allah şifa versin. Artık bu aksırmak bir rahatsızlığın alameti oluyor. Üçüncüye, dördüncüye, beşinciye aksırıyor. Şefakallah. Allah şifa versin. Evet. Elhamdülillah diyene yerhamukallah diyoruz. Tâbe'uhu Abdülrezzak kâle akbarena mâmarun ve revâhu selâmetü an Ukeylin. Müellifimiz bu rivayetlerin farklı şekillerine işaret etmekte. Bu hadisi şerifi falan falan kimseden rivayet ederek desteklemiştir şeklinde hadisi şerifin derecesinin kuvvetli olduğuna işaret etmektir. Şimdi bir önceki hadis-i şerifte 7 şey emredildi. Burada Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı 5'tir denildi. Farklı rivayetlerde Aleyhisselatü Vesselam farklı rakamlar kullanıyor. O gün için gerekli olan hususlara işaret ediyor. Ama bütün bunlarda ortak nokta nedir? Müslümanın, Müslüman kardeşinin şahsiyetine, görüşlerine, düşüncelerine, hayatına, ırzına, namusuna, kanına, canına değer vermesidir. Müslüman değerlidir. Müslüman kıymetlidir. Dolayısıyla Müslümanın değerini, kıymetini bilmek, değer bilen, kıymet bilen herkes için bir görevdir. Rabbim İslam kardeşliğinin gereğini yerine getirmeyi nasip eylesin. Mazlumların yanında olmayı, Nasrül Mazlum az önce okunan hadis-i şerifte, haksızlığa uğrayan kimseye destek vermeyi, gözyaşını silmeyi, derdiyle ilgilenmeyi
Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Rabbim bizi zalimlerden eylemesin. Rabbim bizi mazlumlardan da eylemesin. Allah'a emanet olun efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşenül Kebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Yirmi altıncı cüz.

0: الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
1: Onlara denir ki, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutacağız. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Bu sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Göklerde ve yerde büyüklük de yalnız O'na aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 35 ayettir. Ahkaf, rüzgarların meydana getirdiği kum tepeleri anlamına gelir. Genellikle Ad kavminin yaşadığı, Güney Arabistan'daki bir bölge karakter itibariyle böyle kum tepecikleriyle dolu olduğundan o bölgeye Ahkaf adı verilmiş, bu surede onlardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Minallahil azizil hakim.
1: Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ

Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin.

Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur.

Kıyamet günü insanlar bir araya toplandıkları zaman, taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler.
1: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُف۪يضُونَ ف۪يهِ

Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam, Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed, de ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٍ

0: istekbertum inna Allaha la yehdil kavme'z zalimin.
1: De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken, siz hala büyüklük taslarsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.''

0: İnkar edenler, iman edenler için, eğer İslam'da bir hayır olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi, derler. Kur'an'la kendileri doğru yola girmedikleri için de, bu eski bir yalandır, diyeceklerdir.
1: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً

0: Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'ansa zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanıyla indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır.
1: İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thummestekâmû felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn.
0: Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: Ulaika ashabul

0: İşte onlar cennetliklerdir. Yaptıklarına karşılık orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım."

0: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.
1: وَالَّذ۪ي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّلْ لَكُمَا اَتَعِدَانِنِي اَنْ اُخْرَجَ وَقَدَ خُرَجَ

Ana ve babasına, öf size! Siz beni öldükten sonra tekrar dirilip kabrimden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir diyen kimseye, ana ve babası Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana! Gel iman et! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir dedikleri halde, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu.

0: İnnehum kânû hâsirîn.
1: İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimselerdi. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır.

Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez.

İnkar edenler, ateşe sürüldükleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir. وَذْكُرْ اَخَوْا

0: اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
1: Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o, Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti.
0: قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا

0: Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi o bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler.
1: قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ

Hud, o azabın ne zaman olacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum dedi.

0: تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجَزِي الْقَوْمَ الْمُجَرِمِينَ
1: O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur dediler. Hud ise, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder, dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız.

0: Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki Hakk'a dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık.

0: bel dallu anhum ve zalika ifkuhum ve ma kanu yefterun.
1: Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya. Ama hayır. Aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır.
0: وَاِذْ

Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

0: Onlar kavimlerine şöyle dediler: "Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun."
1: وَمَنْ لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ

0: Ulaika fi dalalin mubin.
1: Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى بَلَا اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
1: Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter.

0: Rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum tekfurun.
1: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara bu gerçek değil miymiş denir. Onlar da Rabbimiz hakkı için gerçekmiş derler. Allah onlara o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der.
0: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için acele etme. Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün, dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 38 ayettir. Surenin ikinci ayetinde Peygamber Efendimizin ismi açıkça zikredildiğinden surede bu adla anılmıştır. Sure içerisinde müminlerle kâfirlerin durumları anlatılmakta, müminlere vaat edilen cennetin özelliklerine dikkat çekilmektedir.

0: أَعْمَالَهُمْ
1: İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: هُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
1: İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir.

0: الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ
1: Bu inkar edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tabi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini anlatır.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıkları bırakılıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz.
0: Seyehdihim ve yuslihu balahum.
1: Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir.
0: Ve yudahiluhumul cennete arrafaha lehum.
1: Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır.

0: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
0: İnkar edenlere gelince, onlar yüzüstü yıkılsınlar. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

0: Bu onların Allah'ın indirdiklerini beğenmediklerinden dolayıdır. Allah da bunun için onların amellerini boşa çıkarmıştır.
1: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِر۪ينَ اَمْثَالُهَا
0: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah onların kökünü kazımıştır. Bu kâfirler içinde onların başına gelenlerin benzerleri vardır.

0: يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
1: Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir.

0: اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ
1: Ey Muhammed! Biz seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli olan nice şehirleri helak ettik. Onların hiçbir yardımcıları olmadı.

0: ehum.
1: Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen kimse gibi olur mu? Onlar heveslerinin peşine düşmüşlerdir.

0: ehum.
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette bütün meyvelerden vardır. Bir de Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu?

0: Ey Muhammed! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla biraz önce ne demişti diye sorarlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heveslerine uyarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
0: Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir.

0: eşrâtuhâ feennâ lehum izâ câethum zikrâhum.
1: Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmelerinden başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet

0: إياكم.
1: Ey Muhammed, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.

0: الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: İman edenler keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de içerisinde savaş zikredilince kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için en uygun olan itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: ebsarahum.
1: İşte onlar Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا
1: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

0: وَأَمْلَى لَهُمْ
1: Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra, gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür.

0: Allahu ya'lemu israrahum.
1: Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.
0: فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ
1: Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak?

0: فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ
1: Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.
0: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ
1: Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah

0: kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ
0: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir.

Andolsun ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.

0: لَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ
1: Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

0: لَكُمْ
1: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: yaghfirallahu lehum.
1: Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kâfir olarak ölenlere gelince Allah onları asla bağışlamayacaktır.

0: etirakum a'malakum.
1: Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.
0: İnnemel hayatu d-dunya la'ibun ve lehu. وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ
1: Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız, Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez.
0: اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ
1: Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkaracaktı.

edersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor? Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz, Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure, Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye antlaşmasından sonra, Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra Mekke, Müslümanlar tarafından fethedilmiştir.

0: mubina.
1: Ey Muhammed! Gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik.
0: لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
1: Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
0: وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا.
1: Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder.

0: imanihim ve lillahi cunudus semavati vel ard ve kanallahu alimen hakima.
1: İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: لِيُدَخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظ۪يمًا.
1: Allah, mümin erkeklerle mümin kadınları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur.
0: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

0: مَصِيرًا
1: Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
1: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
1: Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Ey insanlar! Böylece siz Allah'a ve Peygamberine inanırsınız, O'nun dinine yardım edersiniz ve O'na saygı gösterirsiniz. O'nu sabah ve akşam tesbih edersiniz.

0: فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki sana beyat edenler, ancak Allah'a beyat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir.

0: تغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Bedevilerin savaştan geri kalanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir. Onlar dilleriyle kalplerinde bulunmayan şeyi söylerler. Sen de ki, eğer size herhangi bir zarar gelmesini dilerse veya size bir fayda dokunmasını dilerse, Allah'a karşı sizin için kimin gücü bir şeye yeter? Doğrusu Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

Herhalde siz peygamber ve müminler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız. Bu sizin kalplerinize güzel gösterildi de siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz.

0: se'îrâ.
1: Her kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki biz kâfirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken, bırakın bizi arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sen de ki, siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurdu.

0: Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız veya onlar Müslüman olacaklar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verecek. Ama daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bundan da yüz çevirirseniz sizi acı bir azapla cezalandıracaktır.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir azapla cezalandırır.

0: عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
1: Ey Muhammed! Andolsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerindekini de bilip üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onlara yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler bahşetmiştir. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَث۪يرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِن۪ينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَق۪يمًا.
1: Allah size alacağınız birçok ganimetler vaat etmiştir. İman edenler için bir delil olsun ve sizi doğru yola iletsin diye bunları size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir.
0: وَأُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.
1: Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَلَوْ قَاتَلَ

Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

0: اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.
1: Sizi onlara galip kıldıktan sonra, Mekke Vadisi'nde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَيَ مَعْكُوفًا اَنْ

0: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Onlar inkar eden, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezmek suretiyle bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, elbette biz içlerinden inkar edenleri acı bir azapla cezalandırırdık.

0: عَلَى رَسُولِهِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا.
1: Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de, Allah peygamberine ve müminlere huzur ve güvenini indirerek onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ

Andolsun ki Allah peygamberinin rüyasının doğru olduğunu tasdik etti. Siz inşallah güven içinde başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih olan Hayber'in fethini de ihsan etti.''

0: dini kullih ve kefâ billâhi şehîdâ.
1: Peygamberini hidayet ve hak din ile onu bütün dinlerden üstün kılmak için gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed.

Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise

çok merhametlidirler. Sen onları rükû ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu, onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince, onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi, kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 18 ayettir. Hucurat, odalar anlamına gelir. 4. ayette Peygamber Efendimiz'e odaların arkasından bağıranların davranışlarının saygıya aykırı olduğu belirtildiğinden sure bu adla anılmıştır. Surede kardeşlik duygularıyla bazı görgü kurallarına dikkat çekilmektedir.

0: Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Ya eyyühellezine amenu la terfe'û.

0: Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi onunla konuşurken de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.
1: İnnellezîne yagudzûne asvâtehû.

0: takva lehum mağfiretun ve ecrun azim.
1: Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, işte onlar Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
1: Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.
0: وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
1: Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

0: Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. Size inkârı, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
1: فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

0: Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışacak olursa aralarını düzeltin. Eğer o iki gruptan biri diğerine saldıracak olursa Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse artık siz de adaletle aralarını düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları sever.
1: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب

0: Ey iman edenler! Hiçbir topluluk, diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Her kim bu günahları işleyip tövbe etmezse, işte onlar zalimlerdir.
1: Ya eyyühellezîne âmenu cetenibû kesîran

Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Bir kısmınız diğer bir kısmınızı arkasından çekiştirmesin. Hiçbiriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eder. O çok merhamet edicidir.

0: ile litaarafu inne ekremekum indallahi etkakum innallaha alimun habir.
1: Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Sizin Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.

0: ذَلِكُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Bedeviler, biz iman ettik dediler. Sen de ki, siz iman etmediniz. Fakat siz Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman etmiş, sonra şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır.
1: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
0: Ey Muhammed! De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
1: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ

0: Ey Muhammed! Onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır.
1: اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla

hakkıyla görür. Kaf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: gibi.
1: Kaf. Şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki kâfirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da bu şaşılacak bir şeydir dediler.

0: nu'id.
1: Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür dediler.
0: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
1: Biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Yanımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır.

0: hoca...
1: Onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur.

0: Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: Tebsireten ve zikra li kulli abdin munib.
0: Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık.

0: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ.
1: Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.
0: Kezzebet qablehum kavmu Nuhin ve ashabur rassi ve Thamud ve Adun ve Fir'aun ve İhvanu Lut ve ashabul eyketi ve kavmu tubba' kullun kezzeber rusule fehakka ve'id.
1: Onlardan önce Nuh kavmi, Reis halkı, Semud ve Ad kavimleri, Firavun, Lut'un kardeşleri Eyke halkı ve Tübba kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu.
0: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ.
1: Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler.
0: وَلَقَدَ خَلَقَنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
1: Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.
0: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ.
1: Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder.
0: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
1: İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın.

0: miydi?
1: Ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de insana bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
1: Sura üfürülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür.

0: وَرَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٌ.
1: Ona, andolsun ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir.
0: وَقَالَ قَر۪ينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَت۪يدٌ.
1: Beraberindeki melek, işte bu yanımdaki hazırdır der.

0: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: Allah buyurur ki, hadi ikiniz her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi atın cehenneme. O Allah'la beraber başka ilahlar edindi. İkiniz birden onu şiddetli bir azaba atın.

0: miydi?
1: Allah, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara zulmedecek değilim der.
0: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ اِمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ
1: Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha var mı diyecektir.
0: وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ
1: Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir.
0: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنِ

0: gibi.
1: وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ.
2: Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve Hakk'a yönelmiş bir kalple gelen kimselere mahsustur. Şimdi esenlikle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٌ.
2: Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır.
1: وَكَمْ أَهْلَكْ

0: niños.
1: Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve memleket memleket dolaşan nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı?

0: Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
0: Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدَبَارَ السُّجُودِ
0: Geceliğin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
0: Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür.
1: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيرُ
0: Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَس۪يرٌ
0: O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu bize göre kolay bir toplanmadır.
1: نَحْنُ أَعْلَمُ

0: Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. Sure rüzgarlar anlamına gelen zariyat kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ

0: Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve işleri düzenleyip taksim eden meleklere andolsun ki, size vaat edilen kıyamet olayı kesinlikle doğrudur. Hesap ve ceza günü mutlaka gelecektir.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ
0: İçinde yörüngeler bulunan göğe andolsun ki, siz elbette ihtilaflı bir söz içerisindesiniz.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ
0: Aldatılanlar haktan geri çevrilirler.
1: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ
0: O cehalet içinde bulunan gafil yalancılar kahrolsun.
1: يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ
0: Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar.
1: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ
0: O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür.
1: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlara tadın azabınızı, işte sizin acele istediğiniz budur denecektir.

0: rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin.
1: Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
0: Kânû qalîlen minel-leyli mâ yehce'ûn.
1: Onlar geceliğin pek az uyurlardı.
0: Ve bil-eshâri hum yestegfirûn.
1: Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.
0: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.
1: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı.
0: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِرُونَ.
1: Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
0: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ.
1: Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir.

0: Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki size vaat edilen şey sizin konuşmanız gibi bir gerçektir.
1: Hel etâke hadîthu dayfi İbrahîm el-mukramîn?

Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de, selam sana demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti.

0: Ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek, "Yemez misiniz?" dedi.
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler.
1: فَأَقَبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ
0: Bunun üzerine karısı Sare bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak, "Ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olur?" dedi.
1: قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
0: Misafir melekler, "Evet, bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir." dediler.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 26. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey meleklerin Rabbi, ey ruhun sahibi, ey yarının sahibi, ey en büyük kerem sahibi, ey en büyük haya sahibi, ey Sübhan, ey Hayy, ey Allah. Sen her şeyden lasın Rabbim. Her türlü noksan sıfattan uzak olansın sen. Sen kerem sahibisin Rabbim. Sen haya sahibisin. Sana kalkan ellerini kullarının boş çevirmekten haya edensin sen. Kalplerinde dilekler saklayanların, dileklerini kabul edensin sen. İstekte bulunanların sana, ihtiyaçlarını geri çevirmeyensin. Kaim ve daim olan yalnız sensin Rabbim. Haysın, hayat sahibisin. Kayyumsun, baki ve ebedi olansın. Her şey sana arz edilir. Rabbim, Hayy adının hakkı için benim de haya sahip olmamı nasip et. Emrettiğin amelleri yaparken gör beni. Sen ki sana inananları korursun. Sen ki tek tek hepimizin ne yaptığını hakkıyla bilirsin. Beni mürayilikten koru Rabbim. Beni riyadan koru. Senden hakkıyla haya etmemi nasip et ey Rabbim. İsyan etmekten beni koru. Riyadan beni koru. Ahireti bir an bile çıkarma aklımdan. Hesap gününü aklımdan çıkarma ya Rab. Sen ki en büyük haya sahibisin Rabbim. Hayy adının hakkı için beni de haya sahibi kıl. İnsanların içinde nasıl örttüysen ayıplarımı, beni nasıl zelil olmaktan, rezil olmaktan koruduysan, ahirette de ört benim ayıplarımı ya Rab. Hayy adının hakkı için ört benim günahlarımı. Hesap gününde beni koru. Hayy adının hakkı için ayıplarımı ört o dehşetli günde. İnsanların ayıplarını örtenlerden eyle beni ya Rab. Kusurlarını insanların, görmeyenlerden, hatalarını telafi edenlerden eyle. Beni hayasızlıktan koru Rabbim. Haya sahibi yap beni. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamı nasip eyle Rabbim. Ziyareti keseni ziyaret etmemi, benden esirgiyenle paylaşmamı, bana kötülük yapanı affetmemi nasip eyle. Nefsimle beni baş başa bırakma Hayy adınla. Hayy adınla bana hayalı olmayı unutturma asla. Beni kötü ahlaklı olmaktan koru. Cehaletten, iffetsizlikten, zulümden, şirkten, hırstan, nefsine uyup zelil olmaktan, cimrilikten, nefretten, öfkeden beni koru Rabbim. Hayy adının hakkı için bütün bu hayasızlıklardan beni koru. Hayy adının hürmetine haya sahibi kıl beni. Gündüzün ve gecenin sesleri sustuğunda belki, bütün mevsimlerin sesleri duyulmaz olduğunda, dilinden düşmeyen zikriyle münzevi bir derviş, yine sana seslenecek kalbiyle, ağır ağır yüksek otlarıyla kaplanacak bir eski duvar. Ben artık burada olmayacağım belki o zaman. Sessiz, sedasız ve belki kimsesiz. Belki sana kavuştuğumda beni kalbimde imanımla, kalbimde sana olan hayamla al yanına.

mahcubiyetimi gider. Utancımı sakla. Beni mahcup etme. Utandırma beni Rabbim. Ne olur. Hayatının hakkı için. Gözlerin yuvalarından fırlayacağı o gün beni hayasızlardan ayır. Gözlerimi utandırma. Ellerimi utandırma. Ruhumu utandırma benim. O gün beni hayi adınla yargıla. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Helal ve haram. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Helal haram hakkında ayet-i kerimeler. Allahü Teala Bakara suresi 168. ayetinde "Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin. Şeytanın izini takip etmeyin. Çünkü o hakikaten size apaçık bir düşmandır." Maide suresi 88. ayetinde "Allah'ın size rızık olarak verdiği nimetlerden helal ve hoş olarak yiyin. Hem de kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah'tan korkun." Enfal suresi 69. ayetinde "Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir." Nahl suresi 114, 115 ve 116. ayetlerinde "Artık Allah'ın size rızık verdiği şeylerden helal ve pak olarak yiyin de Allah'ın nimetine şükredin eğer ona ibadet edecekseniz. Allah size ancak ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve bir de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Dillerinizin bu helaldir, şu haramdır diye yalan olarak vasıflandırdığı şeyi söylemeyin ki Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz. Şüphe yok ki Allah'a yalan uyduranlar asla kurtulmazlar. Yemesi, kullanılması helal ve haram olan şeyler. Bütün ibadetlerin kabul olunması helal lokmaya bağlıdır. Hadis alimi Ahmet bin Abdullah İsfahani Hilyetül Evliya kitabında şöyle diyor: "Büyüklerden çoğu buyurdu ki ibadetler 10 kısımdır. 9 kısmı helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğimiz bütün ibadetlerdir. O halde müminler helal kazanmaya çalışmalıdır. Haramdan ve şüphelilerden kaçınmalıdır." Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allahü Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allahü Teala peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti ve buyurdu ki, ey peygamberlerim, helal yiyiniz ve salih iyi işler yapınız. Müminlere de emretti ki, ey iman edenler, sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz. Resul aleyhisselam sözüne devam ederek buyurdu ki, uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse, ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Yani haram yiyenin duası kabul olmaz." buyurdu. İşte haramı, helali, şüphelileri ve faizi bilmeyen, bunları birbirinden ayıramayan, haramdan kurtulamayıp ibadetleri boşuna gider. Kıymetli kazanç yolları şunlardır. 1. Silahla ve kalemle cihat. 2. Ticaret. 3. Ziraat. 4. Sanat. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh buyuruyor ki, alışveriş yani ticaret ilmini bilmeyen faiz yer. İmam-ı Begavi, Mesabih adlı kitabında Abdullah bin Hanzal'a radıyallahu anhuma dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki,
bile bile bir dirhem gümüş değerinde faiz yemek 30 zinadan daha çok günahtır. Başka bir hadis-i şerifte ise Allahü Teala haram olan şeylerde şifa tesiri yaratmamıştır buyurulmuştur. Mal müminin yardımcısıdır. Çalışınız, helal kazanınız. Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki muhtaç olursanız dininizi verip alırsınız. Dini verip de yememek için alın teriyle çalışıp yemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki hadis-i şeriflerde şöyle buyuruyor. Elinin emeği alnının teriyle ye, dinini satıp yeme. Helale harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi Allahü Teala çok sever. Bir dirhem gümüş kıymetinde haram alan kimseyi 25 bin sene cehennemde bırakacaklardır. Bir zaman gelecek ki insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp helalini, haramını düşünmeyecekler buyuruldu. O halde bir Müslüman her aldığını helal mi, haram mı düşünmeli, haramsa almamalıdır. Aldığı şeyi hakkı olanlara vermeyi, fakirlere, gariplere yardım etmeyi düşünmelidir. Çünkü insanların iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların kötüsü insanlara kötülük edendir. Bir insan kazandığına kanaat etmeli, Allahü Teala'nın taksimine razı olmalıdır. Kanaat eden doyar buyuruldu. Allahü Teala beş şeyi beş şey içine koymuştur. Bu beş şeyi alan içindekine kavuşur. İzzeti, şerefi ibadete, zilleti, sefaleti günaha, ilmi, hikmeti çok yememeye, heybeti, itibarı gece namaz kılmaya, zenginliği kimseye muhtaç olmamayı da kanaate tabi kılmıştır. Buhari'deki bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, insanın yediklerinin en hayırlısı, iyisi bileğiyle kazanıp yediğidir. Allahü Teala'nın peygamberi Davud aleyhisselam elinin emeğiyle kazanıp yerdi. İbrahim bin Ethem hazretlerine, falan yerde bir genç var, gece gündüz ibadet ediyor, vecde gelip kendinden geçiyor dediler. İbrahim bin Ethem gencin yanına gidip 3 gün misafir kaldı. Gence dikkat etti. Söylenenden daha çok şeyler gördü. Kendinin soğuk, halsiz, habersiz, gencinse böyle uykusuz ve gayretli haline şaşıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır, yoksa halis ve doğru mudur, bunu anlamak istiyordu. Yediğine dikkat etti. Lokması helalden değildi. Allahu Ekber, bu halleri hep şeytandandır, deyip genci evine davet etti. Ona kendi helal lokmasından bir lokma yedirince, gencin hali birden değişti. O gencin aşkı, arzusu ve gayreti kalmadı. Genç, İbrahim bin Ethem'e, bana ne yaptın diye sordu. İbrahim bin Ethem, lokmaların helalden değildi. Yemek yerken şeytan da midene iniyordu. Bütün o eski hallerin şeytandan oluyordu. Helal lokma yiyince şeytan midene giremedi. Asıl doğru olan halin meydana çıktı buyurdu ve haram lokma yemek kalbi karartır, hasta eder dedi. Ve devamla temiz ve helal ye de İster sabaha kadar ibadet et, ister uyu ve ister her gün oruç tut, ister tutma buyurdu. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh Kimya-i Saadet kitabı 3. faslında buyuruyor ki, bu dünya ahiret yolcularının bir konak yeridir. İnsana burada yiyecek ve giyecek lazımdır. Bunlarsa çalışmadan ele geçmez.
her an mal kazanmak için uğraşan aldanmıştır. Hem ahiret için hazırlanmalı, hem de dünya işlerini kazanmalıdır. Fakat bunları da ahiret yolculuğunda lazım olduğunu düşünerek kazanmalıdır. Kendinin ve çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını helalden kazanmak, kimseye muhtaç kalmamak, cihad etmektir. Bu birçok ibadetlerden daha sevaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah ashabıyla konuşurken kuvvetli bir genç önlerinden dükkanına doğru gitti. Sohbette

Bulunanlardan bazısı, erkenden dünyalık kazanmaya gideceğine, buraya gelip birkaç şey öğrenseydi iyi olurdu, dediler. Bunlara Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Öyle söylemeyiniz. Eğer kimseye muhtaç olmamak ve ana, baba, çoluk çocuğunu da muhtaç etmemek için gidiyorsa, her adımı ibadettir. Eğer herkese övünmek, keyif sürmek niyetindeyse, şeytanla beraberdir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir hadis-i şerifte, bir Müslüman helal kazanıp, kimseye muhtaç olmaz, komşularına ve akrabasına yardım ederse, kıyamet günü ayın 14'ü gibi parlak, nurlu olacaktır, buyurdu. Şu hadis-i şerifler de helal kazanmanın kıymetini bildirmektedir. Doğru olan tüccar kıyamette sıddıklarla ve şehitlerle beraber olacaktır. Allahü Teala sanat sahibi mümini sever. En helal şey sanat sahibinin kazandığıdır. Ticaret yapınız. Rızkın 1/9'u ticarettedir. Kendini başkasından sadaka isteyecek hale düşüreni Allahü Teala 70 şeye muhtaç eder. İsa aleyhisselam birine "Ne iş yapıyorsun?" diye sordu. O kimse "İbadetle vakit geçiriyorum." dedi. İsa aleyhisselam sordu. "Nereden yiyip geçiniyorsun?" O kimse "Her şeyimi kardeşim veriyor." İsa aleyhisselam ona, "Öyleyse kardeşin senden daha kıymetli ibadet yapmaktadır," diye buyurdu. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, "Çalışınız, kazanınız. Allahü Teala rızkımı çalışmadan gönderir demeyiniz. Allahü Teala gökten para yağdırmaz." Lokman Hekim oğluna şöyle nasihat etmiştir. "Çalış, kazan. Çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur. Böyle olan bir kimse iyilik etmekten mahrum kalır ve herkesten hakaret görür." Büyüklerden birine sordular ki, "Özü sözü doğru olan tüccar mı, yoksa geceleri namaz kılan, gündüzleri oruç tutan abid mi yüksektir? Emin olan tüccar daha kıymetlidir. Çünkü şeytanla her saat cihad etmektedir. Şeytan alışta, verişte, tartmada, onu aldatmaya uğraşmakta, o ise Allahü Teala'nın emrini, rızasını gözetmektedir," dedi. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, "Alışveriş ederken, helal kazanırken can vermeyi, başka şekilde ölmekten daha çok severim." İmam Ahmet İbni Hanbel'den rahmetullahi aleyh sordular. "Her gün sabahtan akşama kadar camide ibadet edip, Allahü Teala benim rızkımı nereden olsa gönderir diyen bir kimse nasıl bir adamdır?" İmam Ahmet buyurdu ki, "Böyle diyen kimse cahildir. İslamiyet'ten haberi yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala benim rızkımı süngümün ucuna koymuştur. Yani rızkım İslam dinine ve Müslümanlara saldıran kafirlerle harp etmekle gelmektedir. Görülüyor ki harpte düşmandan alınan ganimet ve sulh zamanlarında harbe hazırlananların aldıkları ücret helal rızıktır." İmam-ı Evzai İbrahim bin Ethem'i sırtında bir yığın odun taşırken gördü. Kendisine, "Niçin bu kadar sıkıntı çekiyorsun? Kardeşlerin seni hiçbir şeye muhtaç bırakmıyor," dedi. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh, "Öyle söyleme. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip olur." Sual: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Bana tüccar ol, mal topla diye emir olunmadı. Fakat
Rabbini tesbih et ve ona secde et. Rabbine ölünceye kadar ibadet et diye emir olundu. Bu hadis-i şerif, ibadetin mal kazanmaktan daha iyi olduğunu göstermiyor mu? Cevap: kendinin ve çoluk çocuğunun ihtiyaçlarına malik olan zengin bir kimsenin vakitlerini ibadetle geçirmesi, para kazanmaktan daha sevaptır. İhtiyacı olmayanların mal kazanmak için uğraşması sevap değildir. Hatta kalbini dünyaya bağlamak olur. Kalbi dünyaya bağlamaksa bütün günahların başıdır. Malı olmayan fakat vazife görüp maaş alanların da mal kazanmak için ayrıca uğraşmaması daha iyidir. Mesela ilim adamlarının millete ilim öğretmesi, yani din alimlerinin tabiplik, hakimlik, subaylık ve her türlü faydalı ilimleri bilenlerin, tasavvuf büyüklerinin, yani kalp gözü açılmış olanların ihtiyaçları hükümetçe veya hayır müesseseleri tarafından istenmeden veriliyorsa, bunların halkı irşad etmeleri, onlara yardım etmeleri mal kazanmaktan daha sevaptır. Fakat zaman değişir, bunlara istenmeden, boyun bükmeden bir şey verilmez olursa, bunların da çalışarak kazanması daha iyi olur. İstemek haramdır. Ancak zaruret halinde mübah olabilir. Mal kazanırken helale, harama dikkat edenin, yani Allahü Teala'yı unutmayanın kesbetmesi daha iyidir. Çünkü bütün ibadetlerin ruhu, özü Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Hadika adlı kitabın Amelde İktisat faslında şöyle diyor: kesb, yaşamak için lazım olan malları helalden kazanmaya çalışmak demektir. Kendine, evladına, iyaline ve borçlarını ödemek için çalışmak farzdır. Bu sebepten çalışan sevap kazanır. Özürsüz terk edene azap yapılacaktır. Kendilerine nafaka verilmesi vacip olanlara iyal denir. Borç ödemek farzdır. Ödeyemeden vefat edenin ödemek niyeti varsa günahlı olmaz. Hadis-i şerifte, 5 vakit namazı kıldıktan sonra çalışıp helal kazanmak her Müslümana farzdır buyuruldu. Peygamberlerin aleyhisselam hepsi çalışıp kazanmışlardır. Çalışmayıp camide oturarak Allah'a tevekkül ediyorum diyene inanmamalıdır. Böyle yapan kimseler günah işlemektedirler. Bunlar salih değil, fasıktır. Böyle yapanların kalbi Allahü Teala'ya değil, kulların mallarına bağlıdır. Önce sebebe yapışmak, sonra bu sebebin tesirini Allahü Teala'dan beklemek emrolundu. Muhtaç olduğu malı kazandıktan sonra fazla çalışmayıp ibadet etmek caizdir. Bunun için böyle yapan bir kimseye suizan ve iç yüzünü araştırma yapmamalıdır. Bunun ikisi de haramdır. Bir kimsenin ihtiyaçtan fazla çalışıp kazandıklarını senelerce saklaması mübahtır. Saklamayıp hayra, hasenata sarf etmek müstehaptır. Nafile ibadetlerden daha sevaptır. Hadis-i şerifte, insanların iyisi, insanlara faydası olanlardır buyuruldu. Övünmek için, kibirlenmek için ihtiyaçtan fazla kazanmak haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdu: ashabım için fakirlik saadettir. Ahir zamandaki ümmetim için zenginlik saadettir. Zaruret olmadan bir şey istemek haram olduğu gibi, ücretsiz olarak başkasına iş gördürmek de haramdır. Başkasının çocuğuna, kölesine iş gördürmekse daha büyük günahtır. Başkasından sadaka istemesi haram olan kimsenin zekat istemesi de haram olur. Başkasında olan alacağını istemek söz birliğiyle caizdir. Zenginin fakirdeki alacağını istemesi de böyledir. Fakat fakirin ödeyebilecek bir güce gelmesini
zenginin beklemesi vaciptir. Affetmesi daha sevaptır. Ezelde ayrılmış olan rızk değişmez. Aynı rızk, helalden isteyene helal yoldan gelir, haram işleyerek isteyene de haram yoldan gelir. Helal kazanmanın üstünlüğü ve sevabı. Allahü Teala El-Mü'minun suresi 51. ayetinde, "Ey Rasuller, helal şeylerden yiyiniz ve salih amel işleyiniz. Çünkü ben ne yaparsanız hep bilirim." buyurdu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun için helal kazanmak her Müslümana farzdır buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse Allahü Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbinden diline hikmet nehirleri akıtır. Bir rivayette dünya muhabbetini kalbinden giderir buyuruldu. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh dedi ki, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, dua buyur da Allahü Teala her duamı kabul eylesin." Cevabında buyurdular ki, "Duanın kabul olması için helal yiyiniz." Başka bir hadis-i şerifte, "Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra da ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul edilir?" buyuruldu. Yine bir hadis-i şerifte, "Allahü Teala'nın Beytül Makdis üzerinde bir meleği vardır. Der ki, haram yiyenden Allahü Teala razı olmaz. Onun ne farzını ne de sünnetini kabul eder." buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, 10 gümüş değerinde elbise alıp, bir gümüşü haram olan kimsenin, o elbise üstünde bulunduğu müddetçe namazı kabul olmaz." buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda aşağıdaki şu hadis-i şerifleri söylemiştir. "Haramla beslenen vücudun, ateşte yanması daha iyidir. Malın helalden mi haramdan mı geldiğini düşünmeyenler cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar Allahü Teala onlara acımayacaktır. Helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Allahü Teala buyuruyor ki haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Bir dirhem faiz, Müslümanlarla yapılan 30 zinadan daha ağırdır. Haram maldan verilen sadaka kabul olmaz. Saklanırsa cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur." Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh hizmetçisinin getirdiği sütü içti. Sonra helalden olmadığını anlayınca parmağını boğazına sokarak istifra etti. O kadar zahmetle çıkardı ki ölüyor sandılar. Sonra ellerini havaya kaldırarak, "Ya Rabbi, elimden geleni yaptım, damarlarımda kalandan sana sığınırım," diye yalvardı. Ömer radıyallahu anh da Beytülmal'e ait zekat develerinin sütünden yanlışlıkla verilip içtiği zaman böyle yapmıştı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma buyuruyor ki, "Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul olunmazlar, faydası olmaz." Büyükler buyuruyor ki, 40 gün şüpheli lokma yiyenin kalbi kararır ve paslanır. Helal kazanmanın ehemmiyetini gösteren daha nice hadis-i şerifler ve büyüklerin sözleri vardır. Bunun içindir ki, vera sahipleri haramdan çok sakınmışlardır. Bunlardan biri de Vehb İbni Vert idi ki, nereden geldiğini anlamadan bir şey yemezdi. Bir gün annesi buna bir bardak süt vermişti. Sütü nereden aldığını, parasını nereden verdiğini ve kimden aldığını sordu. Hepsini anlayınca, "Bu koyun nerede otlamış?" dedi.
koyunun Müslümanların hakkı olan bir yerde